Ebu Osman Magribi, güzel ahlakın en aşağı derecesi, eziyete katlanmak, kötülüğe karşılık vermemek, zalime merhamet etmek, onun yarlıganmasını dilemek, ona şefkatle muamele etmektir. Sehl-i Tüsteri, güzel ahlak, rızk hususunda Allahü Teala'yı töhmet altında bulundurmamak, yani rızkına kefil olduğuna emin olmak, ona güvenip sükun ve huzur bulmaktır. Her hususta gerek seninle Rabbin arasında ve gerek seninle halk arasındaki hususlarda ona itaat edip isyan etmemektir. Sehl-i Tüsteri. Ahlak üç hasletle aranır. Onlar da haramdan uzaklaşmak, helali aramak ve aile efradına imkan nispetinde genişlik göstermektir. Hazreti Ali radıyallahu anh, hakkı düşündükten sonra halkın eziyetlerine aldırış etmemendir. Hallacı Mansur, güzel ahlak Allahü Teala'dan başka bir düşünce ve telaşen olmamaktır. Ebu Said el-Hıras, güzel ahlak kızmamaktır. Abdullah bin Mübarek, İyi ahlak, herkese sevdiği şeye göre muamele etmektir. Konuşurken, otururken, hiç kimseye yabancılık çektirmemektir. Marifet ehliyle otururken, huzur içinde bulunmaktır. Gaye, bu zatlardan istifade ise, bundan başka yolu yoktur. Adi bin Müsafir Emevi, size sıkıntısı ve zorluğu olmayan, övülecek bir şey söyleyeyim mi? Güzel ahlak, çirkin ve beğenilmeyen şeyi terk etmek. En kötü hastalık da, alçak ve düşük ahlak, çirkin sözleri söylemektir. Ahnef bin Kays, İyi ahlak, marifetin kuvveti sebebiyle, kimseye düşman olmaman ve hiçbir kimsenin de sana düşman olmamasıdır. Ebu Bekr Vasıtî, İnsanlarla birlikte bulunmakta güzel ahlak, onlarla iyi geçinmektir. Alimler ile beraber olmakta güzel ahlak, onlara ihtiyacı olduğunu bilmek ve onları edebe uygun olarak dinlemekle olur. Marifet ehli ile bulunmakta güzel ahlak, sükûn üzere ümitli ve sabırlı olarak beklemekle olur. Yüksek veli ile beraber olmakta güzel ahlak, kırıklık halinde bulunmakla olur. Ebi Midyen Magribi, ahlak Allahü Teala'nın sana ihsan ettiklerini büyük, senin onun rızası için yaptıklarını küçük görmendir. Ebu Muhammed Razi, İnsanlar isteklerine karşı çıkılmadıkça bulundukları ahlak üzere halim selimdirler. İsteklerine karşı çıkılınca iyi görünen insanlar hemen kötü ahlaklı kesiliverirler. Gerçekten iyi insanlar, isteklerine karşı çıkılınca da değişmezler. Ebu Osman Hiri, güzel ahlak, Allahü Teala'nın takdirine razı olmaktır. Ebu Osman Magribi, Huluk-ı Azim, en güzel ahlak, Allahü Teala'yı tanıdıktan sonra, halktan gelen eza ve cefanın, insana tesir etmemesidir. Hallacı Mansur, ahlak iyi olmadıktan sonra kılınan namazın, tutulan orucun çok olmasının önemi yoktur. Hatta sadaka ve mücahede bile hiçtir. Bu yolda yükselenler ne namazla ne de oruçla yükseldiler. Ne sadaka ile ne de mücahede ile üstün dereceler buldular. Yükselen ancak iyi huyla yükseldi. Çünkü Resulullah Efendimiz, kıyamet günü bana en yakın olanınız, huy ve ahlak bakımından en güzel olanınızdır, buyurdu. İbn Ata, ahlakın en güzeli, gücü yettiği halde affetmek ve kendi ihtiyacı olan şeyi cömertçe vermek. Rislan Dimeşki, en kötü huy, takdir edilene karşı durmaktır.
ezelde takdir edileni arzu ve dua ile değiştirmeyi istemektir. Ebu Bekir Vasıtî. İyi ahlak, marifetin kuvveti sebebiyle kimseye düşman olmaman ve hiçbir kimsenin de sana düşman olmamasıdır. Ebu Bekir Vasıtî. Kötü huydan, haramdan sakınır gibi sakınınız. Ebu Bekir Verrak. Avamın kalpleri saf, dilleri temiz olmalı ve bununla namusunu korumalıdır. Bu huylardan nasipsiz olanların işi gücü kötülük olur. Onlar şeytana iş bırakmazlar. Ebu Bekir Verrak. Güzel ahlaklı olmak insanın elindedir. Bazıları insanın dış görünüşü değişmeyip yaratıldığı şekilde kaldığı gibi, mesela kısa uğraşmakla uzun olmaz, uzun da kısa olmaz, çirkin güzel olmaz deyip kalbin sureti olan ahlak da değişmez diyorlar. Yanılıyorlar. Şayet böyle olsaydı, terbiye etmek, riyazet çekmek, nasihat vermek, iyi tavsiyelerde bulunmak boş ve lüzumsuz olurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ahlakınızı güzelleştiriniz buyurdu. Buna nasıl boş ve imkansız denebilir? Zira hayvanı bile hırçınlık ve serkeşliğinden alışkanlık ve yumuşaklık haline çevirmek mümkün oluyor. En vahşi hayvanlar bile güzel bakımla ehlileştiriliyor. Kalp hallerini yukarıda anlatılana benzetmek yanlıştır. İşler iki kısımdır. Bazıları insanın isteği dışındadır. Mesela hurma çekirdeğinden istese de elma fidanı çıkmaz. Ama bakarak, büyüterek ondan hurma ağacı olur. Bunun gibi hışım ve şehvetin aslını insanın isteğiyle gidermek mümkün değildir. Ama hışm ve şehveti riyazet ile mutedil hale getirmek mümkündür. Bu da tecrübe ile sabittir. Fakat bazı huy hakkında daha zor olur. Bunun zorluğunun iki sebebi vardır. Biri, yaratılışta o huy kuvvetli yaratılmıştır. Öbürü de uzun zaman o huy ve ahlakının arzularını yapmıştır. İnsanlar bunda dört derecedir. Birinci derece, saf olup iyiyi kötüden ayıramaz. Huyunda bir iyileşme ve kötüleşme olmayıp yaratıldığı şekilde kalan kimsedir. Bu ise düzelir ve çabuk ıslah olur. Kendisine iyi ahlakı öğretecek, fena ahlakın zararlarını bildirecek, yol gösterecek bir kimse lazımdır. Bütün çocuklar küçükken böyledir. Onların yolunu baba ve anneleri çizerler. Onları dünyaya haris ederler. İstedikleri gibi yaşamaları için onları salıverirler. Böylece baba ve anneleri çocukların dini bakımdan kanlarına girmiş olur. Bunun için Allahü Teala Tahrim Suresi 6. ayetinde, "Ey iman edenler! Kendinizi ve aile halkınızı öyle bir ateşten koruyun ki, onun tutuşturucusu insanlarla taşlardır. O ateşin üzerinde öyle melekler vardır ki, çok sert, çok kuvvetlidirler. Allah kendilerine ne emrettiyse ona isyan etmezler ve emredildikleri şeyi yaparlar," buyurdu. İkinci derece, henüz bozuk bir itikada saplanmamış fakat daima şehvet ve gazabına uymayı huy edinmiştir. Bununla beraber bunları yapmanın iyi olmadığını da bilir. Bunun işi daha zordur. Zira iki şeye ihtiyacı vardır. Biri bozuk ahlakı çıkarmak, ikincisi iyilik tohumunu ona ekmektir. Fakat onda bunun için ciddiyet ve liyakat meydana gelirse çabuk düzelir ve kötü huylardan kurtulur. Üçüncü derece, ahlakı kötüleşmiş olup yaptığı işin kötü olduğunu da bilmez. Hatta bu huyunu kendisi güzel görür. Böylesinin düzelmesi çok nadirdir. Dördüncü derece, işlediği kötülüklerle övünendir. Bunu makbul iş sanır. Bazı insanların, "Ben şu kadar insan öldürdüm
şu kadar şarap içtim demesi gibi. Bu, Allahü Teala tarafından bir saadet gelmeyince ilaç kabul etmeyen bir hastalıktır. Ahlakı düzeltme yolu. Kötü huyu kendinden atmak isteyen için bir yol vardır. O da, o huyun yapmak istediği her şeyi yapmamak, ona muhalefet etmektir. Zira şehveti muhalefet etmekten başkası kırmaz. Her şeyi zındı tersi kırar. Sıcaklıktan meydana gelen hastalığın ilacı soğukluktur. Hışımdan yani hiddetten meydana gelen her hastalığın ilacı tevazu ve alçalmadır. Cimrilikten meydana gelenin ilacı ise mal vermektir. Bütün huylar bunun gibidir. O halde iyi işlere adet eden de iyi huylar meydana gelir. Şeriatın iyi işleri yapmayı emretmesinin sırrı da budur. Zira bu iyi amellerden maksat, kalbi çirkin suretten iyi surete çevirmektir. İnsanın zorla adet edindiği şey, onun tabiatı olur. Bir çocuk daha başlangıçta mektepten ve ilim öğrenmekten kaçar ve ona zorla ilim okutulursa, onun tabiatı olur. Bunun gibi güvercinle oynayan, satranç veya kumar oynamayı adet edenler, huyları olduğu için bütün dünya rahatlığını ve elinde olan her şeyi ona verirler. Bu işlerden asla el çekmezler. Hatta tabiatına uymayan şeyleri yapa yapa tabiatı şeklini alır. Hilekârlığa, dolandırıcılığa alışan, dayak da yese, eli de kesilse dayanır. Hatta bununla iftihar da ederler. Çöpçüler, hacamatçılar, yaptıkları işlerle alimlerin ve sultanların birbirine övündükleri gibi övünürler. Kadın gibi olan erkekler bile yaptıkları pis işle birbirlerine övünürler. Bütün bunlar adet etmenin neticesidir. Hatta öyle insanlar vardır ki, kil yemeyi huy edinir. Yemezse duramayacak hale gelir. Hastalığı ve ölümü göze alır da yine yer. O halde tabiatın zıddı ve muhalifi adet ile aynı oluyorsa, yemek ve içmenin bedene uygun olması gibi tabiata uygun olan şeylerin adet yoluyla tabiat edinilmesi daha kolay olur. Allahü Teala'yı tanımak, ona itaat etmek, şehvet ve gazabına hakim olmak, insanın kalbinin yaratılışına uygundur. Çünkü kalp melekler cinsindendir. Meyli bunun hilafına olan kimse hasta olmuş, gıdası kalbini bozmuştur. Bazı hastalar yemeği sevmez ve kendine dokunan şeyleri ister. O halde Allahü Teala'yı tanımaktan ve ona itaat etmekten başkasını seven hastadır. Nitekim Allahü Teala Bakara suresi 10. ayetinin başında mealen onların kalplerinde nifak ve haset marazı vardır. Ve Şuara suresi 88 ve 89. ayetlerinde o gün ki ne mal fayda verir ne de oğullar. Ancak Allah'a halis ve pak bir kalb ile varan müstesna buyurdu. Vücudun hasta olması bu dünyada ölüme götürdüğü gibi kalbin hasta olması da öbür dünyada ölmeye götürür. Hastanın nefsine muhalefet edip hekimin emri üzere acı ilaçları içmesinden başka kurtulma ümidi olmadığı gibi, kalp hastalığının tedavisi için de nefsinin isteklerine uymayıp şeriatın sahibinin emrini kabul etmek lazımdır. Çünkü insanların kalplerinin tabibi odur. Bedenin ve kalbin tedavisi bir yoldadır. Sıcağı soğutmak yahut soğuğu ısıtmak gibidir. Bunun gibi kibri çok olan kimse zorla tevazu ederse şifa bulur. Bir kimse de tevazu galip olup zilleti haddine gelirse uğraşarak kibirlenmekle şifa bulur. Demek ki güzel ahlakın 3 sebebi vardır. Biri asıl fıtrattır, yaratılıştır. Bu ise Allahü Teala'nın ihsanı ve fazladır. Bir kimse aslında güzel huylu ve alçak gönüllü yaratılmış olur. Böyle insanlar çoktur. İkincisi, zorla iyi işler yaparak

onları adet haline getirir. Üçüncüsü, işleri ve ahlakı iyi olan insanları devamlı görür ve onlarla arkadaşlık eder. Bu güzel huylar kendiliğinden onun tabiatı olur. Bundan haberi bile olmaz. Yaratılışında iyi huylu olmak, iyi kelimelerle, iyi kimselerle arkadaşlık etmek ve iyi işleri adet haline getirmek şeklinde olan bu üç saadete kavuşan en yüksek dereceye ulaşır. Bu üçünden mahrum kalan, yani fıtratı eksik olan, kötü kimselerle arkadaşlık eden ve kötü işleri kendine adet eden, şakilikte en yüksek derecede olur. Bu ikisi arasında çok dereceler vardır. Bazılarında iyilik, bazılarında kötülük bulunur. Herkesin saadet ve felaketi kendisindeki bu huylar ölçüsündedir. Allahü Teala Zilzal suresi 7. ve 8. ayetlerinde, "Zira kim zerre miktarı bir hayır işlerse onun mükafatını görecek. Kim de zerre miktarı bir kötülük işlerse onun cezasını görecektir." buyurdu. Bütün saadetlerin başı uğraşarak iyi iş yapmaktır. Ameller azalarla yapılıyorsa da bunlardan maksat kalbi değiştirmektir. Zira o aleme ancak kalb ile gidilebilir. Daima olgun ve güzel olması lazımdır ki Allahü Teala'nın huzuruna layık olsun. Ayna parlak ve pasız olunca melekûttaki suretler onda görünür. Hatta öyle bir cemali seyreder ki sıfatlarını duyduğu cennet onun yanında aşağı kalır. Her ne kadar bedenin de o alemden nasibi var ise de esas kalptir ve vücut ona tabidir. Beden ayrıdır, kalp de ayrıdır. Zira kalp alemi melekûttandır. Beden ise alemi şehadettendir. Kalp bedenden ayrı olmakla beraber kalbin onunla alakası vardır. Zira beden ile yapılan iyi bir işten kalbe bir nur ulaşır. O nur saadet tohumudur. Yaptığı her kötü işten kalbe bir zulmet iner. O zulmet şakiliğin tohumudur. Bu alaka sebebiyle insanı bu dünyaya getirdiler. Böylece bu bedenden tuzak ve alet yapıp kendi için kemal sıfatlarını elde eder. Mesela yazı yazmak sanatı kalbin bir sıfatıdır. Fakat bunu yapan parmaktır. Bir kimse yazısının iyi olmasını isterse çaresi zorla çok yazı yazar. Böylece bunların arasında güzel yazı bulunabilir. İyi olan yazının suretini kalp alır ve parmağa yazdırır. O halde bütün saadetlerin başlangıcı uğraşarak iyi iş yapmaktır. Bunun neticesi, meyvesi de kalpteki sıfatlarını iyi etmektir. Yaratılıştan olan güzel ve çirkin huylar. Üşümeden meydana gelen bir hastalık için fazla sıcak yememelidir. Sıcak da hasta edebilir. Terazi gibi dikkat etmek lazımdır. Şunu iyi bilmelidir ki maksat mizacın mutedil olmasıdır. Bu da soğukla sıcak arasında olur. Ahlakın iki tarafı vardır. Biri iyi, diğeri kötüdür. Maksat ise ikisi ortasıdır. Mesela cimri bir kimseye malından verebildiğin kadar ver desek, vermesi iyidir. Ama israf haddine gelirse kötüdür. Bunu tartacak terazi şeriattır. Nitekim beden ilacının terazisi de tıp ilmidir. O halde öyle olmalıdır ki şeriatın ver dediği şeyi vermek kendisine kolay gelmeli, o şeyi saklamak ve vermemezlik içinden gelmemelidir. Şeriatın saklamayı, vermemeyi emrettiği şeyi de vermek içinden gelmemelidir. İtidal böyle olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahü Teala'nın emrini seve seve yapın. Böyle yapmazsanız zorla yapınız ki bunda sabretmek çok hayırlıdır." buyurdu. Güzel ahlak

Ahlak, tabii olup zorlamanın kaldırılmasıdır. Ahlakın kemali, kendi yularını şeriatın emrine vermek, emirlere ve yasaklara uyması kolay gelmek, kalbinde hiç şüphe ve itiraz kalmamaktır. Allahü Teala Nisa suresi 65. ayetinde mealen Rabbin hakkı için onlar aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem yapıp sonra da verdiğin hükümden nefisleri hiçbir darlık duymadan tam bir teslimiyetle boyun eğmedikçe iman etmiş olmazlar buyurdu. İnsanın saadeti melekler sıfatında olmaktır. Çünkü insan onların cevherinden olup bu aleme yolcu olarak gelmiştir. Onun madeni melekler alemi olacaktır. Buradan götüreceği garip sıfatları onların muvafakatiyle ondan ayıracaklardır. Oraya gittiği zaman onların sıfatında olmalıdır. Buradan hiçbir yabancı sıfat götürmemelidir. Mal saklamaya hırslı olan mal ile meşguldür. Harcamaya düşkün olan da onunla meşguldür. Gururlanmaya hırslı olan insanlarla meşgul, tevazuya düşkün olan yine insanlarla meşguldür. Melekler ise ne mal ile ne de insanlar ile meşguldür. Belki yalnız Allahü Teala'nın aşkına dalmış başka hiçbir şeye iltifat etmezler. O halde insanın kalbinin bağlılığı maldan kesilmeli ve insanlardan ayrılmalıdır. Bunlardan kısmen temizlenmek ancak bununla olur. İnsandan ayrılmayacak sıfatlar bunların arasında bulunursa da bir yönden onlardan uzak olmuş olur. Nitekim sıcak su sıcaklıktan ve soğukluktan uzak değildir. Ilık ve ikisi arasında olan su sanki ikisinden de uzak gibi görünür. O halde her sıfatta emredilen itidal ve orta halli olmak bu incelik içindir. Demek ki kalbe dikkat etmek, her şeyden kesilmek, herkesten ayrılmak ve Allahü Teala ile meşgul olmak ve buna dalmak lazımdır. Nitekim Allahü Teala En'am suresi 91. ayetinin sonunda mealen "Ey Resulüm, sen Allah de, sonra onları bırak. Batıl dedikodularında oynaya dursunlar." buyurdu. Belki La ilahe illallah'ın hakikati de budur. İnsanın bütün dünya alakalarını tamamen kesemeyeceği sebebiyle de Allahü Teala Meryem suresi 71. ayetinde mealen içinizden hiçbiri istisna edilmemek üzere mutlaka cehenneme varacaktır. Bu Rabbinin katında kesinleşmiş bir hükümdür. Ancak cennetlikler yanmadan geçecekler, cehennemliklerse ateşe düşeceklerdir buyurdu. Bütün riyazetlerin sonu ve bütün mücahedelerden maksat bir kimsenin tevhide kavuşmasıdır. Bu da yalnız Allahü Teala'yı görmesidir ve kâfidir. Yalnız ona itaat etmelidir. Kalbinde başka bir ilgi kalmamalıdır. Böyle olunca güzel ahlak elde edilmiş olur. Güzel ahlaka kavuşma yolları. Riyazet çok zor bir iştir. Canını dişine takmaktır. Fakat tabip mütehassıs olur ve yolun inceliklerini bilirse zorluklar kolay olur. Tabibin lütfu şöyledir ki talebeyi başlangıçta hakkın hakikatine çağırmaz. Çünkü ona dayanamaz. Mesela çocuğa okula git, devlet başkanı olursun desen o başkanlığın ne demek olduğunu bilmez. O halde o işe nasıl gayret edebilir? Çocuğa okula git, akşam sana top ve oyuncak vereceğim, oynayacaksın dense çocuk seve seve söylenenleri yapar. Biraz daha büyüyünce oyundan vazgeçmesi için oyunu bırakırsan sana güzel ve süslü elbise yaptıracağım denir. Biraz daha büyüyünce çocuğa başkanlık ve efendiliğinde aslı yoktur. Zira hepsi ölümle yok olur gider dersin. O zaman onu ebedi sultanlığa davet edersin.
O halde talebe başlangıçta tam ihlaslı olmayabilir. Ona izin verip insanların baş gözüyle iyi gördükleri şeylerle uğraşmak için mücahede etmelidir. Böylece kalbinde mala düşkün olmak arzusu kırılmış olur. Bundan kurtulunca, boş kalınca kendini beğenmek meydana gelir. İşte o zaman da kendini beğenmeyi kırmak lazım olur. Böyle zamanlarda talebeye dilencilik yaptırmalıdır. Onda bir kabul görürse men etmelidir. Daha aşağı işlerle uğraştırmalıdır. Mesela tuvaletlerin temizliği işini ve bunun gibi işleri ona vermelidir. Bunun gibi onda görünen her sıfat için tedricen az ilaçtan başlamalı, hepsini birden yaptırmamalıdır. Zira hepsine birden dayanamaz. Riya ve şöhret içinse her şeye katlanır. Kötü sıfatlar yılan ve akrep gibidir. Riya ise ejderha gibidir. Hepsini yutar. Sıddıklardan en son yok olan kötü sıfat bu riyadır. Güzel ahlakın alametleri. Güzel ahlakın alametleri vardır. Allahü Teala Mü'minun suresi 1, 2 ve 3. ayetlerinde mealen muhakkak mü'minler zafer bulmuştur. O mü'minler ki namazlarında tevazu ve korku sahibidirler. Onlar ki boş sözden ve faydasız işten yüz çevirirler buyurdu. Aynı surenin 10. ayetinde ise işte bu vasıfları toplayanlar varis olanlardır buyurdu. Tevbe suresi 12. ayetinde ise eğer sözleşmelerinden sonra yeminlerini bozar ve dininize taarruza kalkarlarsa küfür öncülerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur. Olur ki vazgeçerler buyuruldu. Furkan suresi 63. ayetinde Rahman'ın o kulları ki onlar yeryüzünde vakar ve tavazu ile yürürler. Cahiller kendilerine laf attıkları zaman selam derler buyuruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benim himmetim namaz, oruç ve ibadettir. Münafığın himmeti yani maksadı hayvan gibi yemek ve içmektir buyurdu. Hatem-i Asem rahmetullahi aleyh mümin tefekkür ve ibret alma ile münafık ise hırs ve amelle meşgul olur. Mümin Allahü Teala'dan başka herkesten ümidini keser. Münafık ise Allahü Teala'dan başka herkesten ümid eder. Mümin malını din uğruna feda eder ve ağlar. Münafık günah işler ve güler. Mümin yalnızlığı ve halveti sever. Münafık kabalığı ve insanlara karışmayı sever. Mümin daima eker ve biçmeyeceğinden korkar. Münafık ekmez ve ekmeden biçmek ister. Güzel ahlak üzerine büyükler şöyle buyurmuştur. Güzel ahlak, haya ve edepli olmak, az konuşmak, eziyetsiz olmak, doğru söylemek, iyilik yapmak istemek, çok taat etmek, az kusur yapmak, herkesin iyiliğini istemek, herkes hakkında iyilik yapmak, herkese şefkatli olmak, vakarlı durmak, acele etmemek, kanaat sahibi olmak, şükredici olmak, sabırlı olmak, ince kalpli olmak, yumuşak huylu olmak, eli kısa ve tamahsız olmak, sövmek, lanet etmemek, gıybet etmemek, söz taşımamak, kötü söz söylememek, aceleci olmamak, kin tutmamak, haset etmemek, alnı açık olmak, tatlı dilli olmak, sevdiğini ve sevmediğini Allah için sevmek ve sevmemektir. Güzel ahlak en çok sabırda ve insanlardan gelen eziyetlere katlanmaktadır. Nitekim Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem çok eziyet ettiler. Mübarek dişlerini kırdılar ve o, "Ya Rabbi, onlara merhamet et, anlamıyorlar." diye yalvardı. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh sahrada dolaşıyordu. Yanına bir asker geldi ve "Sen köle misin?" diye sordu. "Evet."
İnsanlar nerede yaşıyorlar deyince, İbrahim bin Ethem kabristanı gösterdi. Bunun üzerine asker, ben insanların yaşadıkları imar edilmiş yeri soruyorum. İbrahim bin Ethem tekrar kabristanı gösterdi. Orasıdır, dedi. Bu cevaptan sinirlenen asker, onun başına sopa ile vurdu. İbrahim bin Ethem kanlar içinde kalmıştı. Bu yetmiyormuş gibi onun elinden tutup şehre sürükleyerek götürdü. İbrahim bin Ethem'in arkadaşları bu hali görünce, "Ey ahmak, bu İbrahim bin Ethem'dir," dediler. Asker bu sözleri duyunca hemen atından indi, ayağını öptü ve "Niçin ben köleyim?" dedin. İbrahim bin Ethem, "Allahü Teala'nın kuluyum da onun için," buyurdu. Sana iman edilmiş yeri sorduğum zaman kabristanı gösterip orasıdır dedin. Bunun sebebi neydi? İbrahim bin Ethem buyurdu ki, bütün bu şehirler harap olacak da ondan. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh o asker hakkında dostlarına şöyle dedi. Başıma vurduğu zaman ona dua ettim. Niçin böyle yaptın dediler. Cevabında, onun sebebiyle bu işte sevaba kavuşacağımı biliyordum. Onun sebebiyle iyiliğe kavuşmama karşılık benim yüzümden ceza görmesini istemedim, buyurdu. Ebu Osman Hiri'yi imtihan etmek için bir kimse evine davet etti. Kapıya gelince içeri almayıp, bir şey kalmadı, dedi. Ebu Osman Hiri gitti. Bir müddet sonra arkasından gidip onu çağırdı. O da geri döndü. Birkaç defa böyle tekrar etti. Her çağrışında geri döndü ve kovulup gitti. Nihayet ev sahibi, "Bu güzel hallerinize şaşıyorum," dedi. Ebu Osman Hiri ona, "Benim bu hareketim nihayet bir köpeğin hareketinden daha üstün değildir. Çünkü köpekte de aynen bu huy vardır. Çağırırsın gelir, kovarsın gider. Bunun ne kıymeti vardır?" buyurdu. Ebu Osman Hiri, Nişapur sokaklarından birinden geçerken, bir evin penceresinden üzerine kül döktüler. Elbisesini silkti, temizledi ve şükretti. "Niçin şükrediyorsun?" dediklerinde şu cevabı verdi. "Ateşe müstahak olan bir kimseye ateş yerine kül dökerlerse elbette şükreder." Ali bin Musa er-Rıza radıyallahu anh, Nişapur'da evinin yanında hamam vardı. O hamama gireceği zaman hamamı boşaltırlardı. Bir gün hamamı boşalttılar, o da hamama girdi. Hamamcı farkına varmadan köylünün biri de hamama girdi. Ali bin Musa'yı görünce hamamda vazifeli esmer tellaklardan zannetti. Ona, "Hadi kalk su getir," dedi. Ali bin Musa kalktı, köylüye su getirdi. "Kalk kil getir," dedi. Onu da getirdi. Bunun gibi daha birçok işleri yapmasını söyledi. O da hiç itiraz etmeden yerine getirdi. Bir ara hamamcı içeri girip Ali bin Musa'ya bir köylünün "şunu getir, bunu götür" diye söyleyen sesini duyunca korktu ve kaçtı. Biraz sonra Ali bin Musa hamamdan çıkınca hamamcıyı sordu. "Korkudan kaçtı," dediler. Gülümseyerek, "Onun hiçbir kabahati yoktur," buyurdu. Terzi Ebu Abdillah salihlerdendi. Onun mecusi bir komşusu vardı. Ona dikiş diktirir ve ücretini kalp para olarak verirdi. Ebu Abdillah bildiği halde kasten bu parayı kabul eder ve bir şey demezdi. Bir gün bir iş için bir yere gitti. Dükkanda bulunmadığı zaman da bu mecusi dikiş için verdiği elbiseyi almak için dükkana gelir ve çırağa yine kalp para vererek elbiseyi almak ister. Fakat çırak bunu kabul etmez. Ebu Abdillah dönünce çırak meseleyi anlatır. Bunun üzerine Ebu Abdillah, "Yanlış yaptın. O öteden beri bana hep geçmez akçaları verir. Ben de başkasını aldatmasın diye bu parayı alır, imha ederdim. Fakat kendisine bir şey söylemezdim," buyurdu. Yusuf bin Esbat
güzel ahlakın alameti ondur. Bunlar, arkadaşlara muhalefet etmemek, insaflı davranmak, kusur aramamak, görülen kusurları güzel bir şekilde teviyle çalışmak, özür dilemek, eziyete tahammül etmek, kendi kendini zemmetmek, kendi kusurlarını araştırmak, başkasında kusur aramamak, küçük büyük herkese güler yüzlü ve tatlı sözlü olmaktır, buyurdu. Sehl-i Tüsteri'ye ahlaktan sorduklarında şu cevabı verdi. En küçük derecesi, eziyete katlanarak intikam peşinde olmamak, zalime bile merhamet edip onun için istiğfar etmek ve ona acımaktır. Ahnef bin Kaysa, güzel ahlakı kimden öğrendin diye sordular. Kays bin Asim'den öğrendim dedi. Bu zat nasıl bir ahlaka sahibiydi dediler. Buyurdu ki, bu zat bir gün evinde otururken, cariyelerinden biri elinde demir şişle yanına geldi. Her nasılsa şiş cariyenin elinden düşerek küçük oğlunun başına vurdu. Ve çocuk hemen öldü. Tabii bu nazik vaziyet karşısında cariye dehşete kapıldı. Fakat bu heyecanlı anda bile cariyeye, "Üzülme, senin bir suçun yok, ben seni azat ettim." demiştir. Adamın biri Ahnef bin Kays'ın ardına takılmış kimsenin olmadığı bir yerde ona küfretmişti. Ahnef ona cevap vermedi. Kalabalığa yaklaştıkları sırada Ahnef adama dönerek, "Söyleyeceğin başka ne gibi sözler varsa söyle. Halkın arasına girdiğimiz zaman yine bu kötü sözlerine devam edersen sana eziyet edenler olur. Ben karışmam." dedi. Rivayete göre Hazreti Ali radıyallahu anh bir gün 3 defa kölesine seslendi. Köle hiç aldırış etmedi. Kölenin yanına gitti. Onu yaslanmış vaziyette gördü ve "Sesimi duymadın mı? Seni 3 defa çağırdım yine cevap vermedin." buyurdu. Köle, "Evet, sesini duydum. Bana bir fenalık yapmayacağından emin olduğum için tembelleştim." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, "Hadi seni azat ettim, git." buyurdu. Kadının biri Malik bin Dinar'a, "Ey riyakâr!" diye seslenince Malik, "Bu kadın kimdir? Basralıların bilemedikleri ismimi nereden bildi?" dedi. Yedi dal. Ahmet Şemseddin Marmaravi, rahmetullahi aleyh, talebelerine şu nasihatta bulunmuştu. İnsanın kalbinde bir heva ağacı bitmiştir ki, yedi dalı vardır. Her dal bir tarafa yönelir. Her dalın bir meyvesi vardır. Göze yönelen dalın meyvesi, harama bakmaktır. Dile yönelen dalın meyvesi, başkasının ayıp ve kötülüklerini söylemek, gıybet etmektir. Kalbe yönelen dalın meyvesi, başkalarına kin ve düşmanlık etmektir. Nefse yönelen dalın meyvesi, şüpheli şeyler ile haram ve mekruhları işlemektir. İnsanlara yönelen dalın meyvesi, onlardan üstün olmak, onları hor ve hakir tutmak, aşağı görmektir. Dünyaya yönelen dalın meyvesi, uzun emel sahibi olmak, aş, iş, mal ve makam hırsı ile dolu olmaktır. Ahirete yönelen dalın meyvesi, üzüntü ve pişmanlıktır. İnsanda hevanın, arzu ve isteklerin kökü bakidir, kalıcıdır. Elbette devamlı taze dallar verir. Ancak Allah-u Teala'nın emirleri yerine getirilir, yasaklarından sakınılırsa, heva ağacı kalpten sökülüp atılır. Kötü huyları, ahlakları gidip güzel huylarla süslenir. Bu ise bir rehberin yol göstermesiyle mümkün olur. Ahdin güzelliği imandandır. Ebu Ali Farmedi rahmetullahi aleyh anlattı. Yolculuğumuz sırasında bir dağa yaklaşmıştık. Bu sırada önümüze büyük bir yılan çıktı. Hepimiz korktuk ve kaçıştık.
Ebu Said rahmetullahi aleyh de oradaydı. Atından inip o koca yılana yaklaştı. Yılan onun önünde başını yerlere sürerek saygı gösterir gibi hareketler yaptı. Ebu Said Hazretleri yılana "Zahmet etmişsin." dedi. Sonra yılan daha doğru uzaklaştı. Bu hadise üzerine "Bu ne haldir?" diye sorduk. Dedi ki, "Bu dağda bulunduğum sırada birkaç yıl bu yılanla aynı yerde bulunduk. Bizim buradan geçmekte olduğumuzu anlayınca gelip dostluğunu tazeledi. Ahdin güzelliği imandandır. Güzel huylu olana karşı her şey güzel huylu olur. Nitekim İbrahim aleyhisselam güzel huylu idi. Ateş de ona güzel huylu oldu. Onu yakmadı."

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bizikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

Hakikati Muhammediye'ye yakınlaşabilmek, akıldan ziyade muhabbet ve aşkla mümkündür. Ona tabi olmanın şeref, haz ve lezzetini tatmak için kendisine ümmet olmak isteyen peygamberler bile çıkmıştır. Onun nur cemali aşıklarının nazarında bütün varlığı gölge halinde bırakmış, gönüller onun en ufak bir arzusuna "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah" diye cevap vermiştir. Onun bu aleme şeref verdiği Rabiül Evvel semaları müminlere rahmet ve gufran olarak açılmıştır.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, aşıklarının kıyamete kadar devam edeceğini hadis-i şeriflerinde şöyle beyan buyuruyorlar: "Benden sonra ümmetimden beni bir defa görmek için ehl-i iyalini ve malını feda etmeye hazır nice insanlar gelecektir. Rabbimiz biz acizleri bu hadis-i şerifin muhtevasına dahil eylesin. Amin." Aslen Hristiyan olduğu halde, hakikati Muhammediye'yi idrakin hazzına ulaşınca, gözü yaşlı bir mümin ve yanık bir peygamber aşığı haline gelerek, Yaman Dede adını alan yakın zamanların içli şairinin şu mısraları ne güzeldir:
1: "Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem, elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlarda nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım haremgahında can vermek? Sönerken gözlerim asan olur ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Boyun büktüm perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu ateşten, döner payinde teskiri. Nedem gönlün murad eylerse, taltif eyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah."

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini ashabına o kadar sevdirmişti ki bu sevginin derinliğini izah etmek mümkün değildir. Böyle bir sevgi ancak ilahi muhabbet ve feyz ile gerçekleşebilir. Aksi halde muhaldir. Dinar oğullarından kocasını, kardeşini ve babasını Uhud harbinde kaybeden üç şehit sahibi kadının Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbet hali ne kadar güzeldir. Sahabi teselli için onu ziyarete gittiği zaman kadın ilk sual olarak "Resulullah sağ mıdır?" diye ısrarla sordu. Ardından "Bana onu gösterin." dedi. Kendisine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gösterilince de "Şükürler olsun ya Rabbi. Şayet ben onu sağ olarak görmeseydim hayatta hiçbir şey beni teselli edemezdi." dedi. Bu coşkun muhabbeti hadis-i şerif rivayetinde de aşikare olarak görürüz. Sahabe-i kiram Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif rivayet ederken bilmeyerek yanlış söylememek için o hadis-i şerifi ona nispet etmek endişesiyle dizleri titrer, yüzleri sararırdı. Mesela Abdullah İbni Mesud'u "Kale Resulullah" derken müthiş bir titreme alırdı. Ve birçok sahabi bütün beşeri nisyan zaaflarını nazarı itibara alarak kelamı Allah Resulüne izafe ederken "böyle veya bunun gibi, buna yakın, şu şekilde buyurdu" lafızlarıyla bilhassa ifade ederlerdi.
1: Çünkü o öyle büyük bir peygamberdi ki üzerinde hutbe okuduğu hurma kütüğü onun hicranıyla yanarak ağladı. Susuz kalan ümmetine parmaklarından mucizevi sular aktı. Abdest aldığı su kabından yudumlayan hastalar şifa buldu. Sofrasında bulunanlar lokmaların tesbihini duydu. Ondan hatıra kalan saç ve sakalının mübarek telleri cami minberlerinde saklanarak sakalı şerif adıyla asırlardan beri ümmete rahmet oldu. Kıyamette mahşer imamı o. Mücrimlerin şefaatçisi o. Ümmeti için ümmeti ümmeti diye sızlanan o sallallahu aleyhi ve sellem. Livaül hamd sancağı onun elinde. Bütün peygamberler onun gölgesinde. Cennetin kapılarını açacak ilk el yine onun eli. Şeyh Galip bu manzarayı ne güzel seslendirir.
2: Hutben okunur minberi iklim-i bekada. Hükmün tutulur mahkemeyi ruz-i cezada. Gülbangi kudümün çekilir arş-ı hüdada. Esma-i şerifin anılır arz-ı semada. Sen Ahmed-i Mahmud-u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultan-ı müeyyetsin efendim.
1: Ucu kıyamete kadar teselsül edecek olan aşk kafileleri onun sevgi ve heyecanıyla akıyor ve akacak. Dünya ve ahiretin saadet ve selameti ona muhabbet sermayesiyle mümkündür.

0: İslam tarihinin sahabe devrinden sonra en ihtişamlı safahatını teşkil eden Osmanlı Devleti, padişahından çobanına kadar bütün halkının peygamber muhabbetiyle temeyyüz ettiği bir devlettir. Peygamber aleyhissalatu vesselama her adı anıldığında salatu selam getirmekten mada, ihtiram ile elini kalbine koymak, onun menakıbı okunurken doğum anını ifade eden mısraları topyekun ayakta dinlemek gibi sayısız ihtiram tezahürünün en mükemmel örneklerini bu yüce devletin zirvesindeki padişahlar bir örf haline getirerek ortaya koymuştur. Medine-i Münevvere postası geldiği zaman abdestini tazelemeden, oradan gelen kağıtları öpüp gözüne sürmeden ve ayağa kalkmadan okutturan bir tek Osmanlı padişahı yoktur. Ayrıca Mescid-i Nebevi'nin tamirinde her taşı abdestli olarak ve besmele ile yerine koyan Osmanlıların bu tamir esnasında çekiçlerine keçe bağlayarak ruhaniyet-i Resulullah'ı tedirgin kılmaktan teeddüp etmeleri misli görülmemiş birer edep ve ihtiram numunesidir. Yine Osmanlılar devrinde Medine-i Münevvere'ye müteveccihen gelen Sürre alayı şehre girmeden yakın bir yerde konaklar, kendilerini Medine'nin manevi havasına hazırlayıp istihareden sonra manevi işaretle huzur-u Resulullah'a yaklaşırlar, ziyaretlerini ifa ederlerdi. Dönüşlerinde de memleketlerine şifa ve teberrük olarak Medine'nin mübarek toprağını götürürlerdi. Osmanlı padişahlarının zamanının portreleri demek olan minyatürlerde sarıkların ucundaki sorgucun bir süpürge maskotu olduğunu acaba kim bilir? Bununla Harameyn-i Şerife'nin süpürgecisi olduklarını telakki ederler ve Harameyn'in süpürgecilerinin maaşlarını kendi servetleri içinden verirlerdi. Bu edebin sayısız misallerinden biri de şudur. Sultan 1. Ahmet Han Hazretleri, Peygamber aleyhissalatu vesselamın kademi şeriflerini kavuğunun üstüne resmettirerek tedaisinden feyz almaya çalışmış, nola tacum gibi başımda götürsem daim, kademi pakini ol Hazreti Şah-ı Rusulün, gülü gülzar-ı nübüvvet o kadem sahibidir. Ahmeda, durma yüzün sür kademine ol gülün, mısralarını döşemiştir. Cihan padişahı Yavuz Sultan Selim Han ise kendisini Resulullah'ın hakikatine eriştirecek bir veliyi dünyadaki bütün ölçülerin üzerinde görüp padişahı alem olmak bir kuru kavgaymış. Bir veliye bende olmak cümleden âlâymış diyerek Allah ve Resulullah dostuna yaklaşabilmenin önem ve hasretini belirtmiştir.
1: Son devrin büyük alimlerinden bir hak dostu, Resulullah'a duyduğu aşkın kavurucu ateşi içinde yanışını ne güzel ifade eder.

0: Hadis alimi, müçtehit, İmam Nevevi Hazretleri, Resulullah'la o kadar aynileşmişti ki, Resulullah'ın karpuzu kırarak mı, keserek mi yediğini bilemediği için hayat boyu karpuz yemekten vazgeçmişti. Orta Asya'dan Balkanlara kadar İslam'ın nurunu ve feyzini gönüllerde yeşerten büyük veli Seyyid Ahmet Yesevi 63 yaşına girdiği zaman temsili bir mezar kazdırıp "Bana bu yaştan sonra toprak üstünde yaşamak gerekmez." diyerek ibadet ve irşat hayatını Resulullah'la aynileşme neticesi bir mezarın içinde devam ettirmiştir. İmam Malik radıyallahu anh, Resulullah'ın bastığı toprağa hürmeten Medine-i Münevvere'de hayvan üstüne binmedi, ayakkabı giymedi. Kendisine hadis-i şeriften sual soracak bir misafir geldiği vakit abdest alır, sarık sarar, güzel koku sürünür, yüksek bir yere oturur, ondan sonra kabul ederdi. Kendini Allah Resulü'nün ruhaniyetlerine hazırlar, onun mübarek kelamını nakledeceği için edebe son derece itina gösterirdi. Ravza'da imam iken hep kısık sesle konuşurdu. Devrin halifesi Ebu Cafer Mansur yüksek sesle konuşunca, "Ya halife, bu mekanda sesini kıs. Allah'ın peygamber huzurunda yüksek sesle konuşulmaması hususundaki ihtarı senden çok faziletli olduğu muhakkak olan ashab için vaki oldu," buyurdu. Şair Nabi hac yolculuğunda kafile Medine-i Münevvere'ye yaklaşırken bir paşanın gafleten ayağını Ravza-i Mutahhara'ya doğru uzatmasına çok üzülür. Büyük bir teessür içerisinde Resulullah'a olan tazimini şöyle ifadelendirir:
1: "Sakın terki edepten küy-i mahbub-i hüdadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makam-ı Mustafa'dır bu."
2: Cenab-ı Hakk'ın nazargahı ve onun sevgili peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'nın makamı

0: Yürekten dökülen samimi iştiyak karşısında Resulullah'ın mucizevi tembihatıyla Ravza müezzinleri sabah namazı vakti bu naatı minarelerden okurlar. Resulullah'ın bu iltifatı Nabi'yi çok duygulandırır, yaşlı gözlerle Ravza'ya girer. Cemadat, cansız diye bilinen eşya dahi ona muhabbet duymuş ve aşık olmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh der ki, ben Mekke'de Allah'ın Resulü ile dolaşırdım. Bir gün beraberce Mekke dışına çıktık. Önünden geçtiğimiz her taş ve ağaç ona "Es-salatu ve selamu aleyke ya Resulallah, salat ve selam olsun sana ey Allah'ın Resulü" diye selam vermeye başladı. Resulullah'ın miraca uruç etmesinden dolayı semavi alemdekilerin şevk ve heyecanını şair Kemal Edip Kürkçüoğlu mısralarında ne güzel ifade eder.
1: Şeb-i Miraç'ta simasını seyretti diye kapanır yerlere gök secdeyi şükran olarak.
2: Miraç gecesinde Resulullah'ın simasını seyretmesinden elde ettiği feyz ile onun şanını yüceltmek üzere gök Resulullah'ın ayak bastığı yere şükran secdesine kapanır.
1: Can atar her gece Ruhul Kudüs ihrama girip harem-i muhterem-i kuyuna mihman olarak.
2: Hazreti Cebrail, Hazreti Peygamber'in yüce huzuruna misafir olarak girebilmek için her gece heyecanla ihrama girer.
1: Bir gören bir daha görsem diye Allah Allah şaşırır aklını ruhsarına hayran olarak.
2: Hazreti Peygamber'i bir kere gören, onun gül yüzüne hayran olarak aklını kaybeder. Allah Allah nidalarıyla bir kere daha görmenin heyecanına kapılır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yaratılıştaki mecazi muhabbetleri tekamül ettirerek ulvileştiren, ilahi muhabbetin tecelli merkezidir. Muhakkak ki mümin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem karşısında ilahi ürperişlerini ve bedii duygularını hissettiği, ruhunu nefsaniyete ait bütün çizgi ve görüntülerden boşalttığı vakit, onunla aynileşme, onun muhabbetinden bir hisse alma yolundadır. Hazreti Mevlana, kuddise sirruh, iki dünya bir gönül için yaratılmıştır. Sen olmasaydın bu kainatı yaratmazdım ifadesinin manasını düşün buyurur. Onu idrak ve ihataya sığdırmak, kelimelerin mahdut imkanlarıyla mümkün değildir. Bu bahsi, sükutun sonsuzluğunda noktalamaktan başka çare yoktur. Onu tasvirde lisanlar kat be kat aciz

0: demişken, bizim lisanımızdaki ifadesi de okyanustan terzi yüksüğü istiabınca bir kırıntı kabirindendir.
1: Ya Rab, bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Onun yadıyla dolsun günler ve geceler. Konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler.
2: Ne mutlu o müminlere ki Allah Resulü'nün muhabbetinden başkasına gönül vermezler. Yabani bahçelerin sahte çiçeklerine aldanmazlar. Ne mutlu o müminlere ki Allah ve Resulüne gönül verir, muhabbet beslerler. Bu muhabbeti de bütün muhabbetlerin üstünde tutmaya muktedir olabilirler. Allah Resulüne salat ve selamı bolca okuyup, rabıtamızı onunla güçlendirelim ki, en korkulu günde onun tevessül ve şefaatine muhtaçız. Hak Teala, sırat-ı müstakime yegane rehber olan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mana iklimlerinden kalplerimize ulvi bir nasip, onun engin ruhaniyetlerinden gönüllerimize feyyaz şebnemler ihsan buyursun. Kalplerimiz Allah ve Resulullah sevgisinin ebedi bir mekanı olsun. Cenab-ı Hak cümlemizi onun şefaati uzmasına nail etsin. Amin. Dahilek ya Resulallah. Medet ya Resulallah. Şefaat ya Resulallah.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Muiz sensin ki sana secde edeni aziz eyler, huzurunda eğleni kimselere boyun eğdirmezsin. Dergahında el açanı kimselere el açtırmazsın. Kalbini seninle dolduranı sahte aşkların peşinde gezdirmezsin. Yüzünü sana döneni başka yüzlere teveccüh ettirmezsin.

Onlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Kuddüs olduğun için şu toprak bedenin kara toprağa secdesiyle günahlarımı aklarsın. Kendimi sana passız, lekesiz bir ayna eylemek dilemelim. Beni de temizler arasında görür müsün?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ney? Allah'ım diyecek. Eğer sen

0: bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Bir cumartesi gecesinde yine bir ilim meclisinde bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Sözün hakkını, meclisin hakkını, konunun hakkını, her şeyden öte imanın hakkını ödeyebilmeyi Mevla bizlere kolaylaştırsın. Önemli bir bahse bugün misafir olacağız. Önemli bir konu, ihtilaf meselesini nübüvvet melteminin rehberiyetinde anlamaya çalışacağız. Tabii nübüvvet medresesi başında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu kutlu bir medrese. İşin sadece teorisiyle ilgilenmeyen bir medrese. Sadece bazı şeyler kürsülerde, kitaplarda, muallimlerde ya da talebelerde, rahlelerinde kalmayan bir mesele, bir medrese. Ne konuşuluyorsa orada hayata intikal eden bir örnekliliği var. Belki de bizler için elbette birçok alanda bu manada bize mesajlar verir o kutlu medrese, ama bizler için herhalde burası çok önemli olsa gerek. Çünkü itiraza mahal bırakmayacak şekilde yaşanmış bir hayatın üzerinden ideal kulluk çizgisinin ne olduğunu bize gösteren bir medrese. İşte o medresenin kutlu talebelerine biz sahabe diyoruz. Adı sahabe, tadı radıyallahu anhum ecmain. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu ifade sadece onların değer ve kıymetlerini ortaya koymak için söylenmiş bir ifade değil. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş. Rıza makamını elde etmiş, dünyadan cennete uzanmış, birçok hususiyetleri Kur'an'a ayet olmuş, özellikleri Kur'an tarafından övülmüş, takdir edilmiş, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından işaret edilmiş, kulluğun ideal çizgisinin onlar olduğu her halleriyle beyan edilmiş ve bize bırakılmış. Bugün biz ümmet olarak ve insanlık olarak aslında bu nebevi sedaya ve sese her geçen günden daha fazla muhtacız. Ve bugün biz o sesi tam anlamıyla anlayamadığımız için, hayatlarımıza o sesi taşıyamadığımız için, o sesle bir şekliyle bağımızı Allah'ın ve Resulünün istediği gibi kuramadığımız için, temsiliyet makamının hakkını tam anlamıyla ortaya koyamadığımız için arızalar yaşıyoruz. Ümmetin halini biliyorsunuz. Yine hemen dersin başında bazı şeyleri resmedip sizin moralinizi bozmak istemem. Ama belli şeyleri de bazen hatırlamakta fayda var. Bugün ümmet hasta ve iki kesim var bu ümmetin içerisinde. Bir kesmi hastalığının farkında değil, bir kesmi hastalığının farkında ama devayı yanlış yerlerde arıyor. İkisinin de varacağı bir yer yok aslında. Şöyle bir problemimiz var ümmeti Muhammed olarak. Hastayız,

Yüzlerce belki binlerce sorunumuz var. Kendi üzerimize hastalığı almıyoruz. Rahat bize başka bir biçimde farklı bir alana çekmiş, bizi rehavete sürüklemiş. Hastalığı kendimize yaklaştırmayarak, yakıştırmayarak aslında o rahatı elden kaçırmama noktasında bir gayretimiz var. Ve yine acı bir şey söyleyeyim. Ben de aynıyım, siz de aynısınız. Bütün ümmeti Muhammed'den bahsediyoruz. O rahatı kaçırmamak için, rahatı koruma adına ortaya koyduğumuz gayreti ambalajlayarak İslam'ı savunmuş gibi gösteriyoruz. Bu ise daha acı ve daha tehlikeli. Ama diğer kesimde de daha farklı bir şey var. Evet, arızalar var, problemler var, sıkıntılar var. O halde bir şeyler yapılmalı. Deva belli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi, sarıldığınız müddetçe asla dalalete sapmayacağınız iki ağır emanet, iki ağır yük, Kur'an ve sünnet. Biz böyle bir devaya rağmen derdimize başka kapılarda derman aramaya başladık. Ve böyle olduğu için de yıllar geçti aradan, yine de o dert olarak kaldı. O halde ne yapmalı? O nebevi sedaya dönmeli. Vallahi başka çaremiz yok. Billahi başka çaremiz yok. O nebevi sedaya dönmeli. Medresetül Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yeniden talebeleri olmalı. Ashab-ı kiram efendilerimizi selefimiz olarak kabul etmeli. O günden bugüne kadar gelen İslam'ın o nesillerden nesillere aktardıkları sahih İslam geleneğini kabul etmeli ve bataklıkta yürümenin en selim, en saadetli yolunun büyüklerin ayak izlerine basarak yürümek olduğunu unutmadan büyüklerin ayak izlerine basarak yürümeli. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Ümmeti Muhammed insanlığa şahit olarak gönderilmiş bir ümmet. Ama gelin görün halimizi ki Müslümanlığımıza bizim şahitler lazım. Biz insanlığa şahit olarak gönderilmiş insanlarken bugün Müslümanlığımızı ispat etmek için bize şahitler lazım. O halde yine şahit olan bir nesle ihtiyacımız var işte bizim. Yani kulluğumuzu, yani Müslümanlığımızı Allah'ın istediği kıvama vardırmak için o medreseye, o ayak izlerine ihtiyacımız var. Bizim yapmaya çalıştığımızda o, ne kadar becerebiliriz bilmiyorum ama inşallah sizlerin gayretleri, çabaları bu işleri burada bırakmayacak, hayatlara taşıyacak, intikal ettirecek, temsil ettirecek bir avuç bile olsa nüve bir cemaat oluşacak ve o cemaat dinin yaşanması noktasında örnek olacak, model olacak. O da inşallah iki cihanda bizim yüzümüzü ak edecek. Benim bütün ümidim, duam, niyazım bu. Allah beni bundan geri koymasın. Sizi de inşallah böyle bir derdin sahibi eylesin. Aziz kardeşlerim, ihtilaf ahlakını konuşacağız. Dersimizin serlevhası İhtilaf rahmet, tefrika zahmet. Aslında iki hafta önce bu konumuzdu. Ama nasip olmadı. Cenab-ı Hak ne tayin etmişse biz de ona uymak zorundayız. İki hafta önce bugün kayınbabayı Rahim-i Rahman'a yolcu ettik. Abdülhamid amcamızı. Allah sizlerin de ölmüşlerine rahmet eylesin. Ona da rahmet etsin inşallah. Birbirimize bu manada dua edelim, şahit olalım, tezkiye edelim. Allah inşallah birbirlerimizin duasıyla mağfiretin ve rahmetin gelmesine vesileler kılar. Bugüne nasipmiş. Şimdi aradan biraz fasıla geçince arkadaşlar da dersi ilan etmiş oldular. Tabii bazı kardeşlerimize biraz meydan açıldı. Böyle bir başlığı görür görmez farklı bir biçimde eleştiriler, tenkitler. Ben böyle diyeyim ama siz başka şeyler de anlayın, onları burada söylemeyeyim. Söyleyen söylüyor bazı şeyler. Eskiden biz bilgiye ulaşmak için Google'u örnek gösterirdik. Meğer beterin beteri varmış. Daha neler göreceğiz onu da bilmiyorum.
Şimdi Google'da şöyle bir özellik vardı. Bir meseleyi aradığınız zaman yazılı metinler verirdi sizin önünüze. Siz de onları okurdunuz. Bir sayfa, iki sayfa, artık ne kadarsa. Az da olsa bir bedel ödendiği için, yani okunduğu için, bir zahmete katlandığı için biraz olsun bilgi elde edilirdi. Şimdi Google Hazretleri öldü. Fazlaca kullanılmıyor. Onun yerini YouTube Hazretleri aldı. Falanca filanca hocanın 3-5 dakikalık videoları bize yeter oldu ve biz bunların üzerinden belli şeyleri öğrenmeye başladık. Artık kitaplara müracaat etmek, belli kaynakları karıştırmak, bu tarz şeyler yok bizim gençlerimizde özellikle. 3-5 dakikalık videolar üzerinden kavramları, hadisleri, ayetlerin anlamlarını anlamlandırmaya ve anlamaya çalışma adına bir gayrete giriştik. Bunun da beteri var. Beterin beteri var ya, bunun da beteri var. O beteri de şu, ben daha onun ismini öğrenmedim. 30 saniyelik videolar. Artık aklın ne kadarını keserse 30 saniyede söyleyeceğini söyleyeceksin. Çünkü bu çağın insanın çok büyük dertleri var. Çok büyük sorumlulukları var. 7 milyar insanlık hidayet adına bir şeyler bekliyor. Bizim çağın mücahidi de onlara bu manada bir şeyler ulaştırmak için gayret içerisine girmesi lazım. Onun için oturup bir saatlik bir dersi kimse dinlemez. 30 saniyede ya da 140 karakterde ne verdinse verdin, veremediğini bir şey yok. O artık ondan alacağını alır. İşin neyse bu boyutu böyle de, peki biz bir meseleyi değerlendirirken, bir hadise, bir rivayete hüküm verirken bu kadarlık az bir çabayla bir şeyler yapsak ortada gerçekten ilimden bahsedebilir miyiz? Şimdi alimlerin ihtilafı rahmettir rivayeti üzerine birçok şey söyleniyor. Biz serlevhaya da bunu çektiğimiz için o rivayete yaslandığımızı zannederek İnanılmaz şekilde farklı şeyler söylediler. Bana da özel olarak ulaşan bazı mesajlar oldu. Onun için bunu söylüyorum ve buradan da bir noktaya getireceğim sizi. Böyle bir haldeyken biz hiçbir meselede sağlıklı ve selim bir çizgi yakalayamayız. Kimse kusura bakmasın. Ödediğiniz bedelin ağırlığı elde edeceğiniz istifadeyle orantılıdır. Bir mesele hakkında İstenilen oranda bir bedel ödemezseniz o meseleyi anlama noktasında da bu meseleyi kavrama noktasında da ortaya bir şey koyamazsınız. Öyle bir hadis meselesinde, bir ayette ya da bir kavramda 3-5 dakikalık videolarla işin içerisine çıkacak bir durumumuz yok. Artık bunu en azından biz ilim talebeleriyiz, kendimizi öyle bir konumda görüyoruz. Biz bunu yapmayalım. Bu konuda daha farklı bir hassasiyetimiz olsun. Buraya bir virgül koyayım. Bir başka noktaya getireceğim sizi. Bazı kardeşlerimizde işte bu yarım yamalak bilgiden kaynaklanan etkiden dolayı belli kavramlar üzerinde inanılmaz derecede bir sıkıntı var. Mesela bidat kavramını duyduğu anda onun aklında bir tanım var. Ve o tanım çerçevesinden meseleye bakıyor. Demiyor acaba bu bidat kavramı İslam'ın kütüphanesinde, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek lisanında, sahabenin dünyasında nerede duruyor? Bunu biraz araştırayım demiyor. Bir hadis duymuştur. O hadis üzerinden de yola çıkarak bir hüküm bina ediyor. Ya da diyelim tevessül meselesi. Ya da diyelim şefaat meselesi. Mesela şefaat kavramı da o zulme uğrayan kavramlardan bir tanesidir. Şefaati duyunca bazılarının rengi kaçıyor. Kur'an'da 25'e yakın şefaat ayeti var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek lisanından bize intikal etmiş tekrarlar hariç neredeyse 60'a yakın şefaatle ilgili hadis var. Bunların hiçbir tanesi onun gündeminde yoktur. Bir iki hadis ya da bir iki ayet üzerinden hüküm bina etmeye çalışır. Mesela taklit kavramı ve mesela konumuz olan ihtilaf kavramı. Ama biz şunu artık anlamak zorundayız. Bir kavramı anlamak mı zorunda hissediyoruz kendimizi? Zorunda da hissetmiyoruz.

mi? Bitmedi. Anahtar kuşak olan sahabe neslinin o kavramı nasıl anladığını ve nasıl hayata intikal ettiğine bakarız. Sonra müçtehit ulemanın toplu bir biçimde bunları değerlendirdiğini unutmadan onların bu konudaki görüşlerine müracaat ederiz. Sonra nihai bir hükmü ortaya koymuş oluruz. E hocam sen çok uzattın diyeceksiniz ama ben ne yapayım, yolu bu. Eğer öyle yapmazsak cımbızla çekeriz bir tane ayet, bir tane hadis. Çoğu hadis de çekmez, sadece bir ayet çeker. Bir ayet çekeriz. O ayette kullanılan anlam üzerinden bir kavrama anlam ithal ederiz. Yani biz ona aslında anlam giydiririz ama inanın o anlam ne murad-ı ilahiyi ne de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kutlu beyanlarını yansıtır bize. İşte biz eğer ihtilaf meselesini benim söylediğim şu çerçevede anlamış olsaydık, ihtilaf rahmet mi zahmet mi meselesinde hüküm bina etmeden önce biraz daha dikkatli olurduk. Bu çerçevede elde ettiğimiz veriler noktasında hareket ederdik. Şimdi söz buraya geldiği için bununla alakalı bir hususa daha dikkatlerinizi çekeyim. Her dilde olduğu gibi Kur'an'ın lisanı olan Arap dilinde de müteradif ve müşterek kelimeler vardır. Ne demek müteradif? Eş anlamlı. Müşterek ney? Çok anlamlı. Ne farkı var? Farkı biliyorsunuz. Biraz hadi konumuz Türkçe olsun. Türkçe üzerinden anlamaya çalışalım. Eğer eş anlamlıysa lafızlar başka, anlamlar aynı. Aynı da nüanslar var, yani ince ayrıntı farkları var, o ayrı bir mesele ama birbirine yakındır. Eğer müşterekse, yani çok anlamlıysa, lafız aynı, manalar farklı. Ne gibi? Mesela baş. Eş anlamlısı nedir? Kafa. Mesela siyah. Eş anlamlısı nedir? Kara. Ak, beyaz gibi. Al, kırmızı gibi, ila ahir. Gelin mesela müteradife, eş anlamlıya. Mesela baş kelimesinin Türkçe'de ondan fazla anlamı vardır. Siz şimdi her gördüğünüz yere baş dediğiniz anda kafa yazarsanız o cümleden tam anlamıyla istifade etmiş olur musunuz? Olmazsınız. Yine mesela dil kelimesi Türkçe'de çok anlamlı, yani lafzı müşterek olan bir kelimedir. Biz dil der demez ne anlıyoruz? Ağzımızın içinde bulunan organı anlıyoruz. Ama bir de Arap dili var, Türk dili var. Bakın lisan anlamında da kullanıyoruz. Bunun gibi onlarca şey söyleyebiliriz. Daha somut bir örnek vereyim. Mesele daha iyi anlaşılsın ve zihninize otursun. Bundan sonra kavramlar üzerinden giderken bu bilgilere ihtiyacımız var. Meydan ne anlama gelir Türkçe'de? Saha, geniş alan. Taksim Meydanı, Kadıköy Meydanı, Yeni Kapı Meydanı, biliyorsunuz bunları. Bakın Türkçedeki deyimlere, en az 30 tane farklı anlamı vardır meydanın. Şimdi biz meydanı her gördüğümüz zaman alan, saha yazarsak eğer o anlamı daraltmış oluruz ve anlamamış oluruz. Anlamadığımız bir tarafa o cümleleri de, orada söylenen mesajı da, deyimleri de ne yapmış oluruz? Sıkıştırmış ve anlamsızlaştırmış oluruz. Mesela meydan almak başka bir anlam. Meydan aramak başka bir anlam. Fırsat kollamak anlamında. Meydan bulamamak. Meydan birine kaldı. Buradaki meydan bizim bildiğimiz meydan mı? Elbette ki değil. Meydan kalmamak bambaşka bir anlam mesela. Meydan okumak. Bakın oradaki meydan okumak aldı cümleyi, farklı bir anlama götürdü. Meydan vermemek, meydana atılmak, meydan atmak, meydan çıkarmak, meydana çıkmak, meydan dökmek, meydana gelmek, meydan getirmek, meydana koymak, meydana sürmek, meydan vurmak, meydanda bırakmak. Uzatın 30'dan farklı anlam göreceksiniz. Bu Türkçe'de varsa eğer, Kur'an'ın lisanı olan Arapça'da da var. Öyleyse eğer biz bir kavram üzerinde bir anlam adına çaba vereceksek,

0: Bu manada söylenenleri asla göz ardı etmememiz gerekir. Yoksa kalkar ilk aklımıza gelen anlamı veririz, anlamı daraltırız ve orada bize söylenen asıl mesajdan mahrum oluruz. Bu bilgiler içerisinde gelin ihtilaf kavramına.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.
12: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
0: Nedir kökü ihtilafın? Ha, la, ha, le, fe. Hilaf buradan zaten. Kur'an içerisinde çok zengin bir kullanıma sahip. Half, halfe, mutaahhir, halife, hilafet. Helaif, hulefa, ihtilaf, muhtelif, muhalefet ve daha onlarca kavram, kelime aynı kökten. Kur'an'da 130'a yakın bu köke ait kullanım var. Bunların hepsini, özellikle de ihtilaf meselesindeki ayetleri alt alta getirip okuduğunuz zaman siz ihtilafın ne olduğunu anlıyorsunuz. Peki ne anlamda?

anlam veriyorlar sözlüklerimiz hilaf köküne. Dikkat edin, karşı gelmek, aykırı davranmak, zıtlaşmak, farklı düşünmek, farklı davranmak, tartışmak, çekişmek, görüş ayrılığına düşmek. Tanımlara dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama iki farklı uç var aslında. Bir tarafta kötü, yani menfi, bir tarafta müsbet. Mesela karşı gelmek belki menfi olarak anlaşılabilir ama farklı düşünmek menfi değildir, müsbettir. Zıtlaşmak menfidir ama farklı davranmak menfi değildir, müsbettir. Onun için alimlerimiz, Allah hepsinden ebeden razı olsun, İhtilafı ikiye ayırmışlardır. Caiz olan ihtilaf, caiz olmayan ihtilaf. Müsbet ihtilaf, menfi ihtilaf. Bu manada birbirinden ayırarak ele almışlardır. Bir kısmına muteber ihtilaf, bir kısmına ise muteber olmayan ihtilaf denmiştir. Dolayısıyla biz bunları kaçırırsak eğer, İşte ihtilaf meselesini tam olarak anlamamış oluruz. Aslında bir rahmet-i ilahi olan ve murad-ı ilahi olan ihtilaf meselesinden tam anlamıyla istifade etmemiş oluruz. Yoksa gerçekten ihtilaf rahmettir bizler için. Bu kadar insanız burada. Hepimiz birbirimizin aynısı mıyız? Hayır. Şekillerimiz ayrı, dillerimiz ayrı, kabilelerimiz ayrı, kavimlerimiz ayrı, içinizde Türk var, Kürt var, Laz var, Çerkez var, Arap var. Her renkten, her kavimden insan var. Rabbimiz bizleri böyle yarattı. Ne için? O ihtilaf taarrufa, yani tanışmaya, yani meraka zemin olsun diye. Eğer hepsi bir fabrikadan çıkmış gibi olsaydı insanlar birbirleriyle niye tanışsınlar? Niye birbirlerini merak etsinler? Niye birbirlerini tanıma noktasına gayret göstersinler? Dolayısıyla biz eğer ihtilafı muteber olan ve muteber olmayan, müsbet olan ya da menfi olan, caiz olan ya da caiz olmayan olarak ayırmazsak eğer, ne Kur'an'ın mesajlarını ne de aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu beyanlarını tam anlamıyla anlamış oluruz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, muteber ihtilaf nedir? Asıl üzerinde durmamız gereken ve cevaplamamız gereken soru bu. 8 tane kısaca cümle vereceğim size. Bakın 5 değil, 10 da değil, bu sefer 8. 8 tane tanım üzerinden muteber ihtilafın anlamına ait bir şey yakalayacağız. Neymiş bunlar? 1. İhtilaf nimettir. 2. İhtilaf lezzettir. 3. İhtilaf zenginliktir. 4. İhtilaf güzelliktir. 5. İhtilaf hakikattir. 6. İhtilaf imkandır. 7. İhtilaf zarurettir. 8. Birileri gocunsa da, başka yerlere çekse de ihtilaf rahmettir. 8 tane tanım elde ettik ama başlığını ne koyduk? Muteber ihtilaf dedik. Müsbet ihtilaf dedik. Caiz olan ihtilaf dedik. Şimdi bunların farkına ait de bazı şeyler söyleyeceğiz. İhtilaf nimettir. Ne için? Eğer ihtilaf olmasaydı, farklı farklı şeyler elde edilmeseydi, bu zenginlik ortaya çıkmasaydı, bu manada bir merak oluşmasaydı, biz nasıl bu manada birbirimizden daha fazla istifade edecektik? Ulema yüzlerce meselede ayrı ayrı görüşler ortaya koydular. Bizim için nimet değil mi bunlar? Belki bazıları bunları zahmet olarak görebilir ama bizim için inanın ki nimettir. Tek düze olsaydı ve biz o ihtilafla uğraşmasaydık birbirimizi yerdik. Ama şimdi biz onunla uğraşıyoruz. Onunla bu manada meşgul olarak aslında hakikat yolculuğumuzu farklı bir kanaldan devam ettiriyoruz. Bize lezzet oluyor,
zenginlik oluyor,

güzellik oluyor, hakikat oluyor, imkan oluyor, zaruret oluyor ve rahmet oluyor. Eğer biz müsbet manada anlarsak bu manada ihtilafı, böyle bir neticeye ya da böyle bir anlamlar manzumesine bizi vardırıyor. Ancak biz İslam toplumları olarak, ümmeti Muhammed olarak, ümmeti Muhammed'in de bir parçası olarak, bu memleketin insanları olarak bu kavramların anlamlarını daralttığımız için ihtilafı bu manada anlamıyoruz. Ve her türlü ihtilafı bir yönüyle sıkıntı olarak görüyoruz. Böyle olunca da müsbet ihtilafın reddi gibi bir konuya gelip dayanıyoruz. Nasıl seviyoruz biz? Mesela ben yine bazı somut örnekler üzerinden derdimi anlatayım ki anlaşılsın. Hasbelkader ben de bir müessesenin başındaki bir insanım. İstişare ediyoruz insanlarla. Neyi seviyoruz? İstişare ederken fikri söyledik. Hiç kimse itiraz etmeyecek. Herkes noter gibi evet efendim, olur efendim, tabii nasıl tensip buyurursanız efendim, sizin dediğiniz gibidir efendim, vardır bunun bir hikmeti efendim deyip bizi tasdiklesinler diye hoşumuza gidiyor. Ama biz bu manada anlasaydık var ya ihtilafı, yani bu müsbet ihtilafı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında olduğu gibi anlasaydık, böyle bir şeyden hoşlanmazdık. Göreceğiz somut örneklerini. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sahabeye, dikkat buyurun, bilinçli olarak söylüyorum, sahabenin efendimize, sahabenin birbirlerine, sahabenin tabi'in nesline, tabi'in neslinin sahabeye ihtilaflarını okuyoruz. Bir daha söyleyeyim mi? Efendimizin sahabeye, sahabenin efendimize, sahabenin birbirlerine, sahabenin tabi'in nesline, tabi'in neslinin sahabeye ihtilaflarını okuyoruz. Ve bu ihtilaflar dinin anlaşılması için bize bir rahmet-i ilahiyedir vallahi. Peki işin başında olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müsbet ihtilafın kapısını kapatsaydı, ben Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim, siz nasıl bana ihtilaf edersiniz diye sahabeye bu manada farklı bir tavır ortaya koysaydı, bu netice çıkar mıydı Allah aşkına? Ama okuyoruz, ben de size anlatacağım gelecek ders. Geliyor sahabe, ne diyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselama? Ya Resulallah, bu görüş senin görüşün mü, yoksa Allah'ın sana gönderdiği bir işaret mi? Eğer senin görüşünse bizim o görüşe karşı söyleyecek görüşümüz var. Sen eğer bunu söylüyorsan biz de şunu söylüyoruz diyecekler. Ve onlarca hadise okuyacağız böyle siyerin içerisinde. Onlarca mesele okuyacağız ve biz bir miktarını burada gelecek dersimizin konusu kılacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sahabeye, sahabe efendimize yapmış da efendimiz sahabeye yapmamış mı? O da var. Sahabenin birbirleriyle olan ihtilafları zaten yüzlercedir. Mübalağasız söyleyelim, Ömer İbni Abdülaziz'in dilinden söyleyelim. Allah onlardan ebeden razı olsun. Eğer sahabe ihtilaf etmeseydi biz iki de bir duvara toslayacaktık. Onların ihtilafı bize rahmet oldu deyip onların ihtilafına ait bilgileri bize söyleyecek. Onların birbirlerine ihtilafları ve sonraki kuşakla aralarındaki ihtilaf. Peki biz ne yapıyoruz? Yok. Cemaat mi? Başından sonuna kadar herkes aynı düşünecek. Vallahi bunun adı cemaat değil. Bunun adı cemaadattır. Böyle bir cemaat yok İslam cemaatinde. İslam toplumu böyle bir yapıya cemaat demiyor. Cemaat dediğiniz zaman hür akılla, hiçbir baskı altında kalmadan fikrini ortaya koyabilmesidir. Bunu sağlarsak eğer biz bir İslam cemaati olabiliriz. E ne yapıyoruz biz? Yine ben bir acımızı söyleyeyim. Madem burada mesele bu noktaya geldi ve bu meseleleri konuşuyoruz. Bugün birçok İslam cemaati, adına cemaat desin, vakıf desin, dernek desin, ne derse desin, birçok İslami yapılanma bu

gördüğü meseleyi anlamadığı için topluma sağlıklı bireyler yetiştirecekleri yerde riyakar ve nifak üzere insan yetiştiriyorlar. Adamın içine sinmemiş. Söylemeye de zemin bulamıyor. Ne yapıyor? Riyakarca davranıyor. Adamın içine sinmemiş. İçinde halen sıkıntılar var. Bu sefer onların içerisinde başka, toplumun içerisinde başka 200'lü, 300'lü, 500'lü adamlar, yani nifak üzere adamlar oluyor. Zaten biz böyle anladığımız için bakın İslam kardeşliğini nasıl anlıyoruz? Allah aşkına ben susayım, siz söyleyin. Bugün birçoklarının zihninde İslam kardeşliği cemaat kardeşliğidir. Kendi cemaatindense eğer İslam hukukunun kardeşlik adına söylediği şeyler geçerli. Eğer kendisinden değilse aynen, biraz tabir belki ağır olacak ama benzetme adına bunu söylemek zorundayım. Yahudilerin bir dönem Araplara takındığı tavır gibi, biz ummilere karşı sorumlu değiliz diyorlardı. Kendileri arasında bir hukukları var ama Araplarla bir hukuk oluşturdukları zaman biz onlara karşı sorumlu değiliz diyerek onlara karşı sorumlu olmadıklarını söylüyorlardı. Öyle değil mi bugün Allah aşkına İslam toplumu? Böyleyiz, ister kabul edin ister etmeyin, halimiz bu. Ama İslam kardeşliği meselesini ve bu ihtilaf meselesini biz eğer gerçek manada anlasaydık, yanımızdaki insanlara riyakarlık telkin etmezdik. Adam gibi usulüne uygun, usulüne şimdi göreceğiz, buna dair yaslanarak hür bir biçimde fikrini söyler, istişarede tartışılır, karar neyse o karar alınır, ondan sonra da iş biter. Artık istişareden sonra, alınan karardan sonra iş eve bile taşınmaz, hanımlara bile söylenmez, kulis yapılmaz. Orada alınan karar neyse o kararın gereği yerine getirilir ve bu konuda atılacak adım ne ise o atılarak sağlıklı bir İslam cemaati oluşturulur. Ama biz bunu sevmiyoruz. 10 kişi 10 sene önce yola çıkmışız. Bir fikir üzerinde anlaşmışız. 10 sene sonra o 10 kişi 10 tane cemaat olmuş. 10 tane grup olmuş. Sonra onlar da ayrılmış. Mitoz bölünme öyle gidiyor ki maşallah. Onda bereket var. Hiçbir şeyde bereket yok ama onda bereket var. Habire ayrıla ayrıla ayrıla ayrıla sayısız bir noktaya gelmişiz. Neden? Hep ayrılanlar mı suçlu? Bir bunu sorgulamamız lazım. Acaba içimizden bir arkadaş, Allah vermiş bir zeka, farklı bir anlayışı var, meselelere farklı bakıyor. Biraz böyle meseleleri değerlendirme noktasında umumdan ayrı bir noktada. Bu insan biraz farklı düşündüğü için biz onun o ihtilaf etme hakkını elinden aldığımız için mi gitti? Yoksa gerçekten biz ona alan açtık, o kendisini ifade etti, gelişti, fikirlerini özgürce dile getirdi de buna rağmen mi gitti? Evet, ikisi de olabilir. Adam teveccühü nasa kapılabilir, bazı şeyler hoşuna gider, o yola girebilir. Ama iki taraflı sorgulanması gereken bir meseledir. Benim aziz kardeşlerim, müsbet ihtilafın kapısını kapattığımız andan itibaren biz sağlıklı bir İslam cemaati olamayız. Neden mi? Size 5 tane cümle vereceğim bununla alakalı. Çok önemli şeyler bunlar. Zaman ilerliyor. Ben asıl ihtilaf ahlakını anlatacağım size. Onun için bunu biraz hızlı geçip o asıl noktaya getireceğim sözü. Ama bu noktada da bu 5 cümlenin biraz sizler tarafından irdelenmesi gerektiğini, altının biraz doldurulması gerektiğini size söyleyerek emanet ediyorum. 1. Müsbet ihtilafın reddi kardeşlik hukukunu zedeler. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir daha söylüyorum. Müsbet ihtilafın reddi kardeşlik hukukunu zedeler. Eğer biz o müsbet ihtilafı kabul etmezsek gerçek manada kardeşlikten bahsedemeyiz. Her insanın farklı düşünme hakkı vardır. Nereye kadar? Nasıl? Onu ahlakında göreceğiz. Ama şimdi hakkı konuşuyoruz. Hak noktasında böyle bir hak sahibi olduğunu söylüyoruz. Onun için dedik ki müsbet

nispet ihtilafın reddi kardeşlik hukukunu zedeler. 2. Müsbet ihtilafın reddi müsamaha ve hoşgörüyü ortadan kaldırır. Müsbet ihtilafı reddederseniz müsamaha da olmaz ortadan. Şimdi birisi fikrini söylüyor. Niye renkten renge giriyorsun? Sen söylerken iyi, o da söylesin. Kabul etmek zorunda değilsin ama bırak adam rahatça söylesin. Neyse içinde söylesin. Senin iman ettiğin peygamberin bir şekliyle bedevilerin bile gerçekten edebi zorlayan ve terbiye sınırları içerisinde olmayan sözlerini bile sinesine saklamadı mı? Cübbesi çekilip de şu mübarek alnında iz bırakmadılar mı? Peki bunları biz söylüyoruz, bunları niçin anlatıyoruz? Bunlar bizim hayatlarımıza intikal etmeyecekse anlatmanın bize ne faydası olacak Allah aşkına? Dolayısıyla burada müsbet ihtilafın reddinin müsamaha ve hoşgörüyü ortadan kaldırdığını unutmayalım. Üçüncüsü, müsbet ihtilafın reddi fikirlerin ve projelerin derinleşmesini engeller. Niye İslam dünyasında proje üretilmiyor? Niye el, o batı dediğimiz, her seferinde eleştirdiğimiz zaman Yahudi deyip arkasına onlarca cümle dizdiğimiz o insanlar 50 yıllık 100 yıllık projeler üretiyorlar da biz bir senelik proje üretemiyoruz? Niye bu manada bizde böyle bir fikirsel sıkıntı yaşanıyor? Neden bu manada problem yaşıyoruz? Bundan dolayı bırakmıyoruz ki fikirler derinleşsin, insanlar konuşsun, tartışsın, belli meseleler iyice masaya yatırılsın, önü arkası bir şekliyle iyice hesap edilsin, gelebilecek tehlikeler ortaya konsun, ona göre savunma mekanizmaları gelişsin ve ortaya fikirler çıksın. Ben yine bir derdimizi söyleyeyim size benim aziz kardeşlerim. Dertleşiyoruz, ben başka yerde bunlar rahat rahat konuşamıyorum, burada konuşuyorum. Adamlar 50 yıllık projeler üretiyorlar ve o projelerini A, B, C, D artık nereye kadar gidiyorsa alternatifli üretiyorlar. Olur ki bir tane proje çözülürse, yani bir şekliyle o stratejileri ifşa olursa hemen ikinci devreyi ortaya koyuyorlar ve biz aslında o çözülen projeyle uğraşırken, onunla oyalanırken atı alan Üsküdar'ı geçiyor. 250 senedir Osmanlı'nın o sıkıntılara uğradığı günden şu günümüze kadar İslam toplumlarının hali böyle değil mi? Hepsini bir tarafa bırakın. Bütün meseleler bir tarafa, gelin kendi eğitim alanımızı, talim ve terbiye sahamızı ele alalım. Hangi vakfın, derneğin, cemaatin 50 yıllık bir eğitim programı var? Olanı duyarsanız, olanı bilirseniz bana söyleyin, gidip onların ellerini ve ayaklarını öpelim ve takdir edelim ve tecrübelerinden faydalanalım. Yok böyle bir şey. Biz devleti tenkit ediyoruz, devleti eleştiriyoruz ama kendi İslami kurumlarımızda bile talim ve terbiye alanında biz devletten daha perişan bir haldeyiz. Bugün okutuyoruz, yarın değiştiriyoruz. Bugün bir şey yapıyoruz, bakıyoruz ki fayda yok. Bir ertesi gün başka bir şey okuyoruz. Başka yerlerde benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Aynı şeyleri okutup okutup duruyoruz. Fayda nasıl, ne alacak, ne verecek, bu manada herhangi bir şeyi sorgulamıyoruz. Dolayısıyla bakın, ihtilaf olmadığı için, müsbet ihtilaf tam anlamıyla ortaya konmadığı için fikirler, düşünceler derinleşmiyor ne yazık ki içimizde. Dördüncüsü, müsbet ihtilafın reddi gelişmeyi ve ilerlemeyi durdurur. Bunu izah etmeye gerek var mı? Halimiz belli. Asıl beşincisine dikkat edin. Yine halimizi resmedecek bu. Müsbet ihtilafın reddi bölünmeyi ve tekfiri yaygınlaştırır. Bugün ümmetin geldiği nokta bu. Bakın, birbirimizi tekfir ediyoruz. Birbirimizin imanlarını sorguluyoruz. Kendi imanlarımıza sahip çıkma gibi bir gayretimiz olması gerekirken elimizde kim verdiyse bazı kıstaslar var. Bir iki mesele, o bir iki mesele üzerinden çok rahat kafir, münafık, fasık, o kadar rahat ki Müslümanın dilinde şimdi bu kelimeler, bunları söylüyoruz.
Niçin? Çünkü ihtilafın kapısını kapattık. Şunu diyemiyoruz: bu meselede benim kardeşim de böyle düşünsün. Yok, ille benim gibi düşünecek. Sanki ben tamamen doğru gibiymişim gibi şeklinde, benim gibi olacak gibi bir dayatma var. Bunun adı tam faşizmdir işte. Hani bir zamanlar diyorlardı ya, ya sev ya terk et. Tam böyle bir dayatmacı bir şeyle, neyi seveyim? Benim sevdiğimi. Nasıl seveyim? Benim sevdiğim gibi. Ben öyle sevmek istemiyorum, senin yaptığını da yapmak istemiyorum. O halde senin yaşama hakkın yok. İşte bunu bugün dayatıyor birileri İslam dünyasındaki İslam dünyasının mazlumlarına. Öyle olduğu için tekfir çok kolay. Adam öyle bir Müslümanlık çizmiş ki kafasında, onun çizdiği Müslümanlığa göre 100 tane Müslüman yok bugün 1 milyar 700 milyon içerisinde. 100 tane Müslüman yok. İşin garibini de söyleyeyim size. O 100 tane Müslüman yan yana gelseler var ya, bir ay sonra 50'ye düşecek. Bir ay sonra 25'e düşecek. Ve böyle böyle böyle en son kendisi kalacak. Fıkra olarak anlatıyorlar ama hakikat var. En son kendisi kalınca aynanın karşısında, sen de az kafir değilsin deyip kendisini tekfir edecek. Böyle bir mantık işte bugün İslam dünyasında işliyor. Neden? İhtilafı tam anlamıyla anlamadığımız için. Ama anlasaydık işte bu müsbet ihtilafı, tekfir bizim azığımız olmazdı. Bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu beyanlarını anlar. Onun bunun imanıyla değil, kendi imanımızla uğraşırdık. Ve kendi imanımızı koruma adına bir gayret içerisinde olurduk. Allah bu ufku, bu sünnet üzere yaşamayı, yani Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama olan sünnet üzere yaşamayı bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, şimdiye kadarki bahisler hep mukaddimeydi dersem kızar mısınız bana? Vallahi öyleydi. Ancak mukaddimeyi bitirdik. Asıl konumuza gelelim ama hızlı geçeceğim. İhtilaf ahlakı, müsbet ihtilafın ahlakı nedir, nasıl olmalıdır? 5 tane ilke veriyorum. Somut örnekleri bir dahaki derse havale edeceğim. Eğer dayanabilirsem, fazla girmesem, sadece size izah edeceğim örneklendirmeyi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerinden, sahabe üzerinden, vakit kalırsa eğer tabiin ve ondan sonraki nesiller üzerinden bazı örnekleri paylaşmak istiyorum sizinle. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Eleştiri ahlakını konuşacağız, münazara ahlakını konuşacağız. Bu konuda da sünnetin bize söylediği ilkeleri anlamaya çalışacağız. Onun için ne kadar vakit yeterse o kadarla iktifa edeceğiz. 5 tane ilkeyi veriyorum. 1. Selim bir niyetle olması. 2. Derin bir ilme dayanması. 3. Nassa ve icmaya aykırı olmaması. 4. Usule uygun yapılması. 5. Zamanın ve zeminin iyi ayarlanması. Müsbet ihtilafın ahlakına ait 5 ilke. Birincisi neydi? Selim bir niyetle olması. Selim niyet her şeyin başı. O burada da yine baştır. Ameller niyetlere göre ise, bu da bir amelse, burada da selim niyet aranır. Diyelim bir topluluk içerisindesin. Bir fikir beyan edeceksin. Sen bilirsin, bir de kalplerin sahibi olan Rabbul Alemin olan Allah bilir. Orada dile getirdiğin düşünce, ihtilaf ediyorsun ya, ihtilaf ettiğin şey gerçekten işin sağlıklı bir noktaya gelmesi için mi, yoksa aykırı düşüneyim, şöyle başka bir görüş ortaya koyayım, dikkatleri üzerime çekeyim, ne akıllı adam desinler diye üzerimde bazı nazarları yoğunlaştırayım, bu fikri ortaya koyarak belli menfaatler elde edeyim, falancanın gözüne gireyim, filancanın gözünden çıkayım, uzatın gitsin. Eğer bu maksatlarsa onda hiçbir fayda yok. Arapların çok güzel bir atasözü var. Halif turaf derler. Muhalefet et, şöhret ol. Böyle bir hastalık var biliyor musunuz? Mesela adam bay muhalefet. Ne desen söyleyecek bir sözü vardır.
Ne desen muhalefet edecek bir şey vardır. Bu da değil.

Bakın ihtilafın ahlakından bahsediyoruz. Evet söyle, sonuna kadar söyle. Kapı açık sana ama söylerken serin bir niyetle söyle. Söylediğin şeyi Allah için mi söylüyorsun? Allah rızası için mi? O söylediğin şeyin arkasından başka bir mülahazan hesabın yok değil mi? Sen bu meseleyi gerçekten içselleştirerek söylüyor ve dile getiriyorsun. Kapı sana ardına kadar açık. Ama başka bir niyetle söylersen taltif alabilirsin, alkış alabilirsin, ganimet alabilirsin, menfaat elde edebilirsin. Ama kusura bakma ahirette avucunu yalarsın. Çünkü bunu bize söyledi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleleri gelecek, vadiler dolusu sevapla geldiğini zannedecek, hesap defterleri açılacak, içinden hiçbir şey çıkmayacak. Müslim'de geçen bir hadisi aleyhissalatü vesselam Efendimizin okuyoruz biz. Neden? Çünkü Rabbimiz için değil. Kimin içinse Rabbimiz diyecek ki git ondan al. Muhalefet de öyledir. Bunun testini yapabilirsin kendin. Mesela bir hafta önce Müslümanlarla beraber olduğun bir mecliste bir görüş ortaya koydun. Dedin ki şöyle olsun. Bir hafta sonra geldiniz, aynı mesele konuşuluyor. Senden önce bir başka kardeşin aynı görüşü söyledi. Sen nasıl benim görüşümü söylersin diye bir hafta önce söylediğin görüşe şimdi sen aykırı davranıyorsun. Niyetin selimiyeti yok ortada. Sen söylemişsin, ben söylemişim, fark eder mi? Eğer gerçekten yürekler Allah için çarpıyorsa önemli olan o işin ortaya çıkmasıdır. Ben sen meselesi değil. Velev ki fikir benim bile olsa, ben söyledim, sen aldın kullandın. Senin ananın sütü gibi sana helal olsun. Önemli olan o iyiliğin, o güzelliğin ortaya çıkması değil miydi? Allah unutacak mı zannediyorsunuz? Kullar unutur ama Rabbul Alemin olan Allah unutmaz. Onu kaydetti senin defterine. Zaten mesele o değil mi? Dolayısıyla ihtilaf ahlakının en önemli meselesi selim bir niyetle olmasıdır. Bu birincisi. İkincisi ne? Derin bir ilme dayanması. Derin bir ilim varsa eğer konuşacaksın. Bakın bunu meseleyi sadece İslami ilimler ya da farklı bir biçimde dinle alakalı meseleler olarak anlamayın. Her meselede böyledir. Senin ihtilaf ettiğin meselede derin bir bilgin olmalı. Öyle dedikoduyla, yarım yamalak zanla, televizyonda falanca hocadan duyduğun iki cümlelik lafla muhalefet etme hakkın yok senin. İhtilaf ahlakından bahsediyoruz. Madem söylenmiş bir söze karşı bir şey söyleyeceksin değil mi? Dağ gibi bir hakikate yaslanmalısın. Arkanda İlimden kaynaklanan bir hakikat olmalı ki söylediğin o sözde rüzgardan gelince bir rüzgar estiği zaman etkilenmeyesin. Sen onu yarım yamalak bir şeyin üzerine bina edersen biri bir üfürür, sen de gidersin, senin o fikrin de gider. Dolayısıyla burada gerçek manada, yani müsbet bir ihtilafın ortaya çıkabilmesi için ikinci madde budur. Nedir? Derin bir ilme dayanması. Üçüncüsü ney? Nassa ve icmaya aykırı olmaması. Nedir nas? Kur'an ve sünnettir. Nedir icma? Sahabeden itibaren ümmetin kuşaklarının üzerinde ittifak ettiği meselelerdir. Şimdi sen bir şey söylediğin zaman buna dikkat etmek zorundasın. Buna dikkat etmezsen eğer senin söylediğin ihtilaf olmaz, kusura bakma, onun adı tefrika olur. Bir örnek verirsem daha iyi olur bu meseleyi anlayabilmemiz için. Bir mesele düşünün. 14 mesele asırdır. 14 kuşaktır ümmet bu mesele hakkında aykırı bir şey söylememiş. Müfessirler aynı şeyi söylemiş. Muhaddisler aynı şeyi söylemiş. Müştehit alimlerimiz aynı şeyi söylemiş. Ondan sonradan gelenler aynı şeyi söylemiş. Şimdi geliyor bir beyimiz, bir hocamız, bir üstad, artık neyse konumu. Diyor ki ben böyle düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsun? Şöyle düşünüyorum. Daha somut bir örnek versem kızar mısınız bana? Ama anlaşılsın. Diyelim ki 14 asırdır. Var mı bizim İslam ilim müktesebatında, çok affedersiniz yüzünüze gül suyu, hayızlı kadının oruç tutabileceğine dair bir delil yok. Nereden?

çıkardın hacı amca bunu sen? Nereden çıkardın? Neye dayanıyorsun? Ben kelimeyi böyle anlıyorum. Böyle anlarsam ancak böyle bir hükme varabilirim. Böyle bir söz söylemeye hakkımız var mı? Sahabenin bu konuda söylediği sözler var. Arkasından gelen kuşağın söylediği sözler var. Müçtehit ulemamız, dört mezhep imamımızın söylediği sözler var. Ondan sonra da bu devri daim ederek bugüne kadar gelmiş. Müslim'de geçen hadisi açın okuyun. Söylüyor bir hanım Ayşe anamıza soruyor. Diyor ki ana diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında siz ne yapardınız? Bu soruyu soruyor. Dikkat buyurun, Ayşe annemiz kızıyor cevap vermeden önce. Ne diyor biliyor musunuz? Sen Haruriye'den misin diyor. Ne demek Haruriye'den? Kadın diyor ki hayır ben değilim diyor. Sadece öğrenmek için soruyorum. Harure, haricilerin çıktığı meydan, sıffından sonra Hazreti Ali'nin Nehveran'da savaştığı meydanın adı Haruriye olduğu için onlara yani haricilere Harure dendi daha sonra. Sen Harure misin yani harici misin? Harici adam bu soruyu sorar diyor. Sonra kadın masumane bir biçimde öğrenmek istediğini söyleyince anamız söylüyor. Biz peygamber günlerinde ve ondan sonraki süreçte namazlarımızı kaza etmez ama oruçlarımızı kaza ederdik. Yani o halde oruç tutmazdık diyor. Bakın bir icma var. Ümmetin üzerinde ittifak ettiği 14 asırdır birbirlerine naklettiği mütevatiri hay diyebileceğimiz yaşanan bir mütevatirle bize kadar intikal eden bir mesele var, bir hüküm var. Şimdi sen bu mesele hakkında bir şey söylüyorsan dağ gibi delillerle çıkman lazım. İştihat kapısı kapalı mı? Hayır, sonuna kadar açık. Ama iştihat etmek için şöyle bir yürek lazım adama. Böyle bir yüreğin varsa buyur meydan açık. Hiç kimse, hiçbir İslam alimi, hiçbir İslam toplumu iştihadın bu manada kapısının kapandığını söylemedi. Ama dediler ki bunun usulü var, maniler var. Aşabilirsen bunu meydan senin. İstediğin gibi o meydanı kullanabilirsin. Bakın burada eğer biz söylediğimiz sözle nasa ve icmaya, icma-i ümmete aykırı bir şey söylersek işte orada da müsbet ihtilafın ahlakına aykırı davranmış oluruz Allah korusun. Ve o yaptığımız iş ihtilaf olmaktan çıkar. Ümmeti bölen, parçalayan, birbirine düşüren, tartışmaları ziyadeleştiren, ihtilafı nizaya, nizayı fırkaya, fırkayı cedele dönüştüren bir şey olur. Bakın Kur'an'ı kavramlar bunlar. Bunlar da aslında meseleyi anlamamız açısından öyle önemli. Niza çekişme, fırka fark koyma, hizipleşme, cedel ise tartışma. Bunlar işte müsbet ihtilafta olmayacak şeyler. Yaptığımız iş ümmetin hayrına olmalı. Her duyduğumuz meseleyi söylemek zorunda mıyız Allah aşkına? Size genç kardeşlerime örnek olsun diye bir şey söyleyeyim. Asım Köksal Hoca Efendi, Allah kendisinden ebeden razı olsun. İyi bir alimdir değil mi? İlmi noktasında bilenler bilir onun ilmini. Sadece siyer alimi değil, iyi bir fakihdir de ayrıca. Yatsı namazının 4 rekat sünnetiyle alakalı Hoca Efendi'nin yüreğine bir şüphe düşüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir namazı kıldı mı, kılmadı mı? Sahih kitaplara bakıyor, mefsuk kitaplara, vesika niteliğindeki kitaplara bir bilgiye ulaşmıyor. Ama yıllar yılı bu bilgiyi kimseyle paylaşmıyor. Bakın Üstad Bediüzzaman'ın çok güzel bir alim tarifi var. Bu da aklınızda bulunsun. Gerçek alim koyun gibi olmalı, kuş gibi değil diyor. İlk duyduğumuz zaman ne olduğunu anlamasak hemen tepki gösterebiliriz. Koyun gibi alim mi olur diyerek. Ama o değil, derdi başka. Ne farkı var kuşla koyunun? Kuş aldığını hemen verir. Ne toplar? Gagasını da getirir, yavrusuna verir. Ama koyun öyle midir? Otlar, çeşit çeşit otlardan alır. Midesinde sindirir. O bambaşka şeylerden bambaşka bir besin. Bembeyaz bir süt çıkarır, o sütü verir yavrusuna. Alim böyledir, her duyduğunu anlatır mı? Kendisi inanmadığı, sindirmediği, delillere yaslamadığı, bir şekliyle delillendirmediği meseleleri niye söylesin?

Burada işte söylenen bu. Bu manada bir bedel ödensin, arkasında durulsun, belli bir biçimde belli şeyler yerli yerine oturduktan sonra insanlara söylensin. Yani delilleri gerçekten sağlam, sahih olduktan sonra söylensin. İşte Asım Köksal Hoca Efendi yıllar yılı söylemiyor. Sonra yatsı namazının ilk 4 rekat sünnetiyle alakalı belli bilgilere ulaşıyor. Yıllarca araştırdıktan sonra bunu bir hatıra olarak bizimle paylaşıyor. Kendi hatıratında var, bakmak isteyenler oradan bakabilirler. Dolayısıyla bu manada hemen o anda aklına gelen bir şeyi söylemiş olsaydı belki başka insanları yanlış yerlere sevk edebilirdi. Ama bedel ödedi. Bu manada Nas'a, icmaya, ulemanın bu konudaki içtihadına, hatta örfe, örf de önemli bir şeydir çünkü şeriatta, örfe de aykırı bir şey olmama adına bir gayret içerisine girdi. Attığı adımla müsbet ihtilafa zemin hazırladı, tefrikaya ise kapıyı kapattı. Dördüncüsü, usule uygun yapılması. Usul ne ise o usul çerçevesinde hareket edilmesi. Müslüman adam usule uygun hareket eden adamdır. Bizim menhecimiz var. Menhec olmak zorunda. Usuldür bu. Her ilmi disiplinin kendi içinde bir usulü var. Tefsir usulü var. Hadis usulü var. Kelam usulü var. Var da var. Ama bir de hareket usulümüz var. Mesela biz Rabbani bir davanın mensubu olduğumuzu iddia ediyoruz. Tamam. Davamız Rabbani. Kullandığımız vasıtalar da Rabbani mi? Menheç de Rabbani mi? Test edeceksin. O manada bir usul olmalı. Senin yaslandığın bir usul olmalı ki o usul çerçevesinden hareket edesin. Dolayısıyla müsbet ihtilafın ahlakının 4. ilkesi budur. Yaptığın, eylediğin her şey o mensup bulunduğun usul çerçevesinden gitmeli. Eğer öyle olmazsa Allah korusun usule aykırı davranırsın ve yanlış işlere sapabilirsin. 5. zamanın ve zeminin iyi ayarlanması. Mesela bir şey söyleyeceksin. Delilin güçlü. Evet, gerçekten orada ihtilaf etme hakkın var. Bakacaksın zaman müsait mi? Zemin müsait mi? Bazen haykırmak orada farklı arızalara sebebiyet verebilir. Bunu göz ardı edeceksin. Göz ardı etmeden hareket edeceksin. Eğer sen zamanı ve zemini düşünmezsen söylediğin söz doğru olabilir ama zemin doğru olmadığı için Allah korusun yanlış şeylere sebebiyet verebilirsin. Şimdi biz özellikle genç arkadaşlar belli zamanlarda haykırmanın çok iyi bir iş olduğunu söylüyorlar. Ben de öyle söylüyorum. Haykırmak güzel bir şey. Ama şu kardeşinize sorsanız, haykırmak mı zor yoksa susmak mı, sükunet mi? İnanın bazen sükunet, sessizlik haykırmaktan daha zordur. Bir şey söyleyeceksiniz, söylemek zorundasınız. Karşınızda bir yangın var. Bir şeyler ters gidiyor. Herkes iyi gittiğini zannederken Allah size açmış o manada bir bilgiyi. Siz farklı bir biçimde meselelere farklı bakıyorsunuz. Umumun baktığı gibi değerlendirmiyorsunuz. Siz başka bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Ama o anda haykırmak, o anda çıkmaz sokak demek, o anda yanlış demek başka arızalara sebebiyet verecek. O zaman ne yapacaksın? İhtilafın ahlakı. Dişini sıkacaksın, dudağını ısıracaksın. Kendi kazanacaklarına, kaybedeceklerine takılmadan ümmetin hayrına diyeceksin, İslam'ın hayrına diyeceksin. Sükunatı yüreğine taş bağlayarak kendini azık olarak edineceksin. Sen böyle anladığın zaman o zaman anlarsın. Susmak mı zor, konuşmak mı? İnanın böyle anladığımız zaman susmanın daha zor olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla doğru bir biçimde hareket edebilme adına bir iş yapma noktasında atacağımız adımların ihtilaf ahlakının, müsbet ihtilaf ahlakının doğru olabilmesi için 5. özellikli şart da budur. Yani ilke olarak karşımızda duruyor zamanın ve zeminin iyi ayarlanması.

0: olmaz. Benim aziz kardeşlerim, artık yavaş yavaş sözlerimi toparlayayım, fazla sizi yormayayım. Bunları söylüyoruz, ben de söylüyorum. Bakın, bağırdım, çağırdım, hatta sizi belki de rahatsız ettim sesimle. Ama burada söylemek inanın kolay. Asıl mesele var ya, şuradan dışarıya çıktıktan sonradır. Eğer biz hayatın içerisinde burada söylediklerimizi yerine getirme adına bir gayret içerisinde olur ve belli ilkeleri koruma adına bir çaba verirsek, bu söylediklerimizin, bu konuştuklarımızın bize bir faydası olur. Toplumsal anlamda da ümmetimize bir faydası olur. Ama gelin görün ki bu ilkeleri korumak çok da kolay değil. Neden kolay değil biliyor musunuz? Menfaatler bırakmıyor. Kazanacaklarımız bırakmıyor. Kaybedeceklerimiz bırakmıyor. Şeytan bizi fakirlikle korkutuyor. Farklı korkular kalbimize telkin ediyor. Böyle söylesen yarın görürsün gününü deyip sana biz yüzlerce meseleyi önüne çıkarıyor. Bu tarz şeytanın ya da nefsin telkinlerine kulak vermemek için bir nebevi sedaya beraberce kulak vereceğiz şimdi. Çok kolay değil. Şarjımızı iyi almazsak eğer yarı yollarda takılıp kalabiliriz. Dolayısıyla bu manada dünyevileşmemek için, bütün bu saydıklarımızın varacağı nokta dünyadır. Yani dünyevi menfaatlerdir. Yani ganimet hırsıdır. Yani elde edeceğimiz kazançlardır. Bütün bunlara la diyebilecek imana erebilmemiz için Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın biraz sonra size aktaracağım o sözüne şöyle kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olup gereğini yerine getirme adına da bir kamet ortaya koymalıyız. Allah önce bana sonra size nasip eylesin. Amin. Aziz kardeşlerim, nakledeceğim rivayet Buhari'de geçen bir rivayet. Rivayeti bize nakleden Hazreti Ali kerremallahu veçe. Buhari'de geçen rivayet mevkuf bir rivayet olarak geliyor. Ne demek mevkuf rivayet? Yani Allah Resulüne ulaşmıyor. Sahabede takılıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da söylemiş olabilir. Sahabenin sözü de olabilir. Dolayısıyla biz bu tarz rivayetlere mevkuf rivayet diyoruz. Ama aynı rivayet 2-3 cümle ziyadesiyle, bidayetinde 2-3 cümle ziyadesiyle Heysemi'nin, affedersiniz, Ebu Nuaym'ın hilyesinde de geçiyor. Hilye'de geçen, Hilyetül Evliya'da geçen, Ebu Nuaym'ın o güzel eserinde geçen rivayet ise merfudur. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama nakledilen, ona ulaşan bir rivayettir. Ben ikisini de aktaracağım. Çünkü ikisinde de özellikle cümlelerin başlarında farklılıklar var. Daha doğrusu ziyadeler var. Alacağımız çok önemli dersler var. Buhari'de geçen rivayet şöyle. Hazreti Ali diyor ki, dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları, çocukları vardır. Söze dikkat edin. Sizler ahiretin evlatları olun. Sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel yok. Söz, muhteşem bir söz. Ama muhteşem olduğu kadar da insanın sırtına, omuzlarına yük yükleyen bir söz. Bir daha söylüyorum. Diyor ki Hazreti Ali, Buhari rivayeti. Dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları, çocukları vardır. Sizler ahiretin evlatları olun, sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel yok. Bugün dünyadaki mücadele bu iki evlatlar arasındadır. Bir tarafta ahiretin çocukları var. İnşallah siz biz onlardanız. Bir tarafta da dünyanın çocukları var. İşte dünyanın çocukları olan ahiretin çocuklarını anlamazlar. Anlayabilir mi bir insan hiçbir menfaat gözetmeden sadece ve sadece rıza ilahi için hayatı vakfedebilmeyi? Anlayabilir mi? Kendisi öyle değil ki anlasın. Tek dünyaya iman etmiş bir insan, iki dünyaya inanmış birisini nasıl anlasın? Tek dünyaya iman etmiş bir insan, düşmanlarım bana ne yapılabilir ki? Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadet cümlesini nasıl anlasın? Anlayamaz. Onun için hiç onlarla bu manada uğraşmaya gerek yok. Ama burada Hazreti Ali'nin önümüze koyduğu hedef çok önemli bir hedef. Gerçek manada ihtilafın ahlakına uygun bir biçimde davranmak dünyaya evlat olanların yapabileceği bir iş değildir. Ancak ve ancak ahirete evlat olanlar bu işin üstesinden gelebilirler. Rabbim hepimizi onlardan saysın inşallah. Ebu Nuaym'ın hilyesinde ise ziyadesiyle hadis şöyle geçiyor. Burada dediğim gibi nakil direkt aleyhissalatü vesselam efendimizdendir. Efendimiz buyuruyor ki sizin için en çok korktuğum iki şey tuli emele, yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya adına planlar yapmaya düşmeniz ve hevaya, nefsiniz için isteklere uymanızdır. Neyden korkuyormuş sallallahu aleyhi ve sellem bizim için? Tuli emel, ölmeyecekmiş gibi yaşama arzusu. İkincisi ise hevaya uymak. Hevayı, hevesi bir yönüyle ilah edinmek. Canım istiyor, canımın istediğini yapma adına sınırsız ve sorumsuz yaşamak. İki tane temel korkuya, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bizim hakkımızdaki korkuya dikkat çekiyor. Sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz, tuli emel insana ahireti unutturur. Hevaya uymak ise hakkın yolunu keser. Buradan sonrası aynen Bukhari'de geçtiği gibidir. Haberiniz olsun, dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları var. Sizler ahiretin evlatları olun, sakın bu dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok, yarın ise hesap var, amel yok. Allah o hesabın olduğu gün bizi mahcup etmesin. Hayatını bu ilkeler doğrultusunda yaşayanlardan etsin. Allah ve Resulü bir işte hüküm vermişse orada mümin kadınlara ve erkeklere düşen ona kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmaktır. Allah bizi o mümin ve müminelerden etsin. Amin. Ve bu ihtilaf ahlakını da hayatımızda diriltenlerden eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
8: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
1: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
2: Radyo Tiyatrosu.

0: 500 dolar için.
1: Dick, durumumuzun ne kadar kötü olduğunun farkında mısın?
2: Farkındayım Pauline, ama inan bana...
1: Dün doğal gaz kesildi, bugün de elektrik kesildi. Birkaç güne kadar da suyu keserler. Ayrıca 2 aydır ev kirasını ödemediğimiz için ev sahibi de icraya vermiş. Sanırım yarın öbür gün memurlar gelip eşyalarımızı haciz ederler. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun?
2: Biliyorum Pauline, her şeyi biliyorum. İşten çıkartıldığından beri çalmadım kapı kalmadı ama sonuç sıfır. İş yok. Söyler misin başka ne yapabilirim?
1: Seni işten çıkaran patronuna gidip alamadığın maaşlarını isteyebilirsin. Onca yıl çalıştın o ihtiyarın yanında. Başka hiç mi hakkın yok?
2: Evet var ama adam iflas etmiş. Böyle birinden ne isteyebilirim ki?
1: Sen hele bir iste bakalım. Vermeyeceğini nereden biliyorsun?
2: İş yerini kapatırken istemiştim. Hiç olmazsa son 3 aylığımın yarısı olan 500 dolarımı verin de yeni bir iş buluncaya kadar idare edeyim dedim ama baksana...
1: Ne dedi?
2: Şimdi veremem, durumum düzelsin o zaman hallederiz dedi. Adamı gırtlağına basamazdım ya Pauline.
1: Peki bir daha gidip istemedin mi?
2: Hayır.
1: Neden?
2: Ben dilenci değilim Pauline. Patronun vermeyeceğini bile bile kapısına dayanıp da kendimi küçültemem.
1: Sen ne biçim erkeksin Dick? Hakkın olanı istemeye utanıyorsun ama kesilen gaza, elektriğe, kirasını ödeyemediğimiz için haczedilecek eşyalarımıza utanmıyorsun.
2: Lütfen bağırma Pauline. Bu duruma ben senden daha çok üzülüyorum.
1: Ama üzülmek karın doyurmuyor Dick. Soğukta ve karanlıkta kalmış, üstelik bir iki gün sonra eşyasız da kalacak olan bu evde nasıl yaşayacağız söyler misin?
2: İş arıyorum Pauline. Sen de görüyorsun, sabah çıkıyorum akşama kadar iş arıyorum.
1: İçinde bulunduğumuz durumu fark edemiyor musun Dick? İş bulacaksın da, bir ay çalışacaksın da, para alacaksın da. Söyler misin? O zamana kadar nerede oturacağız? Ne yiyip ne içeceğiz?
2: Ya yeter Pauline, Allah aşkına bu kadar üzerime gelme ya.
1: Üzerine gelmiyorum Dick. İstediğim patronuna tekrar git. Alacağın 500 doları iste. En azından sen yeni bir iş buluncaya kadar o parayla idare ederiz.
2: İkide biri patrona git deyip durma Pauline. İflas etmiş adamdan nasıl para isteyebilirim ki?
1: Biliyor musun Dick? Sen çok saf bir adamsın.
2: Anlamadım.
1: Sen patronunun gerçekten iflas ettiğini mi sanıyorsun?
2: Ne demek istiyorsun? Tabii ki iflas etti.
1: Ben araştırdım hayatım. Adamın iflası hileli. Devlete olan vergi borçlarından kurtulmak için böyle bir yola başvurmuş.
2: Evet, vergi borçları birikmişti ama sonuçta mahkeme kararıyla iflas ettiğini ispatladı ama.
1: Sen de onun bu numarasını yuttun tabii. Aklını başına topladık. Belki devlete olan vergi borcundan kurtulmuş olabilir. Bu patronun cebinde para olmadığı anlamına da gelmez.
2: Bilmiyorum.
1: Kaldı ki iflas etmesi onun meselesi. Onca sene yanında çalıştın. Şimdi seni böyle birdenbire sokağa atamaz ya.
2: İşlerim yoluna girsin ödeyeceğim dedi.
1: Girmediğini nereden biliyorsun? Aradan 3 ay geçti. Ağlamayan bebeğe meme vermezler. Git kapısını çal. İçinde bulunduğumuz durumu anlat ve hakkını iste.
2: Hakkını iste, hakkını iste. Aman be, adamın bir iş yaptığı yok. Evinde oturuyor. Gidip de nasıl para isterim ya?
1: Seni anlayamıyorum Dick. Kendine acıyacağına adama acıyorsun. Senin yerinde bir başkası olsaydı çoktan gidip patronunun evini basar, hakkını isterdi.
2: Ne yani? Gidip de adamın gırtlağını mı sıkayım? Parası olsaydı beni işten çıkartırken verirdi. Yok işte, onda da yok.
1: Yok da 3 aydan beri ne yiyip ne içiyor düşündün mü? Onun ne elektriği ne de telefonu kesik. Altındaki arabası da duruyor. Eğer paraca sıkışık olsaydı evini ya da arabasını satardı. Oysa bunların hiçbirini yapmadı.
2: Üzgünüm Pauline. Şu anda yapabileceğim tek şey yarın yine iş aramak olacak.
1: Kaç aydır arıyorsun da buldun sanki.
2: Merak etme, bu kez bulacağım.
1: Ben bugün faizle borç veren bir şirkete gittim. E'si 1000 dolar borç istedim adamlardan. Aylık %3 faizle verebileceklerini söylediler.
2: İyi de neyle ödeyeceğiz bu borcu?
1: Onlara senin işsiz olduğunu ama en kısa zamanda bulacağını söyledim.
2: Yine de veririz dediler mi?
1: Bilmiyorum. Yarın geliriz, kocanızla görüşürüz dediler.
2: Gelsinler ya. Vereceklerini hiç sanmıyorum ama. Neyse, dışarı çıkıp iş arayayım ben kendime. Bakarsın şansım yardım eder de bugün bir iş bulurum. Yok. 8 işçi arayan yere başvurdum ama nafile. Bulaşıkçılıktan başka iş yok. Adeta bütün kapılar yüzüme kapandı. Ne yapsam acaba? Acaba bir daha patronun kapısını mı çalsam? Adamın hileli, iflas ettiği doğru. Geçenlerde yeni bir iş kurduğunu da duydum. Demek ki parası var. Pauline haklı. Ben çok fazla saf bir adamım. Evet, gidip patrondan hakkımı isteyeceğim. Hava karardı ama olsun. Bu saatte yatacağını zannetmiyorum. İşte patronun odasının ışığı yanıyor. Uyumamış daha. Umarım beni kötü karşılamaz. O da ne? Odasında biri var. Kim acaba? Hay Allah, bendeki şansa bak. Misafirinin yanında ondan para isteyemem ki. Ters herifin tekidir. Hakaret edip kovabilir beni. Çaresiz misafirinin gitmesini bekleyeceğim. Bu arada neler söyleyeceğimi bir kere daha tekrar edeyim. Bay Barrocks, biliyorum saat çok geç. Zamansız geldim ama çaresiz kaldım efendim. Yok, bu olmaz. En iyisi şöyle diyeyim. Bay Barrocks, 10 yılımı şirketiniz için harcadım. Son 3 ay boyunca yarı maaşla bile çalıştım. Her şey düzeldiği zaman bana hakkımı vereceğinizi söylediniz ama buna karşılık siz hileli iflah düzenlediniz. Paranızın olmadığını bilsem kapınıza gelmezdim. Yaşamanıza bakılacak olursa paranız var. Hatta duyduğum doğruysa yeni bir iş bile kurmuşsunuz. Sizden hakkım olan $500 vermenizi rica ediyorum. Yok, bunu da beğenmedim. Biraz daha sert ve kararlı konuşmalıyım ondan. Bay Barrocks, paraya bu gece ihtiyacım var. Bekleyemem. İki pabucumun altı da delik. Elektrik ve doğalgaz kesik. Yarın haciz memurları geliyor. Tek başıma olsaydım sorun olmazdı ama biliyorsunuz bir karım var. Onu belki hatırlamazsınız. Sekreter olarak şirketinizde birkaç ay çalışmıştı. Evet evet, böyle iyi. Aynen böyle söylemeliyim ona. Odasındaki konuğu kim acaba? Göremiyorum ki. Sadece ihtiyar patronu görebiliyorum. Patron ayağa kalktı. Misafirini yolcu edecek galiba. Duvara gitti ve bir resim tablosunu yana çekti. Hay Allah. Tablonun arkasında bir kasa kapısı varmış. Açacak galiba. Biraz daha yanaşıp kasanın şifresini bir göreyim. Evet, buradan kasayı görebiliyorum. Gözlüğüm nerede? Ceketimin cebinde olacaktı. Ha, buldum. Evet, şimdi daha iyi görürüm. Evet, daha iyi görüyorum. Önce 3'e girdi, şimdi 8'e, 5'e, 10'a, tamam. Aklıma iyice kazıyım. 3, 8, 5 ve 10. Evet, işte kasanın kapısı açıldı. Vay canına. İçi ağzına kadar para dolu. Namussuz ihtiyar bir de iflas ettim diye hakkımı vermemişti. İşte içinden bir miktar para aldı ve misafirine veriyor. Şimdi de kasanın kapısını kapattı. Tabloyu yerine asıyor. El sıkışıyorlar, misafire gidiyor galiba. Evet, odadan çıktılar. Bu durumda patron dışarı çıkarsa beni görebilir. Hemen bahçede bir yere saklanayım. Evet, misafiri gitti. İçeride tek başına. Cimri olduğu için hizmetçi çalıştırmıyor. Şimdi eve gidip de paramı istesem mi acaba? İyi ama ya vermezse? O zaman ben de gizlice eve girip kasasını açmak zorunda kalırım. İhtiyar da kasası soyulunca benden şüphelenebilir. Yo. Hiç kendisiyle konuşmayayım ben. En iyisi uyumasını bekleyip içeri gireyim. Heh, ışığı da söndü. Şimdi bir saat kadar bekledikten sonra balkon kapısından içeri girerim. Parayı almadan eve dönemem. Karıma yeteri kadar üzüntü çektirdim zaten. Namussuz herif, ben ona iflas etti diye acırken onun kasası para doluymuş. Evet, bu kadar beklemek yeter. İhtiyar uyumuştur artık. İçeri girebilirim. Allah'tan adam giriş katında oturuyor. Balkondan gireyim içeri. Çıktım balkona. Aman unutmadan yüzüme mendil bağlayayım. Neme lazım? Tedbirdir. Evet, şimdi iş kapıyı açmaya geldi. Bu iş nasıl yapılır bilmiyorum ama bir kere deneyeceğim. Yanımda tornavida var. Belki onunla bir şeyler yapabilirim. Yaşasın, kapı açıldı. Güzel. Ortalık sakin. İçeri girebilirim. Elektriği yaksam mı acaba? Yo, aklımı mı kaçırdım ben? İnsan soyucu evin ışığını yakar mı hiç? İşimi karanlıkta görmeliyim. Zaten dışarıdaki elektrik direğinin ışığı yeteri kadar aydınlatıyor burasını. Evet, kasa şu menekşeli tablonun arkasındaydı. Önce tabloyu indireyim. Evet, işte kasa meydana çıktı. Alçak herif nerelere saklamış? Kimin aklına gelir ki burada kasa oldu? Bütün yapacağım şifreyi çevirmek. Önce 3, sonra 8, 5 ve 10. Tamam. Şimdi kasanın kapısını açayım. Oldu işte, becerdim. Kasanın kapısını açtım işte. Aman Allah'ım, içinde ne kadar çok para var.
0: Kıpırdama pis sözsüz.
2: Aman Allah'ım, siz?
0: Evet, ben. Tam zamanında geldim değil mi?
2: Bakın ben inanın ki yani...
0: Sen pis hırsızın tekisin. Çekil o kasanın yanından, yoksa çeciği çekerim.
2: Tamam, sakın ateş etmeyin.
0: Seni polise teslim edeceğim. Cezanı çekmen için de elinden geleni yapacağım. Sakın kımıldayım ben.
2: Tamam, sakin olun lütfen. Benim niyetim kötü değil.
0: Dur bakayım. Gözünü göremedim ama tipin hiç yabancı gelmedi. Seni bir yerden tanıyor gibiyim. Çıkart o yüzündeki şeyi.
2: Yo, olmaz, yapamam, bunu istemeyin benden lütfen.
0: Çıkartıyorum.
2: Hayır.
0: Çekil.
2: Yapmayın, çekilin. Lütfen çekin elinizi, lütfen.
0: Ne?
3: Sen ha? Tanıdım seni. Dick Payne. Benim eski memurum. Seni utanma herif. Patronunu soymak ha? Bunun cezasını çekeceğim.
4: Bırak o tabancayı ihtiyar.
3: Kolum, kolum. Bırak, kıracaksın kolumu.
4: Tabancayı bana vermezseniz bırakmam.
3: Hayır, vermeyeceğim. Cezanı çekeceksin.
4: Size bırakın diyorum yoksa kolunuz kırılacak.
3: Tamam.
4: Ne? Şöyle akıllı ol.
3: Kurtulduğunu sanma Dick Bey. Polise yakalattıracağım seni. Kanunun elinden kurtulamayacaksın. Ömrünün bundan sonrasını hapislerde geçireceksin.
4: Dur, nereye gidiyorsun? Bırakın o telefon ahizesini Bay Barrows. Yoksa vururum sizi.
3: Hayır, polis arayacağım. Adını vereceğim. Yakalattıracağım seni.
4: Son defa söylüyorum Bay Barrows. Ahizeyi yerine koy.
3: Alo, polis mi?
4: Aman Allah'ım, ben ne yaptım? Ateş ettim. Bay Barrows iyi misiniz? Patron, Bay Patron. Aman Allah'ım, ölmüş. Patron ölmüş. Şimdi yandım. Polis beni yakalarsa derdimi anlatamam. Parasını almak için öldürdüğümü sanır. Sakinleş Dick Payne, sakinleş. Derin nefesler al. Tabanca sesini kimse duymadı. Önce kasadan hakkım olan $500 almalıyım. Şimdi kasayı kapatayım. Şifre kaçtı? Hatırladım. 3, 8, 5, 10. Tamam, mendil. Mendilim nerede? Kavrusun ihtiyarın avucundaymış. Onu öldürdüğüme hala inanamıyorum. Ben cinayet işledim. Allah'ım. Neyse, yapılacak bir şey yok. Şimdi kasanın kolunu sileyim önce. Evet, tamam. Tablo evet. Şimdi tabloyu yerine koymalıyım. Tablo evet. Kasayı da hallettim. Tabanca. Üzerinde parmak izi var, onu da sileyim. Hayır. Tabancayı burada bırakamam. Neme lazım, bir tarafında parmak izimi falan bulabilirler. Onu en iyisi yanıma alayım. Dışarıda kimsenin bulamayacağı bir yere atarım. Başka bir şey yok. Var mıydı? Yok. Buraya geldim bilen de yok. İçeri girerken gören de yok. Benimle ilgili bu odada hiçbir şey yok. Balkon kapısını iyice sildikten sonra çekip gidebilirim. Olanlara hala inanamıyorum. Kötü bir rüya görmüş gibiyim. Ama ne yazık, olanların hepsi gerçek. Benim gibi halim selim bir adam, kimseyi kırmayan, kimseyi küfretmeyen bir adam öldü. Keşke zamanı geri alma imkanım olsa da patronun evine bile girmeseydim. Kabahat bende değil ki. Hakkım olan 3 aylık maaşımı verseydi işler bu hale gelmezdi. Ağzım kurudu, korkudan olmalı. Bir şey içersem kendime gelirim. Karıma ne diyeceğim peki? Tabii ki hiçbir şey. Bu ölünceye kadar saklayacağım bir sır olacak. İyi geceler.
5: İyi geceler. Buyurun.
4: Teşekkür ederim. Bir tane daha.
5: Biraz hızlı gitmiyor musunuz bayım?
4: Hayır, bir tane daha versen.
5: Pekala. Alın bakalım.
4: Teşekkür ederim. İyi geldi. Ne kadar?
5: $1.
4: $1 mı?
5: Evet.
4: Tamam, bir dakika.
5: Parayı vermek için de bekliyorsunuz? Yoksa cebi deliklerden misiniz?
4: Hayır, param var. Kahrolasıca şey, cebimdeki son $10 ihtiyarın kasasına aldığım paraların içine karıştı. Bu herifin önünde paraları çıkartırsam benden şüphelenebilir. Tuvalet nerede?
5: Şu mavi boyalı kapı.
4: Tamam, tuvalete girip çıkayım, paranı öderim. Herif pis baktı. Şüphelendi mi acaba benden? Keşke hiç buraya gelmeseydim. Nerede bu $1 be? Yüzlüğün arasına sıkışmış.
5: Hey sen, niyetin para vermeden kaçmak mı yoksa?
4: Dikkat etsene, senin yüzünden paralarım yere saçıldı.
5: Vay canına, ne kadar çok para bu. Nereden buldun bunları bakayım?
4: Sana ne, seni ilgilendirmez.
5: Hareketlerinden hoşlanmadım ahbap. Seni polise teslim edeceğim. Garanti bir yere soydun sen.
4: Hayır, dur. Dur, bu paralar benim.
5: Kimi kandırıyorsun sen? Gecenin bu vakti kim üzerinde bu kadar para taşır? Derdini polise anlatırsın.
4: Bunu sen istedin gerizekalı.
6: Seni namussuz. Anlamıştım zaten.

0: Olacak şey değil, olacak şey değil. Bir saat içinde iki cinayet, Allah'ım delirdi mi ben, nedir? Filmlerdeki gangsterler gibi adam öldürüyorum. İyi ama onu vurmasam beni polise teslim edecekti. Paralarım, paralarım. Hemen toplayıp kaçayım buradan. Allah'tan barda müşteri yok. Kimse gelmeden hemen çıkıp gideyim. Tamam, şimdi gideyim buradan artık.
1: Ay kahrolası, bu sarhoş herif de nereden çıktı?
2: Hey, kimse yok mu burada be? Burası ne biçim var ha?
0: Şu sarhoşu yüzümü göstermeden gideyim buradan. Yoksa onu da öldürmek zorunda kalacağım.
2: Hey sen, neden benimle ilgilenmiyorsun bakayım?
0: Burada çalışmıyorum ki, abla, müşteriyim sadece.
2: Bırak bu ayakları, sarhoşum diye vermek istemiyorsun değil mi? Ha, merak etme dostum, param var benim, param var.
0: Sana burada çalışmadığımı söyledim değil mi? Barmeni bekle, şimdi gelir.
2: Ha, barmen lan.
0: Tuvalette, ha? tuvalette, şimdi gelir, hadi eyvallah.
2: Ama kıyak işe. Madem barmen tuvalette, kendi iskimi kendim kıpayım bari.
0: Allah'tan herif küp gibi sarhoş. Bir daha beni görse tanıyacağını hiç sanmıyorum. Yoksa onu da öldürmek zorunda kalacaktım. Nedir bu başıma gelenler? Bir anda cinayet makinesi haline geldim. Eyvah polisler. Polisler beni yakalamaya geliyor. İşte şimdi yandım. Tabanca da üzerinde. Mahvoldum. Beni yakalayıp hapse atacaklar. Şimdi kaçmaya kalkarsam ateş ederler. Oh. Geçip gittiler. Ben de beni yakalamaya geldiklerini sanmıştım. Şimdi ara sokaklardan yürüp hemen evime gideyim bari. Saat gecenin ikisini buldu. Pauline çoktan uyumuştur. Onu uyandırmadan kapıyı açayım, yoksa bu perişan halimi ona nasıl anlatırım? İnanılır gibi değil. Birkaç saat önce evden çıkarken namuslu, kanunlara saygılı biriydim. Şimdi ise iki kişinin katili olarak geri dönüyorum eve. Olanlara inanamıyorum hala. Allah'ım ben neler yaptım Allah'ım. Yatak odasına gitmeyeyim. Karım uyanacak olursa ona yaptıklarımı anlatmak zorunda kalabilirim. En iyisi şu kanepeye uzanıp yatayım ben. Sabah olunca da giysilerimizi bir bavula koyup kaçarız buradan.
3: Kalk. Hadi kalk. Sabah oldu. Leş gibi yatıyorsun. Kim bilir kaçta geldin de salonda yattın. Dik. Kalk diyorum sana.
0: Ne oldu? Geldiler mi yoksa?
3: Kimler geldiler?
0: Şeyler... Yok bir şey. Rüya görüyordum ama.
3: Şu hale bak. Salonu ne hale getirmişsin? Senin gibi bir adam görmedim. Her şeyin yerde. Şimdi işin yoksa topla. Hele şu pantolonun haline bak. İçi dışına çık.
0: Dur, pantolonuma dokunma Polin. Ver onu bana, giyeceğim onu, ver.
3: Tamam canım, giyersin, çekiştirme. Düzelteyim
0: sana önce. Bırak dedim, bırak.
3: Aman Allah'ım Dik. Dik, bu paralar da ne? Nereden buldun bunları?
0: Ver onları bana Polin.
3: Patrona gitmedin herhalde.
0: Hayır, ona gitmedim. Yemin ederim gitmedim. O herif adama günahını bile vermez ki. Ver şu pantolonu da giyeyim hadi lütfen.
3: Gitmeyeceğini biliyordum zaten.
0: Çünkü bak Polin lütfen yeter. O yaşlı bunağın adını bile duymak istemiyorum, tamam mı? Anladın mı beni?
3: Tamam, sakin ol. Yalnız ben...
0: Bak ben Polin, parayı bir başkasından aldım, tamam mı? Bir başkasından.
3: Kimden?
0: Şeyden aldım. Kimden aldım? Charlie Chalmers'tan aldım, evet.
3: Charlie Chalmers'tan mı?
0: Evet.
3: İyi ama geçen hafta istediğinde vermediğini söylemiştin.
0: Evet. Geçen hafta istediğinde yokmuş. Şimdi parası varmış. Verdi işte. Daha fazla soru sorma Polin. Maksat para değil miydi? Buldum işte.
3: Tamam. Şuraya bak. Pardesünü de bohça gibi toplayıp yere atma.
0: Pardesüme de dokunma. Ben kaldırırım Polin. Ben kaldırırım.
3: Dik. Sen iyi misin?
0: Evet. Çok iyiyim.
3: Emin misin bundan? Bu sabah bir gariplik var üzerinde.
0: Ya iyiyim dedim ya sana.
3: Nereye gidiyorsun?
0: Banyoya. Elimi yüzümü yıkayacağım.
3: Pardesüyle mi? Onu alma bari yanına.
0: Hava gazı idaresinin gazı kestiğini unuttun galiba. Evin içi soğuk. Üç tür de hastalanmak istemiyorum. Ne salağım ben. Tabanca pardesünün içinde ve ben onu ulu orta salonda bırakıyorum. Tam zamanında Polin elinden aldım. Tabancayı görse soru yağmuruna tutardı kesin beni. Şunu alıp görünmeyecek şekilde belime takayım. En azından şimdi görülmez. Neden dün gece bir çöp bidonunu atmadım ki sanki? Polisler gelip üzerimi ya da evi arasalar anlat derdini anlatabilirsen. Bir ara dışarı çıktığımda bir çöp bidonunu atayım bunu.
3: Dik, gerçekten iyi olduğundan emin misin?
0: Bu soruyu az önce de sormuştum Polin ve ben de iyi olduğumu söylemiştim. Neden tekrar soruyorsun?
3: Bilmiyorum. Bu sabah bütün davranışların garip. Kaç yıllık kocamsın ama seni hiç böyle görmedim.
0: Yok bir şeyim. Sadece biraz sinirlerim bozuk, hepsi bu.
3: Gel otur kahvaltıya. Kahveni soğutma.
0: Tamam, içerim. Önce bir dışarıya bakayım ben. Olacak şey değil.

0: dışarıda bir adam var. Devamlı bizim eve bakıyor.
1: Bir şey mi söyledin Dik?
0: Buraya gelir misin?
1: Ne var? Niye çağırdın?
0: Kim bu adam?
1: Hangi adam?
0: Şu elektrik direğinin önünde duran adam. Kim o?
1: Nereden bileyim kim olduğunu? Adamın biri işte. Neden bana soruyorsun?
0: Dikkat etmiyor musun? Adam buraya bizim oturduğumuz daireye bakıyordu ondan.
1: Bunu da nereden çıkardın? Sadece elektrik direğinin orada duruyor. Duramaz mı yani? Belki de birini bekliyordu.
0: Hayır. Buraya bakıyor. Bak. Çabuk pencerenin önünden çekil görmesin bizi.
1: Saçmalama. Neden görmeyecekmiş bizi? Biz bir şey yapmadık ki.
0: Hayır. Apartmandan içeri girdi. Mutlaka buraya geliyordur.
1: Dik, ne oluyor sana? Neyin var senin?
0: Çabuk yatak odasına git. Ben gel deyinceye kadar da oradan çıkma, tamam mı?
1: Dik, neler olup bittiğini söyler misin
0: lütfen? Lütfen Pauline, zamanım yok. Beni seviyorsan dediğimi yap ve hemen içeri git lütfen.
1: Peki ama sanırım neler olup bittiğini daha sonra anlatırsın bana.
0: Tamam canım, neredeydi? Hatırladım, belime takmıştım. Evet işte, içinde 4 kurşun var. Dün gece 2 kişiyi öldürdüm. Gerekirse bir üçüncüyü de öldürebilirim. Geldi işte. Boşuna şüphelenmemişim, beni aradığı gün gibi ortada. Tabancayı ceketimin cebine koyayım, oradan ateş etmesi daha kolay. Acele etme kahraması, eceline geldin, eceline.
2: Merhaba.
0: Evet, ne istiyorsunuz?
2: Adınız Dick Payne mi?
0: Evet. Tahmin ettiğim gibi 2 kişiyi öldürdüğümü öğrenmişler, bunu da öldüreceğim.
2: İçeri girebilir miyim?
0: Hayır, niye? Yani ne istiyorsanız burada da söyleyebilirsiniz.
2: Kusura bakmayın ama insan kiralayacağı bir evi gezip görmek zorundadır. Kapı önünde konuşarak ev kiralanmaz bayım.
0: Kira mı? Ne kirası?
2: Kapıcınız aşağıya bir yazı asmış. Kirayı ödemediğiniz için ev sahibi başka bir kiracı bulmasını istemiş kendisinden. Onun için geldim.
0: Ha, şu mesele. Yani siz evi kiralamak için geldiniz, öyle mi?
2: Evet. Şimdi içeri girip odalara bakabilirim.
0: Buyurun girin. Az kalsın masum birini daha öldürecektim ya Rabbi. Burası salon. Ayrıca 2 tane daha odası var. Şu soldaki mutfak, onun yanındaki de tuvalet ve banyo. Evet işte, gördünüz. Hadi güle güle.
2: Anladım. Diğer 2 odaya da bakmak isterdim.
0: Tamam peki. Gelin benimle. Odalardan biri bu.
2: Evet, diğerini de göreyim. Şu yanındaki kapı olmalı.
0: Hayır, evet ama oraya giremezsiniz.
2: Neden?
0: Çünkü karım içeride ve uyuyor, kusura bakmayın. Ama büyüklüğü burası kadar var, yani bu oda kadar.
2: Pekala. Bir düşüneyim, kiralayacak olursam haber veririm.
0: Bana değil, kapıcıya haber verin. Ben evin sahibi değilim.
2: Tabii. İyi günler.
0: Güle güle. Oh be. Az kalsın beni yakalamaya geldiğini sanmıştım.
1: Dik, neden adama evden çıkmaktan vazgeçtiğimizi söylemedin? Nasıl olsa paramız var, kirayı verir, oturmaya devam ederiz.
0: Çünkü burada oturmayacağız.
1: Neden?
0: Kimsenin paramız olduğunu bilmesini istemiyorum da ondan. Buradan hemen gideceğiz Pauline.
1: Dik, neyin var senin? Yapmaman gereken bir şey mi yaptın yoksa?
0: Soru sorma Pauline, ne olur.
1: Hayır, soracağım. Yaptığın her neyse hemen, şimdi anlat bana.
0: Bak hayatım, Başım dertte. Bu kadarını bilmen yeterli.
1: Davranışlarından anlamıştım zaten bir şeyler olduğunu. Söyle, ne oldu, ne yaptın?
0: Sana anlatamam Polly, vaktimiz yok. Buradan gitmemiz gerekiyor.
1: Gitmen mi gerekiyor?
0: Evet, hem de hemen. Benimle gelmek istemiyorsan yalnız da gidebilirim.
1: Saçmalama, ben senin karınım. Bugüne kadar iyiyi de kötüyü de paylaştık. Nereye gidersen git, ben de seninle geleceğim Dik.
0: Bunu duyduğuma sevindim. Şimdi hemen hazırlan ve gidelim, tamam mı?
1: Dik, söylemiyorsun ama yaptığın her neyse düzeltilemez mi?
0: Ne yazık ki hayır, keşke düzeltilebilseydi.
1: Çok mu kötü Dik?
0: Kötü Pauline, çok kötü. Yalnız bu kadarını bilmeni istiyorum, tamam mı? Buradan hemen gitmeliyim. Her geçen saniye çok önemli. Nasıl olsa bugün hacize gelecekler. Bu gitmek için iyi bir fırsattır. Ne olur beklemeden gidelim hadi. Hemen odana git ve hazırlığını yap. Lütfen gidelim karıcığım buradan.
1: Peki Dik, peki. Nasıl istersen.
0: Acaba polis cesetleri bulmuş mudur? Barmeninkini bulmuştur da patronu henüz bulamamış olabilirler. Elif yalnız yaşıyor çünkü. Onu bulduklarında katilin ben olduğumu anlayabilecekler mi acaba? Nereden anlayacaklar ki, patronun evine girdiğimi gören olmadı. Evin içinde parmak izlerim de yok. Hem olsa da bu neyi ifade eder ki, kaç sene adamın yanında çalıştım. Evine gelebilirim herhalde, değil mi? Evet, beni suçlayamazlar. Barmenin de benim öldürdüğümü öğrenemezler. Son anda içeriye giren sarhoş herif tarif etmezse tabii ki. Herif burnunun ucunu bile göremiyordu. Beni nasıl görsün? Tek suç delili tabanca. O da bende. O kahrolası silahtan bir an önce kurtulmalıyım. Hadi Pauline, hadi çabuk ol.
1: Tamam geliyorum.
0: Allah kahretsin, hiç yok yere katil oldum. Hala bunu nasıl yaptığıma inanamıyorum. Dışarıya bir bakayım, bizim evi gözetleyen birileri var mı? Aman Allah'ım, olamaz. Yine biri duruyor elektrik direğinin karşısında. Tipinden polis oldu resmen belli. Alçak herif. Katilin ben olduğumu nasıl anladılar acaba?
1: Ben hazırım Dik. Ne zaman istersen gidebiliriz.
0: Evet ama geç kaldık Pauline.
1: Niye?
0: Gel bak.
1: Ne var yine?
0: Elektrik direğinin önünde duran biri var, gördün mü? Görüyor musun? Devamlı bizim daireye bakıyor. Bak bak, yine bize bakıyor. Çabuk perdenin gerisine kaç.
1: Yanılıyor olabilirsin Dik. Her elektrik direğinin önünde duranın bizim evi gözetlediğini sanıyorsun.
0: Hayır, bu sefer yanılmıyorum. Herif resmen bizim evi gözetliyor.
1: Peki ne yapacağız?
0: Bilmiyorum ama ikimiz birden çıkamayız. Dur, sen önden git. Ben daha sonra arkandan gelirim.
1: Hayır, seni bırakıp gidemem. Kalacaksan bırak ben de kalayım.
0: Kalmıyorum, kalmayacağım da. Sadece ikimiz aynı anda çıkamayız. Sen önden git, seninle bir yerde buluşuruz, tamam mı?
1: İyi de nerede buluşacağız?
0: Ne bileyim, cadde üzerinde büyük bir kafe var, orada buluşuruz. Dur, daha iyi bir fikrim var. İstasyona git ve iki tren bileti al, Montreal'e.
1: Montreal'e mi?
0: Evet.
1: Ülkeyi terk mi ediyoruz
0: evet,
1: yani?
0: Evet Polin, evet. 8:30'da bir tren var. En arka kompartmanından iki tane bilet al. Trenin kalkma saatinde orada olacaksın.
1: Hayır, gelmeyeceksin biliyorum. Gelmeyeceksin. Seni şimdi burada bırakırsam bir daha göremeyeceğim Dik.
0: Polin, yemin ediyorum, şerefim üzerine yemin ediyorum, trene yetişeceğim. Ne olursa olsun geleceğim. Canlı ya da ölü orada olacağım.
1: Söz mü?
0: Söz. Tren kalktığında yanındaki koltukta oturacağım, söz. Ama şimdi hemen gitmelisin.
1: Öp beni.
0: Polin, sırası değil hayatım.
1: Öp beni diyorum Dik. Başına neler geldi bilmiyorum ama bakarsın bir daha görüşemeyiz. Öperek vedalaşalım.
0: Peki Polin, peki karıcığım.
1: Seni seviyorum Dik.
0: Ben de seni seviyorum hayatım. Hadi git artık. Eğer o adam ya da başkaları seni durdurup adını sorarlarsa gerçek adını söyleme. Başka bir isim ver onlara.
1: Dik, Allah aşkına sen ne yaptın da bu kadar korkuyorsun? Neler olup bittiğini anlat da ben de öğreneyim.
0: Kaç kere söyleyeceğim Polin, vaktimiz yok. Git hadi, trende anlatırım sana olanları.
1: Peki. Her ne yaptıysan kendine dikkat et Dik.
0: Tamam hayatım, tamam sevgilim, dikkat edeceğim, söz.
1: Hoşça kal.
0: Çok şükür Polin de gitti. Pencereye gidip bakayım adam hala elektrik direğinin önünde duruyor mu? Umutsuz herif hala aynı yerde bekliyor. Polin apartmandan çıktı, yürüyor. Adam şimdilik yerinde duruyor. Yoksa işlediğim cinayetler yüzünden paranoyak mı oldum? Herkesten korkmaya başladım. O da ne? Adamın yanına bir kadın yaklaştı. Ha, demek onu bekliyormuş. Karısı olmalı. Ben de polis sanmıştım. İşte birlikte gidiyorlar. Keşke Polin'i tek başına yollamasaydım. Neyse, gecikmeden ben de arkasından yetişeyim. O da ne? Bizim apartmanın önünde bir taksi durdu. İçinden şapkalı ve partisörü biri indi. Bana doğru bakıyor. Ama polise benziyor bu herif. Bence bu adam polisin ta kendisi. İşte bizim daireye baktı ve... Allah'ım, apartmandan içeri giriyor. Buraya geliyor, beni yakalamaya geliyor. Evet evet, sonunda izimi buldular ama ne olursa olsun teslim olmayacağım. Yakalanırsam elektrik sandalyeye oturturlar beni, biliyorum. Eğer kapımı çalarsa öldürürüm onu. Tabancayı hazır edeyim. Ok yaydan çıktı. Nasıl olsa suçsuz yere iki kişiyi öldürmüşüm. Bundan sonra kim çıkarsa önümü öldüreceğim artık. Tahminimde yanılmamışım. O adam beni arıyor.
3: Merhaba.
0: Merhaba.
3: Dik Payne, siz misiniz?
0: Benim. Siz kimsiniz?
3: Sizinle konuşmam gerekiyor. Hüvetimi çıkartayım da kim olduğumu göstereyim.
0: Herif elini iç cebine attı. Mutlaka tabancasını çıkartacak. Hayır hayır, buna izin vermeyeceğim. Beni tutuklamana izin vermeyeceğim ahbap. Al bakalım.
3: Neden?
0: Aklın sıra hüviyet gösterme ayağıyla silahını çekecekti. Üzerini arayıp kim olduğunu öğreneyim. Yanılmamışım. İşte bir tabanca çıktı üzerinden. Kimliği nerede? Kimliği? Heh, cüzdanını buldum. Bakalım polis miymiş değil miymiş şimdi anlarım. O da ne? George Smith. Star Bankerlik Şirketi. Faizle borç verilir. Aman Allah'ım, adam polis değilmiş. Şimdi hatırladım. Dün gece karıma faizle borç para veren birini gelip benimle görüşeceğini söylemişti. Bu o adammış. Olacak şey değil. Yine masum birini öldürdüm.
4: Ne oluyor?
0: Eyvah, silah sesini herkes duymuş. Şimdi gerçek anlamda yandım işte. Öbür ikisini benim öldürdüğümü ispat edemezler ama bunu öldürdüğümü bütün apartman duydu.
5: Polis çağıralım. Birisi ateş
6: etti
5: bence.
6: Merak etmeyin, polis çağrıldı, şimdi gelirler. Sizler evlerinize girin bakayım. Siz iyi misiniz Bay Payne?
0: İyiyim iyiyim, önemli bir şey yok, vazoyu düşürdüm. Ha. Ama kapıcı polis çağırmış. Kaçmaktan başka yapabileceğim bir şey kalmadı. Katil oldum, herkes öğrenecek. Eğer 8:30 trenine binebilirsem kurtulabilirim. Hayır, hayır, yakalanmamalıyım. Yakalarlarsa beni konuşturup öbür iki kişi de benim öldürdüğümü öğrenirler. Allah'ım Allah'ım, neler yaptım ben, neler yaptım, neler yaptım, neler
7: polis
0: yaptım.
7: Polis! Olduğun yerde
0: Allah
7: dur.
0: Kahretsin, ne çabuk gelmiş.
7: Dur diyorum sana, yoksa ateş edeceğim. Silahını at ve ellerini kaldırıp aşağıya in. Herkes içeri girsin. Ateş edeceğim. Sana gelince ahbap teslim ol.
0: Hayır, kimse beni yakalayamayacak. Al bakalım.
8: Polisi vurdu.
0: Seni vurduğum için kusura bakma ahbap.
7: Kaçamayacaksın. Al bakalım. Ah karnım, karnım, karnım, karnım. Polis beni vurdu, hemen kaçmalıyım. Yoksa birazdan burası polis ekipleriyle dolacak. İstediğinizi çağırın. Beni yakalatamazsınız. Karnım çok acıyor. Polisin içeride olmalı. Kanıyorum, çok fena kanıyorum. Böyle yürüyerek kaçamam. Herkesin dikkatini çeker. Taksiye binmeliyim. Evet, taksiye binmeliyim. Hey taksi! Taksi!
4: Buyurun bayım. Nereye gideceksiniz?
7: Bilmiyorum. Sen hele bir hareket et. Bulurum sonra.
4: Pekala. Nereye gideceğinizi bilmiyor musunuz?
7: Saat kaç?
4: 8.
7: 8.30 trenine bineceğim. Daha vaktim var. 15-20 dakika kadar bir şehir turu yapıp sonra beni istasyona götür, tamam mı?
4: Pekala. İyi misiniz bayım?
7: Evet evet.
4: Arabaya binerken pantolonunuzda kan vardı. Yaralısınız galiba.
7: Yo. Sadece kramp girdi bacağıma, biraz da geçer.
4: Sizi hastaneye götürmemi ister misin?
7: Hayır. Kramp için hastaneye gidilir mi? Ne alakası var? Şoför durumundan huylandı galiba. Allah'ım ne olur bunu öldürmek zorunda kalmayayım lütfen.
4: Acıyor değil mi? Bir keresinde benim denizdeyken ayağıma kramp girmişti. Neredeyse boğuluyordum. Sağdan soldan yetişenler kurtarmıştı.
7: Çok iyi anlıyorum. Geçmiş olsun. Saat 8.30'da istasyonda olacağım. Siz onu unutmayın sakın lütfen.
4: Merak etmeyin. Daha vaktiniz var. Sizi tam saatinde oraya yetiştiririm. Bayım, üstüme vazife değil ama durumunuzu iyi görmüyorum.
7: Kapa çeneni sen, ben iyiyim.
4: Pekala öyle olsun.
7: Herif kramp numarasını yutmadı. Durmadan dikiz aynasından beni kesiyor. Arabasından iner inmez polis arayacağından hiç kuşkum yok.
4: Radyo dinlemek ister misin?
7: Yok bilmiyorum. Yani dinleyebilirim de olmayabilir, bilmiyorum.
4: Dinleyin canım, parale değil ya.
7: Ya aç o halde.
4: Dans müziği sever misiniz?
7: Durmadan soru sormaktan vazgeçer misin? Ama gevezeçeymişsin sen ya.
9: Yayınımıza ara verdiğimiz için özür dileriz sevgili dinleyiciler. Bir son dakika haberi vermek istiyorum. Bugün saat 7.30 sıralarında işlenen cinayette 2 kişi öldürüldü. Dick Payne isimli adam evine gelen borç verme şirketinin elemanıyla kendisini teslim almaya gelen polis memurunu tabancayla vurarak öldürmüştür. Tanıklar polis memurunun ölmeden önce Dick Payne'i yaraladığını söylemişlerdir. Katil arkasında kan izleri bırakarak kaçmıştır. Katilin 35 yaşlarında sarışın, dalgalı saçlı biri olduğu apartman sakinleri tarafından bildirilmiştir.
7: Lanet olsun, Allah kahretsin, bir bu eksikti. Şoför durumu anladı şimdi işte. Yüzün ifadesi hemen değişti. Yazık olacak ona da. Daha çok genç ama bu benim suçum değil. Açmasaydı radyoyu. Sağa yanaş, çabuk sağa yanaş.
4: Burada mı ineceksiniz? İstasyona gideceğiniz.
7: Sana burada dur diyorum, uzatma.
4: Tabii. Bakın, ben kimsenin işine karışmak istemiyorum. Ben kendi halimde bir şoförüm. Yemin ederim ki kimseye bir şey söylemem.
7: Ben de sana inanacağım, öyle mi? Sersem herif. Beni tanımak zorunda mıydın ha? Anahtarı ver. Anahtarı ver diyorum, hadi.
4: Tabii buyurun.
7: Bak, tabancam elimde. Oyun oynamaya kalkarsan tetiği çekerim. Ha bir eksik, ha bir fazla, artık benim için önemi yok. Anlıyorsun beni değil mi?
4: Tabii efendim, tabii. Çok iyi anlıyorum.
7: Ne yapayım sana?
4: Etmenize gerek yok. Ne istersiniz yapacağım.
7: Şimdi dışarı çık ve orada dur, beni bekle.
4: Pekala. Yeter ki ateş etmeyin. Nişanlıyım ben.
7: Bu beni hiç ilgilendirmiyor. Kapa çeneni ve in arabadan.
4: Peki.
7: Orada bekle beni.
4: Hayır. Öldüreceksiniz beni. Hayır.
7: Dur, kaçma.
6: İmdat. Adam öldürüyorlar. İmdat.
7: Al bakalım gerizekalı. Sersem. Niyetim polise ihbar etmemen için seni sadece bağlamakta kendin kaşındın. Şimdi arabayı ben süreceğim doğru istasyona. Trenin kalkmasına 10 dakika var. Kanamam giderek artıyor. Bu halde nasıl arabı kullanacağım bilmiyorum. 5 kişi. Tam 5 kişiyi vurdum, inanamıyorum. Bir insan kısacık bir zaman içinde bu kadar değişebilir mi? Değiştim ben. Hem de korkunç bir hal alarak değiştim, aman Allah'ım. Ama suç onların da. Hepsi de kendi kusurlarının cezasını çektiler. Yaşlı patronum yüzündeki mendili indirmeseydi bayıldım kalacaktım, ne güzel. Barmen de tuvalette beni paralarla görmeseydi ölmeyecekti. Borç verme şirketin elemanı eline hiç yemin atmasaydı yaşıyor olacaktı. Polis apartmana gelmeseydi ölmeyecekti. Olmayacaktı, bu olmayacaktı. Şoför radyoyu açmasaydı ölmeyecekti. Allah kahretsin, hepsi de kendi kusurları yüzünden ölüp beni de katil ettiler. Gözlerim kararıyor. Kan kaybından olmalı, öyle halsizim ki. Hayır. Uyumamalıyım. Trafik çok sıkışık. Arabayı istasyona kadar nasıl süreceğim bilmiyorum. Polisler!
10: Mutlaka beni arıyorlardı. Taksiciyi benim öldürdüğümü nasıl da hemen anlamışlar. Yaklaşıyorlar, yakalayacaklar beni. Aa, çok şükür. Yanılmışım, beni aramıyorlarmış. Allah'ım, iyice paranoyak oldum. Acaba her cinayeti işleyen katil benim gibi mi oluyor? Saat kaç? 8:20 geçiyor. Trenin kalkmasına 10 dakika kaldı. Acaba karım biletleri aldı mı? Yakalanmadan ya da ölmeden önce karımın yanına varabilecek miyim? Hayır hayır, uyumamalıyım. Trafik çok sıkışık. Bunca şeyin üstüne bir de kaza yaparsam mahvolurum. Şimdi az da olsa kurtulma ümidim var. Polis trenle gideceğim yeri bilmiyor. Ellerinde resmim de yok. Sadece radyo haberleriyle arıyorlar beni. Trene binersen her şey biter. Kurtulurum ama yaram çok acıyor. Hala da kanıyor. Allah'ım, uyku bastırıyor ama uyumak istemiyorum. Kırmızı ışık yandı. Tam zamanda, birkaç saniye dinleneyim şurada. Hala kan kaybediyorum. Gücüm iyice tükeniyor. Hastaneye gitsem ölmekten kurtulurum ama polisin elinden kurtulamam. Mahkeme kesin ölüm cezası verir bana. 5 masum insanı öldürdüm. Hem de ne için? $500 için. Şimdi o paralar da kanlı. Ben ölürsem hiçbir işe yaramayacak. Yine gözlerim kapanıyor. Açamıyorum. Açamıyorum. Öleceğim galiba. Neden korna çalıyorlar ki? Trafik lambası yeşil yanmış. Tamam. Gidiyorum. İstasyona geldim. Saat 8:25 geçiyor. Trenin kalkmasına 5 dakika kaldı. Allah bana kompartmana gidecek güç ver yarabbim. İstasyon ne kadar da kalabalık. Ayakları beni trene götürecek mi acaba? Denemek zorundayım. Ha, gayet değil. Az kaldı. İstasyon kapısı birkaç metre ileride. Kurtuluşun o kapıda. O kapıdan girdin mi doğru trene? Orada senin karın bekliyor. Öleceksen onun kollarının arasında öl. Kapıya az kaldı. 1 metre. Gayet. İyi ama geçenler neden böyle bakıyor bana? Yoksa benim katil olduğumu anladılar mı? Kan var ya. Üzerimde kan var. Tabii ki ona bakıyorlar. İşte kapıya geldim. Kahrolasıcılar. Girişte polisler var. Mutlaka beni arıyorlardı. Ne yapacağım şimdi? Arka kapı. Evet, arka kapı. Sokağın içinde arka kapısı var bu istasyonu. Biliyorum. Oradan girmeyi deneyeyim. Ayşe, gücümü tüketmeye başladım. Gözlerim kararıyor. Ama dayanmak zorundayım. Karıma söz verdim geleceğim diye. Gayrettik. Gayret. İşte arka kapı göründü, birkaç metre başaracaksın dik. Buraya kadar geldin. Yüzde kuyruğuna geldin. Denizi geçip derede ölmemelisin. Karına söz verdin. Tamam, çok az kaldı. Biraz gayret, işte tamam. Bu kapıda polis yok.
11: Montreal Ekspresi 3 dakika sonra ikinci perondan hareket edecektir. Biletleri olan yolcuların bir an evvel yerlerini almalarını önemli rica ederim.
10: İkinci perondaymış. Hemen oraya gitmeliyim. İyi ama ikinci peron nerede? Bütün aksilikler beni mi bulur ya? Burada bir yerde tabelalar olacak. İşte gördüm. İkinci peron evet ilerideymiş. Aman Allah'ım, tren kalkmaya hazırlanıyor. Yetişmediğim o treni kaçırırsam sonum gelir. Koş Dik, koş, çabuk ol Dik, koş. Gayret ettik. Az kaldı gayreti. Polis, sevgili karın o trende seni bekliyor. Polis, katil polis, polis burada beni arıyor. Ama yakalayamayacaklar. Trene az kaldı. Dik, hadi çok az kaldı. 1-2 metre sonra trende olacağım.
12: Yol verin. Azılı hayır, bir katil var burada diyorum.
10: Hayır hayır, ben azılı bir katil değilim. Tesadüfler beni katil yaptı.
11: Montreal Ekspresi yolcuları, treniniz hareket etmek üzeredir. Biletleri olanların hemen binmeleri rica olur.
10: Binmek istiyorum, beni bekleyin. Beni almadan gitmeyin lütfen, polisler peşinde, yakalanmak istemiyorum. Son kompartman demiştim polise, son kompartman hangisi, ha gördüm işte. Yetiştim, bindim. Bindim, trene bindim. Kurtuldum, şimdi hemen karımı bulmalıyım.
12: Öbür istasyonda yakalayalım onu. Hadi.
10: Polin nerede? Bu kompartımanı alacaktı biletleri. Polin! Polin! Polin, neredesin?
1: Dik, buradayım. Buradayım.
10: Neredesin Polin? Seni göremiyorum.
1: Buradayım.
10: Tamam, gördüm şimdi seni.
1: Neredeyse beni görmeden geçecektin yanından.
10: Kompartıman ışıkları kırpışıyordu, göremedim.
1: Gel otur yanıma. Gelmeyeceksin diye öyle korktum ki Dik.
10: Polin, az kalsın sana yetişemeyeceğim diye çok korktum. Ama işte sözümü tuttum ve geldim.
1: Aman Allah'ım Dik, sen yaralısın. Gömleğin ve pantolonun kan içinde kalmış. Neler oldu sana?
10: Önemli değil. Çok yorgunum Polin. Ben Ben iyi değilim. Uyumak istiyorum.
1: Hay Allah, her tarafın ter içinde kalmış. Çantamın içinde kağıt mendil olacaktı. Hemen çıkarayım. Bir dakika.
10: Polen, o çantadaki paralar... Onları nereden buldun öyle?
1: Sana söylemek istedim. Ama başına neler geldiyse ağzımı açık konuşturmadın bile beni. Bu paralar senin hakkın olan paralar hayatım.
10: Ne? Ne hak? Ne demek istiyorsun?
1: Dün akşam patronunun evine gittim. Ve senin alacağın olan 3 aylık maaşını istedim. O da hiç zorluk çıkarmadan verdi. Senin hiçbir zaman gitmeyeceğini biliyordum. Sonunda ben gidip istedim. Bu sabah sana söylemeye çalıştım ama adını ağzıma bile aldırtmadım.
10: Hayır. Hayır, inanamıyorum. Patronun evinde yol misafiri sen miydin Polin? Ben boşuna mı... boşuna mı katil oldum?
1: Dik! Dik! Dik! Dik!
13: $500 için adlı radyo tiyatrosunu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun.

0: İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20 0312 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.
2: Biz hiçbir zaman üzülmedik. Her şey nasip meselesi.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağı'nın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Vay vay, yandın yüreklerin, vurgun düştü. Umudu, hayali, kanlar içinde, seven gönüllerin.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın.

0: Bu zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu değerli dinleyenler. Risale-i Nur Külliyatı'ndan, Zülfikar Mecmuası'ndan, Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerinin anlatıldığı 25. sözü. Sizlere anlatmaya gayret ediyoruz. 3. yüzeyle gelmiştik geçen haftaki programımız itibariyle. Fetih Suresinin son 3 ayetinin çok icaz cihetleri bulunduğunun anlatıldığı bir yer burası. Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın 10 külli mucize yönlerinden gayba dair haberlerinin örneklerinin verildiği bu 3 ayette 7-8 vecihle Kur'an-ı Kerim'in icazları o gaybi haberler cihetiyle görünüyordu. Bunlardan 4 tanesini sizlere arz ettim. 5.siyle bugün devam edeceğiz. İnşallah hepimize faydalı olur. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halqihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi. Ala resulina salavat. 5.si Muhammedur Resulullah. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا اِلٰى اَهِرُ الْآيَةِ Ayet-i Kerime'nin meali şöyle verilmiş. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Ve onun beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gayet merhametlidirler. Onları çokça rükû eden kimseler ve çokça secde eden kimseler olarak görürsün. Fetih Suresinin 29. ayeti değerli dinleyenler. Şu ayetin başı sahabelerin enbiyadan sonra nevi beşer içinde en mümtaz olduklarına sebep olan secayayı âliye ve mezayayı galiyelerini haber vermekle manayı sarihiyle tabakat-ı sahabenin istikbalde muttasıf oldukları ayrı ayrı mümtaz ve has sıfatlarını ifade etmekle beraber manayı işaretiyle ehli tahkikçe vefat-ı nebeviden sonra makamına geçecek hulefai raşidine hilafet tertibiyle işaret edip her birisinin en meşhur medar-ı imtiyazları olan sıfat-ı haselerini haber veriyor. Evet, bu ayetin başında sahabe-i kiramın peygamberlerden sonra aleyhissalatü ve teslimat insanlar içinde en mümtaz kişiler olduklarına sebep olan yüksek meziyetleri ve kıymetli meziyetleriyle birlikte son derece âli ahlaklarına, yüksek ahlaklarına vurgu yapıp haber veriyor. O yüksek ahlaktan dolayıdır ki o kıymetli meziyetlerinden sebep peygamberlerden sonra İnsanlığın en mümtazları

ünvanını aldıklarını ayet-i kerime haber veriyor. Manayı sarihi dediğimiz açık manası ile sahabe tabakalarının gelecekte her birinin ne ile vasıflanmışsa o vasıflarıyla birlikte onların mümtaz yani seçkin ve has sıfatlarını ifade ediyor. Onunla birlikte bir de işaret ettiği manayla manayı işari deniyordu. Ona da ayetlerin manayı sarihisiyle birlikte işari manaları da remzi manaları da var. Buna 25. sözün önceki kısımlarında değinmiştik kısmen. İşte işari manasıyla da bu ayet muhakkiklerce İslamiyet'in araştırıcı, ihlaslı alimlerince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra onun makamına halife olarak kimler geçecek bunlara haber veriyor. İşte Hulefai Raşidin dediğimiz Hazreti Ebubekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Osman radıyallahu anh ve Hazreti Ali radıyallahu anh'a hem de sırasıyla ayet-i kerime işaret ediyor. Hilafet tertibini haber veriyor. Hulefai Raşidin'in halifelik sırasını haber vermekle, işaret etmekle birlikte her bir halifenin, Raşid halifelerden her birisinin en meşhur imtiyaz hali, imtiyaz durumu neyse, neyle vasıflanmışsa, hangi hususta meşhur olmuşsa, o özel sıfatları neyse, mesela Ebu Bekir-i Sıddık yahut da Ömer-ül Faruk, Osman Zinnureyn, Haydar-ı Kerrar gibi özel sıfatları var Hulefai Raşidin'in. İşte bu özel sıfatlarından da işari manasıyla haber verdiğini ehli tahkik söylüyorlar. Vellezine mâhu ile maiyeti mahsusa ve sohbeti hâsa ile ve en evvel vefat ederek yine maiyetine girmekle meşhur ve mümtaz olan Hazreti Sıddık radıyallahu anh'ı gösterdiği gibi. Onun beraberinde bulunanlardan maksadın kendisinin özel maiyetinde olan, has sohbetine nail olmuş olan, mağarada o ikiden birisi olan, yine başka bir ayet-i kerimede bunu söylüyor. Yani Peygamber Efendimizin mağarada arkadaşlığını yapan, hicret esnasında yanında bulunan ve bununla meşhur olmuş Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı haber veriyor. Yine bununla birlikte en evvel vefat ederek Peygamber Efendimiz'den sonra yine ahirette de onun mahiyetine, manevi mahiyetine girmekle meşhur olmuş, mümtaz olmuş olan Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ı Fetih Suresi'nin 29. ayetindeki bu ibare, yani vellezine mâhu, onun beraberinde bulunanlar ibaresi haber veriyor değerli dinleyenler. Ehli tahkik bunu söylüyor, ifade ediyor. Yine bununla birlikte estağfirullah, eşiddâ-u alel küffâr ile, yani kafirlere karşı çok şiddetli, yine Fetih Suresinin 29. ayetinden bu da, kafirlere karşı çok şiddetli tabiriyle istikbalde, yani gelecekte küre-i arzın devletlerini fütuhatıyla titretecek ve adaletiyle zalimlere saika gibi, adeta yıldırım gibi şiddet gösterecek olan kim? Hazreti Ömer radıyallahu anh. Onu gösteriyor. Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde İran gibi büyük devletler fethedilmiş. Çok büyük fütuhatlar gerçekleştirilmiş. Adaletiyle zalimleri adeta yıldırım çarpar gibi çarpmış. Adaletiyle zalimleri yıldırım çarpar gibi çarparak adaletini göstermiş. Kafirlere karşı ayet-i kerimenin söylediği gibi hakikaten çok şiddetli olmuş. İşte eşiddâ-ü alel küffâr ile de Hazreti Ömer radıyallahu anh'a işaret ediyor. Ve ruhamâ-ü beynehum ile istikbalde en mühim bir fitnenin vuku hazırlanırken kemal-i merhamet ve şefkatinden İslamlar içinde kan dökülmemek için ruhunu feda edip teslimi nefs ederek Kur'an okurken mazlumen şehit edilmesini tercih

Eden Hazreti Osman radıyallahu anh ruhamâvü beynehum ibaresi de onu haber veriyor. Yani kendi aralarında gayet merhametlidirler manasında Fetih suresinin 29. ayetinde. Yine Estağfirullah bismillah terahum rukka'an succede yebdağune fazlen minallahi ve rıdvana ile onları çokça rükû eden kimseler ve çokça secde eden kimseler olarak görürsün. Onlar Allah'tan bir lütuf ve bir rıdvan, yani sadece onun rızasını isterler mealindeki kısmı, bu da Fetih suresinin yine 29. ayetinden. Burada da saltanat ve hilafete kemal-i liyakatle ve kahramanlıkla girdiği halde kemal-i zühdü ve ibadeti, fakr ve iktisadı ihtiyar eden ve rükua ve secdeye çok riayet eden, kesr ve secde hususunda kesreti herkesçe musaddak olan, çok secde edici olduğu herkes tarafından tasdik edilen Hazreti Ali radıyallahu anh'ın istikbaldeki vaziyetini, gelecekteki durumlarını ve o fitneler içinde harpleriyle mesul olmadığını ve niyetini ve matlubunun fazla ilahi olduğunu ayet-i kerime haber veriyor. Onlar kendi aralarında çok merhametlidirler. Ruhamâ-u beynehum tabiriyle Hazreti Osman radıyallahu anh'ın durumuna, istikbaldeki vaziyetine haber veriyor. Onun çok mühim fitneler içinde kaldığını, o fitnelerin vuku hazırlanırken kendisinin çok merhametli, çok şefkatli olmasından dolayı Müslümanlar arasında kan dökülmesin diye kendi ruhunu feda edip teslimi nefs ederek Kur'an okurken şehit edilmesini tercih ettiğini ayet-i kerime haber veriyor. İşte onları çok secde edenler, çok ruhu ediciler olarak görürsün. Rablerinden sadece Allah'ın rızasını dilerler manasındaki ayet ile de hilafete ve saltanata layık olduğu şekilde geldiği halde, kahramanlığıyla girdiği halde, son derece zühd sahibi ve ibadeti esas tutan birisi olduğu halde Hazreti Ali Efendimizin fakr ve iktisadı tercih etmesi çok rükû ve secde edici olmasına işaret ediyor. Ayet ki herkesçe de bu tasdik edilmiştir. Hazreti Ali Efendimizin de istikbaldeki vaziyetini ve o fitneler ve harpler içinde onun niyetinin halis olduğunu, mesul bulunmadığını, matlubunun Allah'ın fazlı olduğunu ayet-i kerime haber veriyor. Demek ki değerli dinleyenler, Hulefai Raşidin üzerinde de zaman zaman bazı kendini bilmezlerin laf ettiklerini veya hadlerini aştıklarını görüyoruz. Fetih suresinin bu 29. ayetindeki vellezine mâhu Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a eşiddâv alel küffâr Hazreti Ömer radıyallahu anh'a ruhamâv beynehum Hazreti Osman zinnureyn radıyallahu anh'a terâhum rukkân succeden yebdagûne fadlen minallâhi ve ridvânâ ise Hazreti Ali radıyallahu anh'a işaret ettiği gibi onların vasıflarını gelecekte, onların zamanında neler olacağını, onların hususi hasiyetlerinde bahsediyor işari manasıyla değerli dinleyenler. Ki hepsiyle ilgili pek çok hadis-i şerifte var. Şu halde bizlere düşen Cenab-ı Hakk'ın kendilerini andığı, hususi vasıflarını zikrettiği kişiler hakkında sadece hürmet beslemek, onlara dua etmek, onların şefaatini ummaktır ahirette. Evet, mevzumuz Kur'an-ı Kerim'in gaybe dair haberleriyle ilgili mucizelerini örnek olarak Fetih Suresinin bu son ayetlerini örnek vermişti. Mevzumuz bu esas itibariyle, ama yeri geldiği için diğer hususları da kısaca değinmiş olduk. Ona da ihtiyaç hissettik değerli dinleyenler. Evet, altıncısı zâlike meselühüm fittevrâ fıkrası iki cihetle gaybi haberdir. İki cihetle. Bu onların Tevrat'taki vasıflardır, vasıflarıdır manasına gelen bir yer. Burada da iki cihette gayba dair haber var. Birincisi şu ki, Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam gibi ümmi bir zata
nispeten gayb hükmünde olan Tevrat'taki evsaf-ı sahabeyi haber veriyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ümmiydi. Okuma yazması yoktu. Hatta Hudeybiye anlaşmasında Allah'ın Resulü olduğu kısmını müşrikleri itiraz edince Hazreti Ali Efendimiz'e demişti ki gösterin orayı bana, kendisi silmişti. Ama yerini başkası göstermişti. Okuması yazması olmadığı için. Bazen bu ustada tartışmalar olduğunu duyuyoruz. Halbuki bu onun yine bir mucizesidir. Ümmi olmak, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a değil bir haşa nakısa katmak, onun kemalini, mükemmelliğini gösterir. Nasıl ki şimdi pek çok okur yazar tahsil yapmış, hatta en üst düzeye gelmiş tahsilde insanlar, Cenab-ı Hakk'ı bilmemek, onun Kur'an'ını tanımamak, hükümlerine riayet etmemek, şeriata karşı çıkmak, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun sünnetlerini inkar etmek gibi, İslam'a girmemek gibi cehalet ediyorlar. Demek ki okuyup yazmak insanı Allahu Teala'ya götürüyorsa ve yaptığı işleri dünyevi de olsa Allah adına yapıyorsa bir mana ifade ediyordur. İmandan nasibi olmayan profesör de olsa cahildir. İmandan nasibi olan ümmi de olsa dünyadaki bütün kafirlerden bir mümin üstündür değerli dinleyenler. Bu nazarla bakmamız icap ediyor. Zaten okuma yazması olsa Kur'an-ı Kerim'e de bu cihetle bir itiraz bulunabilirdi. Kendisi çok iyi okuma yazma biliyordu, edipti. Bundan dolayı böyle yazdı diye haşa ümmi olduğu halde bunu iddia eden kafirler var. Bu da bahsi diğer, kısaca değinmiş olduk. Burada anlatılan şu, ذَلْكَ مَثَلُمْ فِي التَّوْرَاتِ ayetiyle değerli dinleyenler, onların Tevrat'taki vasıflarından yine Fetih Suresinin son ayetinde bahsediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam okur yazar olmaması hasebiyle Tevrat onun için bir nevi gayb hükmünde. Ama Tevrat'ta sahabelerin vasıfları var. Ayet-i Kerime bundan haber veriyor. Evet, 19. mektupta beyan edildiği gibi ahir zamanda gelecek peygamberin Aleyhissalatü Vesselam'ın sahabeleri hakkında Tevrat'ta bu fıkra var. Kutsilerin bayrakları beraberindedir diye Tevrat'ta böyle ibare var. Kim hakkında? Ahir zamanda gelecek peygamberin. Kim o? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam. İşte onun sahabeleri hakkında kutsilerin bayrakları beraberindedir fıkrası var. Yani onun sahabeleri ehli taat ve ibadet ve ehli salahat ve velayettirler. O peygamberin, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın sahabelerinin taat ehli olduğu, ibadet üzere bulunduğu, ehli salahat olduğu ve veli zatlar bulunduğunu kutsilerin bayrakları beraberindedir ifadesiyle Tevrat haber veriyor. İşte ذَلْكَ مَثَلُمْ فِي التَّوْرَاتِ bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır diyerek ayet-i kerimede sahabe-i kiramdan gaybi olarak haber veriyor. Ve o vasıflarını kutsiler yani mukaddesler tabiriyle Tevrat ifade etmiş. Tevrat'ın pek çok ayrı ayrı lisanlara tercüme edilmesi vasıtasıyla o kadar tahrifat olduğu halde yine Tevrat şu sure-i fethin meselhum fit Tevrat hükmünü müteaddid ayatıyla tasdik ediyor. Çok dillere çevrilmesine ve tahrif edilmesine rağmen Tevrat'ta sahabe-i kiramla onların özellikleri ilgili müteaddid ayetler var. Kur'an-ı Kerim'de işte meselhum fit Tevrat diyerek oraya atıfta bulunuyor değerli dinleyenler. Bu meselüm fit Tevrat, velke meselüm fit Tevrat fıkrasının iki cihetle gaybtan haber verdiğini, iki cihetle daha icaz gösterdiğini yani mucize olduğunu bahsetmişti. Birincisi buydu. İkincisi de ikinci cihet ihbar-ı gaybisi budur ki meselüm fit Tevrat fıkrasıyla haber veriyor, ihbar ediyor ki sahabeler ve tabi'inler. Tabi'inler de kim? Sahabe-i kirama yetişenler, onlardan istifade edenler, onlar her iki grupta ibadette öyle bir dereceye gelecekler ki ruhlarındaki nuraniyet yüzlerinde parlayacak. Ruhlarındaki nuraniyet yüzlerinde parlayacak. İnsanın içinde ne varsa dışına o yansır. Atasözünde vardır ya hani, testinin içinde ne varsa dışına sızan odur. İşte sahabe-i kiram ve tabi'in radiyallahu anhum ecmain
öyle bir dereceye gelecekler ki

ibadette ruhları öyle nurlanacak, öyle parlayacak ki o nuraniyet yüzlerine yansıyacak. Ve cephelerinde, alımlarında, simalarında kesret-i sücuttan hasıl olan, kesret-i sücut ne demek? Çok secde etmek, çok ibadet etmek, çok namaz kılmak. Bundan dolayı alımlarında secde izleri olacak. İşte o kesret-i sücuttan çok çok fazla secde etmeden hasıl olan bir hatem-i velayet nevinde, adeta evliyalık mührü gibidir o çok secde edenlerin alınlarındaki secde izleri. İşte sahabe ve tabiinde o secde izleri bir nevi hatem-i velayet nevinde alınlarında nurani sikkeler görünecek. Evet, istikbal bunu vuzuh ile ve katiyetle parlak bir surette ispat etmiştir. Hem sahabe-i kiramdan hem tabiinden öyle zatlar gelmiş ki ayet-i kerimenin bu haberini istikbalde Kur'an haber verdiği tarzda göstererek Kur'an'ın diğer mucizelik cihetinde ispat etmiş oluyor değerli dinleyenler. Evet, o kadar acayip fitneler ve dağdayı siyaset içinde, fitnelerin çok olduğu, siyaset kavgasının gürültüsünün çokluğu içinde, gece ve gündüzde Zeynel Abidin gibi bin rekat namaz kılan ve Tavus-u Yemeni gibi 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazını eda eden çok hem pek çok zatlar metelühüm fittevrat sırrını göstermişler. Öyle zatlar gelmiş ki mesela Tavus-u Yemeni gibi rahmetullahi aleyh 40 sene yatsı abdestiyle sabah namazını kılmış. Yani uyumamış, yatsıdan sabaha kadar ibadet etmiş demektir bu. Zeynel Abidin Hazretleri gibi rahmetullahi aleyh 1000 rekat namaz kılmış gecede. Meselühüm fittevrat, bu onların Tevrat'taki misalleridir, vasıflarıdır diyen ayetin ihbarının doğruluğunu bu zatlar ve bunlar gibi zatlar göstermişler. Yedincisi, ihbari gaybiye dair ayetlerin misallerinden kıymetli dinleyenler, Bismillahirrahmanirrahim ve meselühüm fil incili kezer en ahrece şed'ehu فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَذَا فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْذَ بِهِمِ الْكُفَّارِ Sadakallahu aleyhi ve sellem. Bu fıkra iki cihetle ihbarı gaybidir. Mealine bakalım, sonra hangi cihetlerde gaybtan haber veriyor? Ayet-i Kerime'nin bu kısmı hangi cihetlerle bize mucizelik yönlerini gösteriyor? Ona bakalım değerli dinleyenler. İncil'deki vasıfları ise bir ekin gibidir ki filizini çıkarmış, sonra onu kuvvetlendirmiş, sonra kalınlaşmış da gövdesi üzerine dikilmiştir. Bu hal ekincilerin hoşuna gider. Onlar hakkındaki bu benzetme kafirleri onlarla öfkelendirmek içindir. Fetih suresinin 29. ayetinden yine. Burada iki cihette gayıptan ayet-i kerime haber veriyor. Birincisi şu, Nebi-i Ümmiyi aleyhissalatü vesselamın Ümmi peygamberi sallallahu aleyhi ve selleme nispeten gayet gayb hükmünde olan İncil'in sahabeler hakkındaki ihbarını ihbardır. İncil sahabeler hakkında haber vermiş. Peygamber Efendimiz ümmidir. İncil'i de bilmiyor. Ama İncil'deki ayetlerden Kur'an-ı Kerim ayetleriyle haber veriyor. Üstelik İncil de Tevrat gibi çok dillere çevrilmiş ve çok tahrif olmuş. Evet, İncil'de ahir zamanda gelecek peygamberin aleyhissalatü vesselamın vasfında, Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamı İncil'i anlatırken, onun vasfında Estağfirullah'sınamme'ahu kadîtum min hadîdin ve ümmetühü kezalik gibi ayetler var. Yani onun demirden bir kılıncı olacak, aleyhissalatü vesselamın ümmeti de öyledir manasında Şifa-i Şerif'te bu husus geçiyormuş değerli dinleyenler. Ayrıca Hüseyin-i Cisri gibi zatlar Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam hakkındaki Tevrat ve İncil'de olan tahrip edildikten sonra 114 ayeti yine bulup çıkarmıştır. Yani orada Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselama işaretler bulunduğu gibi sahabe-i kirama da işaret eden ayetler var. Bu da onlardan birisi. Yani diyor ki İsa aleyhisselam gibi o peygamber kılıçsız değil, belki sahibi seyf bir peygamber gelecek. Kılıç sahibi bir peygamber gelecek.
cihada memur olacak. Onun vazifeleri arasında cihat da var. Ve onun sahabeleri dahi, aleyhissalatü vesselamın sahabeleri dahi kılınçlı ve cihada memur olacaklardır. Ayet bunu söylüyor bir mana itibariyle. Hem kendisi kılınçlı ve cihada memur, hem de kendisine tabi olan sahabeleri de cihatla mükellef ve kılınçlı olacak. O kadibi hadid sahibi, yani demir çubuk, kılınç sahibi ve reisi alem olacak. Hem kılıncı bulunacak hem de alemin reisi olacak. Tevrat, düzeltiyorum, İncil ayetinden bahsediyoruz burada. Fetih suresinin son ayeti de bunlara işaret ediyor. Buralardan haber veriyor gaybi olarak. Çünkü İncil'in bir yerinde der, ben gidiyorum ta alemin reisi gelsin. Demek oluyor ki İncil'in bu iki fıkrasından anlaşılıyor ki sahabeler çendan her ne kadar mebdede, yani başlangıçta az ve zayıf görünecekler. Öyle miydi? Öyleydi. Az ve zayıf görünüyorlardı başta. Fakat çekirdekler gibi neşvi nema bularak yükselip kalınlaşıp kuvvetleşerek, ayetteki Fetih suresindeki ekin misali gibi kuvvetleşip filizini çıkarıp çoğalarak küffar, kafirler onları boğacakları vakitte onlar küffarın kayızlarını, kinlerini kendilerine yutkundurup boğduracak vakitte kılıçlarıyla nevi beşeri kendilerine, tüm insanlığı kendilerine musahhar edip reisleri olan Peygamber Alişan aleyhissalatü vesselam aleme reis olduğunu ispat edecekler. Aynen şu sure-i Fetih'in ayetinin mealini ifade ediyor. Tevrat'ta geçen bu hususta, İncil'de geçen bu hususta sahabelerin ve Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın durumlarını, vasıflarını, gayba dair haberlerini bu haber tarzında ihbarı ihbar ederek bizlere gösteriyor ve Kur'an-ı Kerim'in gayıptan haber vermeye dair mucizelik cihetlerinden birisini daha ispat ediyor. İkinci vecih itibariyle şu fıkra ihbar ediyor ki sahabeler çendan azlığından ve zafiyetlerinden Sulh-ı Hudeybiye'yi kabul etmişler. Hudeybiye antlaşmasını görünüşte azdılar, zayıftılar, müşrikler daha kuvvetliydi ve Hudeybiye antlaşmasını kabul ettiler. Fakat elbette ve herhalde o sahabeler az bir zaman sonra öyle bir süratle inkişaf ve ihtişam ve kuvvet kesbedecekler ki ruh-i zemin tarlasında, şu yeryüzü tarlasında dest-i kudretle ekilen nev-i beşerin, insanlık adeta Allah'ın kudret eliyle yere ekilmiş ekinler gibidir. İşte bu insanlığın o zamandaki gafletleri cihetiyle kısa, kuvvetsiz, nakıs, bereketsiz sümbüllerine nispeten inanmayanlar nasıl bu yeryüzü tarlasının bir çeşit ziraat edilmişleri vardır ki çok bereketlidir. Başka bir çeşit ziraat edilmişleri de vardır ki kısa, bereketsiz, neticesizdir. İşte müminler Hudeybiye antlaşması sırasında çendan azdılar, zayıftılar. Fakat şu ayet-i kerime işaret ediyor ki kısa bir süre sonra kafirlerin çokluğu onlara bir zarar vermeyecek. Çünkü onlar bereketsizdir, nakıstır, meyveleri azdır, ömürleri kısadır. Müminler kuvvetlenecek. Ayet-i kerimede haber verdiği İncil'deki misalleri, ekilmiş, filizini çıkarmış, sonra kuvvetlenmiş, dikleşmiş, ekincilerin hoşuna giden bir hale gelmiş, buğday başakları gibi olduklarından haber vererek gayet yüksek, kuvvetli ve meyvedar ve bereketli bir surette sahabelerin ve Müslümanların çoğalacaklarına ve kuvvet bulacaklarına işaret ediyor. Ve öyle de olmuş. Ve haşmetli hükümetleri gıptadan ve hasetten ve kıskançlıktan gelen bir gayz içinde bırakacaklar. O zamanın Bizans gibi, Pers İmparatorluğu gibi kuvvetli devletlerini Müslümanlar yapacakları fetihlerle hasetlerinden,
gıptalarından, kıskançlıklarından müminlere kin duyacak hale gelmelerine vesile olacaklarını bahsediyor. Evet, istikbalde bu ihbar-ı gaybiyi, ayet-i kerimenin verdiği bu gaybi haberi çok parlak bir surette göstermiştir. Şu ihbarda, bu haber edilende hafi bir ima daha var ki, imayla da bir işaret var, gizli bir işaret var. O da şudur: sahabeyi tavsifat-ı mühimme ile sena ederken, sahabe-i kiramı radıyallahu anhüm ecmain mühim sıfatlarla anlatırken ve onları yüceltirken, överken, en büyük bir mükafatın vaadi makamca lazım geldiği halde mağfiretin kelimesiyle işaret ediyor ki, mağfireten kelimesiyle işaret ediyor ki, istikbalde sahabeler içinde fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacak. Çünkü mağfiret ve kusurun vukuuna delalet eder bir tarzda gelmiş. Fütuhattan bahsederken müminlerin kuvvetlenip çoğalacaklarını anlatırken, onları sena ederken, Tevrat'taki, İncil'deki vasıflarını bahsederken, sonunda bir mağfiret kelimesiyle istikbalde sahabeler arasında fitneler vasıtasıyla mühim kusurlar olacağını ayet-i kerime ihbar ediyor. Bakınız, birkaç ayetten, hatta ayetin içindeki birkaç kelimeden ne kadar sarih mananın yanında işari manalar, remzi manalar, imalar var ve gaybtan haberler var. Demek kuru kuruya Kur'an-ı Kerim'in Arabi ibaresine bakıp onu meal yapıp sonra da Kur'an budur, Kur'an İslam diye ortaya çıkanlar ya cahiller, gafiller yahut da iyi niyetli değiller. Bu milletin, bu Müslümanların dostları değiller. Evet, mağfiret kelimesine geçmesi ayetin kusur olduğunu, kusurun vukuuna delildir. Ve o zaman da sahabeler nazarında en mühim matlup, sahabelerin en çok istediği şey ve en yüksek ihsan, iyilik ne olacak? Mağfiret olacak. Ne zaman? Fitnelerin vuku bulduğu zamanda. Ve en büyük mükafat ise af ile mücazat etmemektir. Cenab-ı Hakk'ın affını talep etmek, cezaya maruz kalmamayı istemektir. Mağfireten kelimesi nasıl latif bir imayı gösteriyor, öyle de mağfireten kelimesi surenin başındaki لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ Fetih suresinin ta en başındaki bu ayeti mealinde söylerim değerli dinleyenler. Ta ki Allah senin günahından geçmiş ve gelecek olanı senin için bağışlasın cümlesiyle münasebettar oluyor. Surenin başı hakiki günahlardan mağfiret değil. Çünkü ismet var. Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da hitap var ya orada. Dolayısıyla hakiki günahlardan bir mağfiret değil. Bunu anlatmıyor. Çünkü peygamberlerin ismet sıfatı var. Günahsızdırlar. Günah yok. Belki makam-ı nübüvvete layık bir mana ile mağfirettir. Peygamberlik makamına layık bir mağfiretten bahsediyor ayet. Ve ahirinde, sonunda sahabelere mağfiret ile müjde etmekle o imaya bir letafet daha katar. Sonunda da sahabelere mağfiret edileceğinden bahisle baştaki imaya bir hoşluk, bir güzellik katar. Çünkü onların arasında da olacak hadiselerden dolayı onların mağfireti talep edecekleri anlatılıyor. İşte ahir-i fethin mezkur 3 ayeti değerli dinleyenler. Zikrettiğimiz, gayba dair işaretlerini anlattığımız, imalarından bahsettiğimiz, sarih manalarını arz ettiğimiz Fetih suresinin bu 3 ayeti, 10 vücuh-ı icazından, 10 çeşit mucize cihetinden yalnız ihbar-ı gaybi veçinin 10 çeşit itibariyle mucizedir demiştik. Bu ayetlere has. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in her yeri, her şeyi mucizedir. Ama burada özellikle bakılan neydi? Gayba dair haberler cihetiyle mucizelik yönleriydi. İşte o ihbar-ı gaybi veçinin cihetinin çok veçinden
yalnız yedi cihetini. Bahsettik cüz-i ihtiyari ve kadere dair olan. 26. sözün ahirinde, 26. söz var Risale-i Nur'da değerli dinleyenler. Cüz-i ihtiyari ve kader mevzusunu anlatır. Gayet de önemlidir. Orayı da okumanızı tavsiye ediyoruz. İşte orada onun sonunda şu ahirki ayetin hurufatının vaziyetindeki mühim bir lemayı icaza, harflerinin durumundaki bir mucize parıltısına yine işaret ediliyor. Bu ahirki ayet, bu son ayet cümleleriyle sahabeye baktığı gibi kayıtlarıyla dahi yine sahabenin ahvaline bakıyor. Sahabeyi anlatıyor, hallerini de anlatıyor. Ve elfazıyla, yani sözleriyle, lafızlarıyla da sahabenin evsafını, vasıfları, sıfatları nelerdir? Onları ifade ettikleri gibi hurufatıyla, harfleriyle ve ayattaki hurufatın tekerrür adediyle yine Ashab-ı Bedir, Uhud, Huneyn, Suffa, Rıdvan gibi tabakatı meşhure-i sahabede bulunan, sahabelerin meşhur tabakalarında bulunan, nerede bulunmuştu bunlar? Bunlar Bedir ashabıydı, Uhud ashabıydı, Huneyn'de, Suffe'de, Rıdvan'da bulunanlardı. Bu meşhur sahabelerde bulunan, bunların içinde bulunanlara ayrıca işaret ediyor. Ve ilmi cifrin bir nevi ve bir anahtarı olan tevafuk cihetiyle ve ebced hesabıyla daha çok sırları, esrarı ifade ediyor değerli dinleyenler. Demek Kur'an değil bir cihetle, her cihetle mucizedir. Bismillahirrahmanirrahim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Bir tetimme var değerli dinleyenler. Yani tamamlayıcı husus var. Bu da şu Sure-i Fetih'in ahirindeki ayetin manayı işaretiyle, işaret ettiği manalar itibariyle verdiği ihbar-ı gaybi münasebetiyle, gaybe dair haberler münasebetiyle gelecek ayette aynı haber, aynı manayı işari ile verdiği münasebetiyle bir nebze ondan bahsedilecek. Bismillahirrahmanirrahim. Ve lehedeynâhum sıraden müstakîmâ ve men yudillâhe vel rasûle fe ulâike me'allezîne enamallâhu aleyhim minen nebîne ve siddikine ve şühedâi ve sâlihine ve hasüne ulâike refîkâ. İlahül ayet. Bu ayetin beyanında binler nüktelerinden iki nükteyi işaret edeceğiz. Bu gaybi haberlere dair Fetih Suresi'nin sonunda verilenlere. Bu da tamamlayıcı bir husus diyor değerli dinleyenler. Ondan da bahsedecek. Orada da şöyle deniliyor. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim için bir ilim yoktur. Şüphe yok ki alim, her şeyi bilen hakim, her işe hikmetli olan ancak sensin. Sübhaneke la ilme lena diye başlayan Bakara Suresi'nin 32. ayetinin mealiydi bu. Bir sonraki ise değerli dinleyenler, Fetih Suresi'nin son ayetlerini tamamlayıcı ve aynı mahiyette olan Nisa Suresi'nin 68-69. ayetlerinin meali ve elbette onları dosdoğru bir yola hidayet ettik. O halde kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Hem işte onlar ne güzel arkadaştırlar. İşte bu ayette değerli dinleyenler o Fetih Suresi'nin ayetlerini destekleyen iki nükteye işaret edilecek. Birinci nükte şu şekilde: Kur'an-ı mucizel beyan mefahimiyle ve manayı sarihiyle, yani açık manasıyla ve anlattığı şeylerle, yani kavramlarıyla ifadeyi hakaik ettiği gibi, hakikatleri ifade ettiği gibi üsluplarıyla ve heyatıyla da çok manayı işariye ifade ediyor. Her bir ayetin çok tabakayı manaları var. Kur'an ilmi muhitten geldiği için bütün manaları murad olabilir. İnsanın cüz'i fikriyle ve şahsi iradesiyle olan kelamları gibi bir iki manaya inhisar etmez. İşte bu sırra binaen ayat-ı Kur'aniyenin, Kur'an ayetlerinin el tefsir tarafından hadsiz hakaiki beyan edilmiş. Müfessirinin beyan etmediği
daha çok hakaiki var ve bilhassa hurufatında, manayı sarihinden

başka işaretinde çok ulumu mühimme, çok mühim ilimler var. Ne demek istiyor? Çok önemli bir yer değerli dinleyenler. Bu birinci nükte. Tek tek şimdi size izah etmeye gayret edeceğim inşallah. Evet. Burada diyor ki Kur'an-ı Kerim mefahimiyle, yani anlattığı, fehmettirdiği kavramlarla ve açık manalarıyla çok hakikatleri ifade eder. Sadece bu mudur? Değildir. Bundan başka Kur'an-ı Kerim mucizedir. Çok cihetlere bakan manaları vardır. Bir de üsluplarıyla ve hayatıyla, yani tamamen umumi görünüş itibariyle de ifade tarzıyla da çok işari manaları da anlatır. Bundan başka her bir ayetin çok tabakayı manaları vardır. Bir ayeti gördüğümüz, okuduğumuz, dinlediğimiz zaman ehliyle bu işi konuştuğumuzda görürüz ki Kur'an-ı Kerim'in o ayetinin tek bir manası değil, çok mana tabakaları var. Pek çok husustan işareten, remzen, sarihan hayatıyla bahsedebilir. Başka çok çok bizim bilemediğimiz, göremediğimiz manaları Kur'an-ı Kerim'in bulunabilir. Neden böyledir? Çünkü Kur'an-ı Kerim mucizedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim ilmi muhitten geliyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın sonsuz, her şeyi kuşatan ilminden geliyor. Bu kuşatıcı ilimden gelmesinden dolayı bütün manalar murat edebilir. Halbuki insanın fikri cüz'idir. Şahsi bir iradesi vardır. Bu fikri ile, bu iradesiyle, yani cüz'i olan, şahsi olan fikri ve iradesiyle insanın sözleri, fikri ve cüz'i iradesi gibi ancak bir iki manaya bakabilir. Bir iki manaya inhisar edebilir. Çok manalara bakamaz. Halbuki Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. İlmi muhitten geliyor. Cenab-ı Hak her şeyi bilir. Dolayısıyla çok mana tabakaları vardır. Bütün manalar murad olabilir. İşte bu sırra binaen Kur'an-ı Kerim'in ayetleri tefsir ehli tarafından çok hadsiz hakikatleri ifade eder tarzda beyan edilmiştir. Bu kadar tefsire rağmen yine müfessirlerin beyan etmediği daha çok hakikatleri var ve bilhassa harflerinde, sarih manalarından başka işaretlerinde de çok mühim ilimler bulunduğunu Üstad Hazretleri haber veriyor değerli dinleyenler. İslam alimleri de, muhakkik alimler müfessirinde zaten Kur'an-ı Kerim benim mana verdiğim gibi, tefsir ettiğim gibi sadece budur demiyorlar. Hepsi en doğrusunu Allah bilir diyorlar. Daha çok manalar ifade ettiklerini biliyorlar. Şimdiki yeni yetme kendisini alim zanneden, Arapça bilmekle, birkaç kitap okumakla, mana dünyaları bomboş, kuru bilgiyle meale Kur'an deyip kendi kafasından çıkanı haşa Cenab-ı Hakk'ın muradı gibi gösterenler kendileri de pek çok cihette sapıtıyorlar, tabilerini de sapıtıyorlar. Allah muhafaza etsin, Allah ıslah etsin. Mucizeyi inkar ediyorlar, kaderi inkar ediyorlar. Daha pek çok hususu akıllarına ne yatmıyorsa. Kur'an-ı Kerim bunu diyor diyor adam. Kendi şahsi fikrini haşa Cenab-ı Hakk'ın kelam-ı ilahisinin yerine koyup Cenab-ı Hakk'ın muradının sadece o olduğunu söyleyebiliyor. Bu bir gaflettir, bu bir cehalettir. Hatta bu bir hıyanet ve dalalettir değerli dinleyenler. Allah muhafaza etsin, Allah ıslah etsin. Evet, birinci nükte buydu. İkinci nükte, işte şu ayeti kerime Estağfirullah. Minen nebiyyine ve sıddıkine ve şühede ve saline ve hasune ulaike refika. Burada sırat-ı müstakim ehli, doğru yol üzerine olan, dost doğru yol ehli ve hakiki nam-ı ilahiyeye mazhar, Allah'ın nimetlerine mazhar olmuş insanlardaki ve bunlar içindeki taifeyi enbiya, peygamberler taifesi ve kafileyi sıddıkin, sıddıklar kafilesi ve cemaat-ı şüheda, şehitler cemaati ve esnaf-ı salihin, salihler sınıfı ve enva-ı tabi'in, tabi olanların nevleri bulunduklarını ayet-i kerime ifade etmekle beraber ne diyordu ayet-i kerimenin mealinde değerli dinleyenler, çok şeyleri ifade ediyor ama bizim anlayacağımız tarzda
Elbette onları dosdoğru bir yola hidayet ettik. O halde kim Allah'a ve Resul'e itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Hem işte onlar ne güzel arkadaştırlar manasında Nisa suresinin 68-69. Ayetlerinin mealiydi. İşte burada Cenab-ı Hakk'ın kendilerine hakiki nimet verdiği, Enbiya taifesi, Sıddıkin kafilesi, şehitler cemaati, salihin sınıfı, tabiin türleri gibi kişilerin bulunduklarını o kafilelere işaret etmekle birlikte ifade ederek onları alemi İslam'da bu beş kısmın en mükemmelini dahi ayrıca sarahaten gösterdikten sonra İslamiyet'te önce peygamberler, sonra sıddıkin, sonra şehitler, sonra salihin, sonra bunlara tabi olanlar olarak bu beş sınıfı açıkça gösteriyor. Sonra bu beş kısmın imamlarını ve başta rüesalarını yani reislerini, yani peygamberlerin reisi kim mesela? Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı. Sıddıkların reisi kim? Mesela Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı gibi. Bu beş sınıfın rüesalarını sıfat-ı meşhureleriyle, hangi sıfatlarla meşhur olmuşsa onunla zikredip, onlara delalet edip, yani delil olup ifade ettiği gibi ihbar-ı gaybi nevinden, gayba bakan haberler yönünden bir icaz leması ile o taifelerin istikbaldeki reislerinin, gelecekte de bunların reisleri olacak, onların vaziyetlerini bir vecihle tayin ediyor. Evet, minen nebiyyin, nasıl ki sarahatle Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama bakıyor ve sıddıkin fıkrasıyla Ebu Bekir Sıddık'a radıyallahu anh ona bakıyor. Hem Peygamber aleyhissalatü vesselamdan sonra ikinci olduğuna Hazreti Ebu Bekir'in ve en evvel onun yerine geçeceğine ve sıddık ismi ümmetçe ona ünvanı mahsus görüneceğine, ona mahsus bir ünvan görüneceğine ve sıddıkinlerin başında görüneceğine işaret ettiği gibi ve şüheda kelimesiyle Hazreti Ömer'i radıyallahu anh, Hazreti Osman'ı radıyallahu anh ve Hazreti Ali'yi radıyallahu anh rıdvanullahi aleyhim ecmaini hepsini beraber ifade ediyor. Hem üçü sıddıkinden sonra nübüvvetin hilafetine mazhar olacaklarını, Hazreti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın geleceğini, ondan sonra da hilafete diğer üçünün mazhar olacaklarını ve üçünün de şehit olacaklarını, fazileti şehadetleri de sair fezailerine ilave edileceğini işaret ediyor. Şehitlikteki fazileti de diğer faziletleriyle beraber şehit olan Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın faziletlerine ekleneceğini ayet-i kerime haber veriyor ve işaret ediyor ve gaybi bir surette ifade ediyor. Ve salihin kelimesiyle ashab-ı suffa, ashab-ı bedir, ashab-ı rıdvan gibi mümtaz zatlara işaret ederek ve hasüne ulaike refika cümlesiyle açık manasıyla, manayı sarihiyle onların ittibaına, bunlara tabi olunuz diyerek teşvik ve tabiinlerdeki tebaiyeti, bağlanmayı, onların yolundan gitmeyi çok müşerref, çok şerefli ve güzel göstermekle ayet manayı işaresiyle, işaret manasıyla da Hulefai Erba'nın dört halifenin beşincisi olarak innel hilafete ba'de selâsüne sene hadis-i şerifin hükmünü tasdik ettiren müddeti hilafetinin azlığıyla beraber kıymetini azim göstermek için manayı işaresiyle Hazreti Hasan radıyallahu anh'ı gösterir. Yani hilafet benden sonra 30 senedir diyerek Hazreti Hasan radıyallahu anh'ın o kısa süren ama kıymetli, ehemmiyetli olan halifeliğiyle birlikte Hazreti Hasan radıyallahu anh'a da ayet-i kerime işaret ediyor değerli dinleyenler. Elhasıl kısmına geldik değerli dinleyenler. Üçhan Mektep programımızda Kur'an-ı Kerim'in gayba dair haber verdiği mucizeler kısmının sonuna gelmiş olduk. Lakin süremiz burada doldu. İnşallah elhasılı ve ikinci bir tetimme var, tamamlayıcı yer. Orasıyla birlikte önümüzdeki hafta dördüncü zeyle geçeriz. Belki orayı da bitirebiliriz Allah nasip ederse. Cenab-ı Hak bizleri Kur'an-ı Kerim'den ayırmasın.
Kur'an-ı Kerim'i dünya

0: Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz.

0: Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Muhammed Emin Genç'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
3: Radyo Hedef FM 91.8.
5: O iki cihan sultanıydı. O geçmişte ve gelecekte bütün insanlığın efendisiydi. O bu dünyada nasıl yaşanması gerektiğini bize en güzel şekilde öğreten ve öğütleyen Peygamberimiz Efendimiz'di. Sade bir hayatı vardı. Hep tevazu ile yaşadı. Dünyalık namına hiçbir şeyin endişesini taşımadı. Onun tek derdi, bir tek arzusu vardı: Allah Celle Celaluhu, sadece ona muhtaç olmanın özgürlüğünü, güzel kulluk yapabilmenin lezzetini yaşadı ruhunda ömrü boyunca. O her zaman sadece Rabbime muhtaç oluşum benim için iftihar vesilesidir buyururdu. Bize de o öğretti: ben sana muhtacım ey Rabbim, seninse bana hiç ihtiyacın yok diyebilmeyi. Ondan işittik zor zamanlarımızda söylediğimiz güçsüzlük, zayıflık benim sıfatımdır. Sınırsız kudretinle en güçlü olan sensin Rabbim sözünü. Ve o söyletti bizlere: her şey ölür, çürüyüp yok olur gider. Ancak sen, yalnızca sen sonsuz hayat sahibisin Rabbim ikrarıyla şekillenen kulluk namelerini.

Mana eri bu yolda, melul olası değil. Mana duyan gönüller, hergiz ölesi değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

gevhersiz gönüllere yüz bin yol eder isen, haktan nasip olmasa nasip alası değil, ten fanidir, can ölmez, gidenler geri gelmez, ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil.

yarattı Hak dünyayı peygamber dostluğuna. Dünyaya gelen gider, baki kalası değil. Ten fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez.

Beden fanidir, can ölmez, gidenler yeri gelmez. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi değil. Ölür ise ten ölür, canlar ölesi

Sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Hazreti Zeynep Şam yolunda. Hazreti Zeynep radıyallahu anha ve arkadaşları Kerbela olayının ardından Küfe'de hükümet konağına geldiklerinde Hazreti Zeynep büyük bir hüzne boğuldu. Çünkü seneler öncesinde şerefli babası Hazreti Ali de bu konakta kalmıştı. Kendisi de o sırada babasının yanındaydı. Valilik koltuğunda Ubeydullah bin Ziyad oturuyordu. Ağlamak istiyordu ancak İzzeti buna müsaade etmiyordu. Huzura girdiğinde kendisine izin verilmeden oturdu. Onun bu hareketi valinin dikkatini çekti. Kim olduğunu sorduğunda cevap alamadı. İkinci defa sordu. Onun Hazreti Ali'nin kızı Zeynep olduğunu söylediler. Küstah bir şekilde sizi Kerbela'da perişan eden, halifelik davanızı yalan çıkaran Allah'a hamdolsun dedi. Hazreti Zeynep radıyallahu anha inancını yaşayan, bilgili, bildiğini söylemekten çekinmeyen birisiydi. Sözünü esirgemedi. Büyük bir cesaretle hamdolsun o Allah'a ki Resulullah'a mensubiyetle bizi şereflendirdi. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de ey ehli beyt, Allah sizden kiri, günahı gidermek ve sizi tertemiz yapmak ister buyurarak bizi temizledi. Allah ancak hak olan yoldan çıkanları rezil ve rüsva eder. Günaha dalmış olanların da asılsız sözlerini boşa çıkarır diye haykırdı. İbn-i Ziyad, Allah'ın kardeşine ve ailene yaptıklarını nasıl buldun diye tekrar küstahça sordu. Hazreti Zeynep radıyallahu anha, onların üzerine ölüm yazılmıştı. Onlar da öldürülecekleri yere geldiler. Allah seni ve onları bir araya getirecek ve onun huzurunda hesaplaşacaksınız cevabını verdi. İbn-i Ziyad çok kızmıştı. Oradan birisi kadınların sözlerinin fazla önemsenecek cinsten olmadığını söyleyerek onu sakinleştirmeye çalıştı. Daha sonra İbn-i Ziyad Hazreti Zeynep'e tekrar kin kustu ve Allah senin ev halkından taşkınlık ve azgınlıkla direnenleri ve ileri gelenleri böyle yok etmekle içimin derdini giderdi dedi. Zeynep kendisini tutamayarak ağladı ve sen yetişmiş yiğitlerimizi öldürdün, ev halkımı yok ettin. Ailemin şereflilerini, büyüklerini, yükselen dallarını, kollarımı kesip biçtin. Soyumu, kökümü kuruttun. Eğer bunlar senin derdini iyileştirebiliyor, içini rahatlatıyorsa iyileş ve rahatla bakalım karşılığını verdi.

Nihayet valinin gözü topluluk arasında bir erkek gördü. "Sen kimsin?" diye sordu. O, "Ben Hüseyin'in oğlu Ali'yim," dedi. Bu zat sonradan Zeynel Abidin olarak meşhur olan zattı. İbn-i Ziyad, onun buluğa erip ermediğini öğrenmeleri için adamlarına emir verdi. Buluğa erdiği tespit edilince onu öldürmelerini istedi. Çünkü Ehl-i Beyt'in kökünü kurutmak istiyordu. Zeynep yeğenine sarıldı ve "Ey İbn-i Ziyad, döktüğün kanlar yeter. Bizim kanlarımızı içmeye doymadın mı? Eğer sen müminsen Allah adına senden beni de birlikte öldürmeni istiyorum," diye haykırdı. Bunun üzerine vali İbn-i Ziyad onun bu sözleri karşısında irkildi. Şöyle demekten kendisini alamadı. Şu akrabalık duygusu gerçekten hayret verici. Allah'a yemin ederim ki ben onun gerçekten samimi olduğuna inanıyorum. "Genci bırakın, kadınla birlikte kalsın," dedi. Daha sonra esirler Şam'a gönderildi. Muaviye'nin oğlu Yezid'in huzuruna çıkarıldı. Burada Hazreti Hüseyin'in kızı Sükeyne ve Fatıma babalarının kesik başını gördüklerinde feryat ettiler. Yezid'le de aralarında çeşitli konuşmalar geçti. Bir ara Şamlı bir adam Fatıma'yı kastederek "Bunu bana bağışla," diye saçmaladı. Fatıma halası Zeynep'in eteklerine sarıldı. Hazreti Zeynep o küstah adama "Yalan söyledin, bu ne sana ne de ona düşer," diye kükredi. Onun bu ani çıkışı Yezid'i kızdırmıştı. "Asıl sen yalan söyledin. Ben bunu yapabilirim. İstersem onu o adama bağışlarım," dedi. Hazreti Zeynep, "Yemin olsun ki Allah sana böyle bir imkan vermiş olamaz. Ancak senin din değiştirme durumun bunun dışındadır," karşılığını verdi. Yezid iyice kızdı. "Sen bu şekilde bana mı karşılık veriyorsun? Dinden ancak senin baban ve kardeşin çıkmış olabilir," diye küstahça bir söz söyledi. Zeynep, "Allah'ın diniyle babamın, kardeşimin ve dedemin diniyle sen de baban da hidayet buldunuz," cevabını verdi. Yezid bu durum karşısında küçüldü. Ancak küçüldüğünü belli etmemek için tekrar saldırdı. "Ey Allah'ın düşmanı, yalan söylüyorsun," dedi. Hazreti Zeynep radıyallahu anha ölümü göze almıştı. "Sen idareci olduğun halde haksızlık ediyor, hakarette bulunuyorsun. Elindeki devlet gücüyle bizleri baskı altında tutmak mı istiyorsun?" dedi. Bundan sonra Yezid konuşmalarına son verdi.

Hazreti Zeynep'in Yezid'e karşı yaptığı bir konuşma daha vardır. Bu konuşma şöyledir. O, ey Yezid, Allah sonra kötülük edenlerin sonu çok kötü oldu. Çünkü onlar Allah'ın ayetlerini yalanladılar ve onlarla alay ettiler buyurmakla ne kadar doğru söylemiş. Sen zannediyor musun ki yeryüzünün çeşitli bölgeleri bizden uzaklaşıp semadan yardım görmemiz ve esirler gibi sevk edilen insanlar olmamız Allah tarafından bize değer verilmediği, sana da şeref lütfedildiği manasına geliyor. Dünyanın sana bağışlandığını, işlerin sana arz edilir duruma geldiğini görünce bunun senin büyüklüğünden, ululuğundan kaynaklandığını mı sandın da burnun Kaf Dağı kadar büyüdü? Bunun için mi her şeye sevinerek, küçük görerek bakıyorsun? Şüphesiz Allah sana zaman vermektedir. İşte Allah'ın yüce kelamı. İnkar edenler sanmasınlar ki kendilerine zaman vermemiz onlar için hayırlıdır. Biz onlara zaman veriyoruz ki günahı artırsınlar. Onlar için alçaltıcı bir azap vardır ayetini

okudu. Ey zorla Müslüman olanların oğlu! Adalet midir ki kendi kızlarını ve eşlerini tesettüre alıyorsun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kızlarını esirler gibi sevk ediyorsun. Örtülerini açıyor, seslerini kısıyorsun. Develer üzüntü içerisindeki bu kadınları bir ülkeden diğerine taşıyıp duruyor. Gözetenleri yok, sığınakları yok. Yabancılar gibi onları seyrediyor. Yanlarında akrabalarından bir erkek yok. Bu temiz kanları Abdülmuttalib'in ailesinden dünyaya gelen yeryüzünün yıldızlarının kanını akıtmakla yarayı deştin, kökü söktün. Onlar Allah'ın huzuruna vardığında sen de alel acele oraya celbedileceksin. İşte o zaman dilsiz ve kör olsaydım diyeceksin ama ne fayda? Allah'ım hakkımı al, bize zulmedenlerden intikamımızı al. Vallahi sen onların cildini parçalaman ve etlerini koparman bir şeyi değiştirir mi sanıyorsun? Sen istesen de Allah'ın Resulü'nün yanına gideceksin. Onun ailesi halkını, torunlarını Allah'ın dağınıklıkları topladığı bir günde bir arada bulacaksın. Allah yolunda öldürülenleri sakın ölü sanma. Aslında onlar diridirler ve Rableri karşısında rızıklanmaktadırlar. Sen de seni müminlerin başına musallat edenler de Rabbimizin hakem, dedemizin davacı, organlarının da senin aleyhine şahitlik yapıp hangimizin en kötü yer ve durumda olduğumuza ve yardımcısının zayıf olduğuna şahitlik ettiği zaman her şeyi bileceksiniz. Bu dünya halinde bizi ganimet malı haline getirdiğin, bizi aleyhinde borçlu bulduğun için sadece nefsinin sana sunduğundan başka bir şey bulamadığın zaman sen Mercane'nin oğlu Ubeydullah bin Ziyad'dan, o da senden yardım isteyeceksiniz. Sen de, sana tabi olanlar da mizanın yanında havlayacaksınız. Orada Muhammed aleyhisselamın zürriyetini öldürmüş olmaktan daha üstün bir azık bulamayacaksınız. Yemin ederim ki Allah'tan başkasından korkmuyorum. Durumumu sadece Allah'a arz ediyorum. İstediğin hileyi düz, istediğin çalışmayı yap, istediğin gayreti göster. Allah'a yemin olsun ki bize kötülük yapmak istediğin sürece hiçbir zaman alnından utanç damgası eksik olmayacaktır diye haykırmıştı. Yezid onları birkaç gün misafir ettikten sonra onları Medine'ye gönderdi. Medine halkı bu feci olaya çok üzüldü. Hazreti Hüseyin'in amcası Akil'in kızı feryatla dışarı fırladı. Bir yandan da ağzından şu şiir döküldü. Ne diyeceksiniz peygamber size sorsa? Son ümmet olduğunuz halde ne yaptınız? Benim soyumu ve ailemi benden sonra. Kimini esir aldınız, kimini yaraladınız? Benim sizden göreceğim karşılık böyle olmamalıydı. Akrabama böyle kötü davranmamalıydınız. Hazreti Zeynep ilmi toplantılar yaptı. Abdullah bin Abbas radıyallahu an bana bizim iffetli kızımız Zeynep binti Ali haber verdi ki diyerek ondan çeşitli rivayetlerde bulunmuştur. Aişe, Abdurrahman ne güzel yazıyor. Bugün artık onun için ağlamak dışında işler vardır. Bu akıtılmış kan boşa gitmemelidir. Bu şerefli şehitlerin vallahi boşa gitmediklerini göstermek gerekir. Dökülen kanların boşa gittiğini söylemek caiz değildir. Biz de diyoruz ki Kerbela artık yas olmaktan çıksın, zorbalıklar karşısında meşru ölçüler içerisinde eyleme dönüşsün, aşure gününde aşure tatlısı yapıp dağıtma yerine Kerbela şehitlerinin dalgalandırdıkları, hayatların uğrunda feda ettikleri hürriyet bayrağı hatırlanıp göndere çekilsin.

0: da Medine'den çıkmayız dedi. Ancak akraba kadınların devreye girmesiyle kendisinden çok onları düşünerek bir daha dönmemek üzere Medine'yi terk etti. Yani susmayı değil, sürgün olmayı tercih etti. Hazreti Zeynep, Hicri 65 yılı civarında, Kerbela olayından bir sene sonra Mısır'da vefat etmiş ve Kanatirus Siba denilen yerde defnedilmiştir. Mezarı hala ziyaret edilmekte ve ondan teberrük edilmektedir. Bugün Mısır'da ona nispet edilen bir cami vardır ki bu cami Hicri 1173 yılında yeniden inşa edilmiştir. Hazreti Zeynep'le ilgili bir kadın yazar olan Cihan Aktaş'ın sözleriyle noktayı koyalım. Bu yolculuk dönüşü olmayan bir yolculuğa benzediği için zordur. Ama sanki kalmak daha kolay mı olacaktır? Bir zamanlar dedesine, annesine, babasına ve onlar gibi yurtlarından ayrılmaya mecbur edilen muhacirlere kucak açmış olan şehrini kendi isteğiyle terk etmezdi ya, bir seçim yapmaya mecbur edilmişti Hazreti Zeynep. Ya susarak oturacaktı ya da konuşabilmek için sürgüne gidecekti. İnsan ahlakı tercihinin gereğini yerine getirmeyi asla ertelememelidir. Zeynep de öyle düşündü. Konuşulması gereken ne varsa tamamlansın diye kabullenmişti sürgüne gitmeyi. Eksik tek bir cümle kalmasın, gücün değil de sözün hükmü yürüsün diye çıkıyordu bu yolculuğa Hazreti Zeynep. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun. Onun mücadele azmi, gayreti ve cesareti de hepimize örnek olsun inşallah. Amin.
1: Allah'ım, duaların ve selamların en güzeli Hazreti Muhammed'in ailesinin ve ashabının üzerine olsun.
2: Seher Yeli. Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
5: olma. Şimdi reklamlar.
6: Ülkeya Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
10: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 2220. 0312 485 2220. Damla

0: Gayrimenkul kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, Batı daima üstündür. Dünyada iki taraf vardır. Bir hak taraf, iki batıl taraf. Allah'ın son dinine inanan, yaşayan ve yaşanması için malını ve canını ortaya koyanlar, hakkı temsil ediyorlar. Bunun dışında kalanlar, batıl tarafını temsil ediyorlar. Bugün batı, batılın temsilcisidir. Sanayi dalında batının ileri seviyede gözükmesi, insanlara hep batının üstünlüğü şeklinde propaganda edildi. Özellikle bizde basın, yayın ve eğitim sistemi, insanımıza daima batının üstünlüğünü telkin etmekte. Devlet adamları sık sık bu telkinatlarla demeçler veriyor ve çalışmalarını bu doğrultuda sürdürüyorlar. İnsanımızın kafası yapılan telkinlerle şartlandırılmış durumda. Bundan dolayı memleketimizde genelde batının üstünlüğüne inanılmaktadır. Batının üstünlüğüne inanmak demek, uşaklığı peşinen kabul etmek demektir. Uşak olan bir toplum, millet olma özelliğini yitirmiş demektir. Devlet adamlarımızın yıllardır batılıların kapılarında o kapıdan şu kapıya koşup aman bizi birliğinize kabul edin, bize yardım edin, biz sizdeniz, sizin üstünlüğünüzü kabul ediyoruz, biz de sizin gibi olmak istiyoruz diye yalvarmaları bu konuda adaylığın bile çoktan aşıldığını göstermektedir. Biz Müslümanız elhamdülillah. Daima hakkın üstünlüğüne inanıyoruz. Bunu böyle kabul ediyor, batının ve dolayısıyla batılın, efsel-i safilin kadar aşağıda olduğuna inanıyor ve görüyoruz. Mevcut sistemlerden kapitalizm ve komünizm, nesillerin zihinlerini hep ifalle meşguller. Yapılan telkinatlar hep batılın üstünlüğüne yöneliktir. Gerçi komünizm çöktü. Kapitalizm suni teneffüslerle yaşatılmaya çalışılıyor. Lakin bunların üstünlüğüne inandırılmış insanların sırtında bu sistemler yaşıyormuş gibi gösteriliyor. Uşakların kafasına böyle sokulmuş, inandırılmışlar bir defa. Bu aynen şuna benziyor. Falanca mahallede bir kabadayı çıkmış, mahalleyi soyulmuş, soğana çevirmiş. Kendi dediklerini kanun saymış, onlarla mahalleliğe hakim olmuş. Hakkı tanımamış, kimseye tanıma müsaadesi de vermemiş. Yeni yetişen nesle bu zalimin üstünlüğünü telkin etmişler mahalleliler. Derken bu zalim gebermiş. Onunla beraber olan zorbalar mahalleliye yine göz açtırmamışlar. Bu defa o ölse de içimizde yaşıyor telkinatı yapmışlar. Öyle ki her yıl mahallenin duvarlarını bizim zorba 95 yaşındaydı, 96 yaşına girdi diye yazıyorlar. Adam ölmüş, gitmiş gideceği yere. Hala daha mahalleli onun yaşadığına ve yaşlandığına inanıyor, nesilleri ifal ile meşgul oluyor. Ölen bu dünyada bedeni varlığıyla yaşar mı hiç? Yaşamaz. Niye böyle yapıyor mahalleli? Uşaklaşmış da ondan. İşte aynen bu mahalleli gibi nesillerin kafasına yerleştirilen batılın üstünlüğü fikri, batının komünizmi ve kapitalizmi yaşıyor gibi inandırılıyor. Batılın üstün görülmesindeki sebep işte budur.

Bu noktada şunu da bilmek lazım. Maddi refah seviyesinin yüksekliği kesinlikle medeniyet değildir. Biz medeniyet ve kültürümüzü yitirdiğimiz için değil, inancımızı yitirdiğimiz için düşüşe uğradık. Biz toplum olarak millet olmak vasıflarına sahip olabilmemiz için her şeyi çok iyi hesap etmeye mecburuz. Öyleyse ayaklarımız üzerinde taşıdığımız bedenimizin tepesindeki başın kendi başımız olduğuna inanıyorsak, bu başta taşıdığımız inanç ve fikirlerin kendimizin inanç ve fikirleri olduğundan da emin olmalıyız. Bu olmadan kişilik kazanılmaz. Bugün Amerika her türlü icadını yapmıştır. Maddi kalkınmasını sözde yapmıştır. Lakin yarım saat elektrik kesildiği zaman soyulmadık yer kalmıyor. Elektrikler kesilmeden yarım saat önce polis radyosu halka anons yapıyor. Elektrikler kesilecek, yolunuzu keserlerse cebinizde ne varsa mukavemet etmeden gangsterlere veriniz, diyor. Bu kalkınmadan kime ne hayır gelir? Onun için manevi kalkınma, maddi kalkınmadan önce gelir. Bu da ancak hakkın üstünlüğüne inanmak ve ona teslim olmakla gerçekleşir. Biz de her nedense 150 yıldır her şey hep tersinden ele alındı. Hakka karşı batıl, iyiliğe karşı kötülük, doğruya karşı eğri, ahlaka karşı ahlaksızlık, medeniyete karşı medeniyetsizlik empoze edildi. Hasılı, hakkın üstünlüğünü itibara almayıp batılı üstün kabul etmek, böyle inanmak gerçekten kötü bir şeydir. Allah-u Teala cümlemizi böyle durumlara düşmekten korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, iyi atadan kötü evlat, kötü atadan iyi evlat olur. Bu sözü hiçbir dayanağı olmayan batıl bir söz olarak bilmeliyiz. Çünkü doğan herkes İslam fıtratı üzere doğar. Hiçbir insan anasından doğarken kötü olarak, ahlaksız olarak doğmaz, mükemmel olarak doğar. Fıtrat olarak temiz yaratılan insan da iyilik ve kötülükler üzeri küllenmiş birer ateş koru gibidir. Hangi korun üzerindeki küller üflenirse, insan o ahlak üzere ahlaklanır. İnsanı insan yapan yetişme tarzıdır. Yetişme tarzı bozuk olanlar, ahlaken de süfli olurlar. Onun için annenin, babanın, okulun ve çevrenin derece derece önemi büyüktür. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, her doğan İslam fıtratı üzere doğar. Anne babası onu ya Yahudi, ya Hristiyan veya Mecusi yapar, buyuruyor. Dikkat edilirse hadis-i şerifte Müslüman yapar denilmiyor. Çünkü çocuk Müslümandır, hür fikirlidir. Evde oldukları halde, babam evde yok dedirten ebeveyn, çocuğuna Yahudilik, Hristiyanlık veya komünistlik, kapitalistlik huylarından bir huy aldırmıştır. Mevcut eğitim sistemindeki çarpıklıklarla nesiller nefislerine ve dışındakilere köle yapılmak istenmektedir. İlköğretimden üniversite sonuna kadar 15 senelik tahsil koşusunun sonunda ödül olarak hep ekmek gösterilirse, yetişen genç maaş, rüşvet ve makama mahkum olmuş köledir. Hedef sahasında iyi yetişmiş bir insan olsaydı, ekmeği bol, makamı yüksek, hür bir insan yetişirdi. Bunları ekmek yoluna yönlendiren, o ekmek için her şey mübah gösteren zihniyetlere yazıklar olsun. Çocukları yetiştirme konusunda, onlara hedef tayin etme noktasında herkes çok hassas olmaya mecburdur. Çocuklara daha küçük yaşlardan itibaren para şıkırtısını dinlemek öğretilirse, bunlar büyüyünce paradan başka kavgası verilecek bir şeyin olmadığını, para sesinden başka bir sesin bulunmadığını iddia eden ve para için her şeyi yapmaya hazır, maddeye köle bir nesil olurlar. Köprüden geçinceye kadar ayıya dayı de diye telkin edilen çocuk ayının yeğeni olur. Büyüyünce de ayılaşır. Ufukları daralır. Armuttan başka bir meyve de tanımaz. Büyük bir terbiyecinin dediği gibi, çocuk 3-5 yaşlarında ömrünün sonuna kadar aksettireceği her şeyin %70'ini anne babasından alır. Anne babanın tenviri bu kadar önemlidir. Bakarsan bağ, bakmazsan dağ olur.
Bundan dolayı aileler çocuklarına küçük yaşlarda İslam'ın prensiplerini öğretmeli ve tatbikini bizzat yaparak yaptırmalıdır. İslami yaşantı ihtiyat haline getirilmelidir. İleri yaşlarda ihtiyatın elde edilmesi hayli güçtür. Sokaklara bakıldığı zaman ana babaların vazifelerini yapmadığı görülmektedir. Ağaç yaşken eğilir. Küçük yaşta alınan terbiyenin ömür boyu semeresinin devam ettiği, terbiyesizliğin ise acı neticelerinin görüleceği muhakkaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine şu tavsiyede bulunuyor. Çocuklarınıza üç şey öğretiniz. 1. Onlara peygamberini sevmesini öğretiniz. 2. Peygamberin al ve ashabını sevmesini öğretiniz. 3. Kur'an-ı Kerim'i öğretiniz. Bu şu demektir. Çocuk kimi severse ona özenecektir. O hangi mesleğe yönelse peygamberinin bir örneğini bulacaktır. Bugün çocuklara bir iki sivriliğinden dolayı büyük tanıtılan kimselerde gerekli örneklik bulunmayınca çocuk bu defa burnunun dibindeki Mekke Medine'den istifade edemeyip ta Pekin'e, Moskova'ya, Washington'a yöneliyor. Onları örnek almaya çalışıyor. Neticede manzaramız bu oluyor. Hasılı, iyi atadan kötü evlat, kötü atadan iyi evlat olur felsefesinin esaslı hiçbir dayanağı yoktur. Bu söz tamamen batıldır. İnsan doğarken iyi veya kötü doğmak isteme hakkı yoktur. Yaratan kudret her insanı iyi, doğru, güzel ve günahsız olarak yaratır. Allah-u Teala cümlemizi Kur'an ve sünnet ölçüleri içinde yaşamaya muvaffak eylesin. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

Hayber'den sonra. Hayber'in fethinden sonra biri Ali radıyallahu anh, diğeri Ebu Bekir radıyallahu anh yönetimindeki nispeten küçük iki ordu Yemen'e giden yolu kapatan iki düşman Havazin kabilesi üzerine yürüdü. Hayber'den sonra düzenlenmiş küçük çapta toplam altı seferden ikisi bunlardı. Diğer ikisi doğuda ve kuzeydeki Gatafan kabileleri, geri kalan iki sefer de şimdi Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ait olan Fedek ovasına yakın bir yerde yerleşik olan Beni Mürre üzerine yapıldı. Fedek Yahudileri Medine'den tam tahmin edilemediği için 30 kişilik bir grup gönderildi. Fakat düşman umulandan fazlaydı ve 30 kişinin hemen hemen hepsi öldürüldü. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecikmeksizin 200 kişilik bir ordu gönderdi. Düşman çok adam kaybederek kaçmak zorunda kaldı. Develerin ve koyunların yanı sıra birkaç da esir ele geçirildi. 17 yaşında olan Üsame radıyallahu anh da bu sefere katılmıştı. Hendek'te de orduyla birlikteydi fakat bu onun tam anlamıyla ilk seferi oluyordu. Çarpışma sırasında Mürreli bir adam onun çok genç oluşuyla alay etti. Ona haddini bildirmeye kararlı olan Üsame radıyallahu anh daha önceden hep birlikte savaş yerinde kalma emri verilmiş olmasına rağmen adamı çölün içlerine kadar izledi. Sonunda onu yakalayıp yaraladı. Bunun üzerine Mürreli "La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur" diye bağırdı. Fakat adam şehadet getirmesine rağmen Üsame onu öldürdü. Seferin lideri Galip İbni Abdullah radıyallahu anh idi. Çarpışma bittikten sonra liderin ilk sorusu Üsame nerede oldu? O ve bütün ordu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd'in oğlunu ne kadar çok sevdiğini biliyordu. Bu nedenle zafere rağmen ordu çok üzüntülüydü. Üsame radıyallahu anh hava karardıktan bir saat sonra geldi. Galip ona sert bir şekilde çıkıştı. "Benimle alay eden bir adamı kovalıyordum," dedi genç. Tam onu yakalayıp yaraladığımda da "La ilahe illallah," dedi. Galip radıyallahu anh "Sen de bunun üzerine kılıcını kınına koydun değil mi?" dedi. "Hayır," dedi Üsame. "Ancak ona ölüm şerbetini içirdikten sonra koydum." Bunun üzerine bütün kamptakiler onu kötüleyen laflar söylediler. Üsame radıyallahu anh utanç içinde başını elleri arasına aldı. Eve dönerken hiçbir şey yiyecek gücü de kendisinde bulamadı. Mümin bir adamın kafiri tam öldüreceği sırada Müslüman olduğunu açıklaması ile ilgili meydana gelen birkaç olay nedeniyle nazil olan ayetleri yaşlılar iyi biliyorlardı. Bu olaylardan birinde silahları ve zırhı ganimet olarak almak isteyen mümin "sen bir mümin değilsin" deyip karşısındakini öldürmüştü. Üsame radıyallahu anh'ın durumunda dürtü ganimet değil şeref idi fakat prensip aynıydı. Bu konuda inen vahiy şöyle diyordu. "Ey iman edenler! Allah yolunda adım attığınız zaman iyice açıklık kazandırın ve size selam verene dünya hayatının geçiciliğine istekli çıkarak sen mümin değilsin demeyin. Asıl çok ganimetler Allah katındadır. Bundan önce siz de böyleydiniz. Allah size lütufta bulundu. Öyleyse iyice açıklık kazandırın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızdan haberi olandır." Medine'ye varır varmaz Üsame radıyallahu anh doğruca Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gitti. Onu sevinçle kucakladıktan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "bana seferi anlat" dedi. Bunun üzerine Üsame yola çıkışlarından başlayıp o adamı öldürdüğü zamana kadar tüm olanları anlattı. Tam o olayı anlattığı sırada Peygamber aleyhissalatu vesselam "ey Üsame, o la ilahe illallah dediği halde öldürdün mü?" diye sordu. Üsame, "ey Allah'ın Resulü, o sadece öldürülmekten kurtulmak için böyle söyledi" diye cevap verdi. "Sen de," dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "onun yalan mı, doğru mu söylediğini anlamak için kalbini açtın." Üsame, "la ilahe illallah diyen bir kimseyi daha öldürmeyeceğim," dedi. Daha sonraları "o gün İslam'a girmiş olmayı isterdim" derdi.
Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dine girildiği anda tüm eski günahların affolunacağını söylemişti. Hayber'den döndükten sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 9 ay boyunca Medine'de kaldı. Güneye ve kuzeye yapılan küçük seferlere rağmen bu aylar barış ve zenginlik dolu aylardı. Fakat Hicaz'ın bostanından elde edilen bu zenginlik birçok sorunları da beraberinde getirmişti. Ömer radıyallahu anh bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evine geldi ve yaklaştığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bağırılmayacak kadar yüksek sesle bağıran kadın sesleri duydu. Bunun yanı sıra kadınlar bir de Kureyşliydi, yani muhacirlerdendi. Bu da Ömer'in onları Mekkeli kadınlara nazaran daha serbest ve kendine güvenen Medineli kadınlardan kötü şeyler öğrendikleri konusundaki görüşünü doğruluyordu. Hepsinin de bildiği gibi Peygamber aleyhissalatü vesselam bir ricayı geri çevirmekten nefret ederdi. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den savaşta kendisine 1/5 olarak düşen çeşitli giysileri kendilerine vermesini istiyorlardı. Odanın bir köşesini örten bir perde vardı. Ömer radıyallahu anh'ın içeri girme izni isteyen sesi duyulur duyulmaz ses tamamen kesildi ve kadınlar o kadar

Hızla perdenin arkasına saklandılar ki Ömer içeri girdiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam gülüyordu. Ömer radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, Allah tüm hayatını gülmeyle doldursun," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Biraz önce benimle birlikte olan kadınlar senin sesini duyunca nasıl da şaşılacak derecede hızla perdenin arkasına gizlendiler," dedi. "Bu benim değil, senin hakkın. Benden değil, senden korkup saygı duymalılar," dedi Ömer radıyallahu anh. Daha sonra kadınlara hitap ederek, "Ey kendilerine düşman olanlar, benden korkuyorsunuz da Allah'ın Resulünden korkmuyor musunuz?" dedi. "Evet, öyle," dediler. "Çünkü sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den daha sert ve kabasın." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu doğru ey Hattab'ın oğlu," dedi ve sonra şunları ekledi: "Nefsimi kudret elinde tutana yemin olsun ki eğer şeytan senin belirli bir yoldan gittiğini fark etse mutlaka o yoldan başka bir yol seçer. Yeni kazanılan servet ve durumun çok rahatlaması Ümmü Eymen radıyallahu anhayı bile bir istekte bulunmaya teşvik etti. Uzun süreden beri kendinin olduğunu söyleyebileceği bir deveye ihtiyaç duyuyordu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip bir binek istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ciddi ciddi baktı ve "Seni bir devenin yavrusuna bindireceğim," dedi. Onun yavru deveyi kastettiğini sanarak, "Ey Allah'ın Resulü, bu bana uygun değil, ben bunu istemem," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine "Seni bir devenin yavrusundan başka bir şeye bindirmem," dedi. Bu konuşma Ümmü Eymen'in Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yüzündeki gülümsemeden onun her devenin mutlaka başka bir devenin yavrusu olduğunu demek istediğini ve şaka yaptığını anlayana dek sürdü. Başka bir gün Ömer radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi elini yanağına koymuş bir şekilde üzüntülü dururken gördü. "Ey Ömer," dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "benden sahip olmadığım şeyleri istiyorlar. Hayber'e giderken bu seferin zaferle sonuçlanacağını ve Medine'ye zenginlikler getireceğini vaat ederek bu sizin için iyi olmayacak," demişti. Bu söylediği diğerleri kadar kendi ev halkı için de geçerliydi. O zamana kadar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ailesi son derece sade bir hayat sürüyorlardı. Ayşe radıyallahu anha Hayber'den önce hiçbir zaman doyuncaya kadar hurma yediğini hatırlamadığını söylerdi. Bakmakla yükümlü oldukları fakir muhacirlerin sayısındaki sürekli artış, Peygamber aleyhissalatü vesselam hanımlarının sadece ihtiyaçları olan şeyleri istemelerine, bazen onu bile istememelerine neden oluyordu. Verilebilecek olan şeyler dağıtılıyor, verilmeyecek olanlar da satılıp parasıyla bir takım ihtiyaçlar karşılanıyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şimdi hanımlarına hediyeler verebiliyordu. Bu da birçok problem doğuruyor ve onların daha fazla istemesine neden oluyordu. Çünkü eşitlik birine verilen şeyin diğerine verilmesini gerektiriyordu. Aynı zamanda diğer yönlerden de onun hoşgörüsünü kötüye kullanıyorlardı. Bir gün Ömer radıyallahu anh bir sebep yüzünden karısını azarladı. O da karşı cevap verdi. Ömer radıyallahu anh onu uyardığında ise karısı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hanımları bile kocalarına karşı cevap verdiklerine göre kendisinin neden vermeyeceğini sordu. Kızlarını kastederek de onlardan biri var ki o sabahtan akşama kadar utanmaksızın tüm kafasındakileri söylüyor diye ekledi. Buna çok üzülen Ömer radıyallahu anh doğruca Hafsa'ya gitti. Hafsa annesinin doğru olduğunu belirtti. Ömer radıyallahu anh kızının kendine olan güvenini sarsmak için "Sende ne Ayşe'nin zerafeti ne de Zeynep'in güzelliği var," dedi. Bunun da bir etki uyandırmadığını görünce "Siz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kızdırdığınızda Allah'ın sizi kendi gazabından helak etmeyeceğinden bu kadar emin misiniz?" sözlerini ekledi. Daha sonra kuzeni Ümmü Seleme'ye gitti ve "Tüm düşüncelerinizi Allah'ın Resulüne söylediğiniz ve ona saygısızca cevap verdiğiniz doğru mu?" diye sordu. Ümmü Seleme, "Allah aşkına sen Allah'ın Resulü ile hanımları arasına nasıl girersin?" "Evet,
Allah'a

Hamdolsun biz ona düşüncelerimizi söylüyoruz. Eğer bizim bu söylediklerimizi çekiyorsa bu kendi bileceği bir şeydir. Eğer bize böyle yapmayı yasaklarsa biz ona sana itaatimizden daha fazla itaat ederiz dedi. Ömer radıyallahu anh çok ileri gittiğini ve Ümmü Seleme'nin sitem etmekte haklı olduğunu anladı. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin evinde bir şeylerin iyi gitmediğinde şüphe yoktu. Son günlerdeki bu zenginlik beklenmedik bir olayla daha da arttı. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Mukavkıs'a gönderdiği İslam'a çağrı mektubuna Mukavkıs kaçamak bir cevap yazmıştı. Fakat cevapla birlikte Mısır kralı 100 ölçek altın, 20 tane iyi kumaştan elbise, katır, dişi at ve 2 Koptik Hristiyan cariye ile birlikte bir de yaşlı harem ağasından oluşan zengin bir hediye göndermişti. Adları Mariye ve Sirin olan kızlar kardeştiler ve ikisi de güzeldi. Fakat Mariye daha da güzeldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun güzelliğine hayran oldu. Sirin'i Hassan İbni Sabit'e verip Mariye'yi mescide bitişik odası yapılmadan önce Safiye'nin oturduğu eve yerleştirdi. Gece ve gündüz onu ziyaret ediyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri o kadar kıskançlık gösterdiler ki cariye çok mutsuz oldu. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu yukarı Medine'de bir eve yerleştirdi. Ayşe radıyallahu anha ve diğer eşler ilk bakışta memnun olmuşlardı. Fakat bir süre sonra hiçbir şeyin değişmediğini fark ettiler. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mariye'ye yaptığı ziyaretleri azaltmamıştı. Hatta yolun uzaklığı nedeniyle diğer eşlerinden daha uzun süreler ayrı kalıyordu. Onların hepsi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı olan şeyleri İbrahim'den ve daha öncesinden beri kabul edilen hakları yaptığını biliyorlardı. Safiye hariç hepsi İbrahim ile cariyesi Hacer'in birleşmesinden meydana gelen soya mensup değiller miydi? Musa'ya indirilen namus da bu hakkı destekliyordu. Kur'an ise açıkça bir efendinin kölesini eğer isterse cariye olarak alabileceğini açıkça bildiriyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşleri onun çok duyarlı olduğunu da biliyorlardı. Şimdi ise onun tüm ev yaşantısı eşlerinin gizlenmemiş reaksiyonlarıyla sürekli bölünüyordu. Özellikle Hafsa o denli ileri gitti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sonunda bir daha Mariye'yi görmeyeceğine yemin etti. Bu kez Ayşe radıyallahu anha da Hafsa'nın suç ortağıydı. Yeni nazil olan surenin adı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Mariye'yi kendisine haram kıldığını belirterek başladığı için Tahrim suresiydi. Ey Peygamber! Eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek Allah'ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Bu şekilde başlayan sure Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yeminini çözdükten sonra isimlerini anmayarak Ayşe ve Hafsa'dan bahsediyordu. Eğer sizler peygamberin iki eşi Allah'a tevbe ederseniz ne güzel. Çünkü kalpleriniz eğrilik gösterdi. Yok eğer karşı birbirinize destekçi olmaya kalkışırsanız artık Allah onun Mevlasıdır. Cibril de ve müminlerin salih olanları da. Bunların arkasından melekler de onun destekçisidirler. Diğer bir ayet tüm eşlerine hitap ediyordu. Belki onu Rabbi, eğer o sizi boşayacak olursa, ona sizin yerinize sizlerden daha hayırlı Müslüman, mümin, gönülden itaat eden, tevbe eden, ibadet eden, oruç tutan, dul ve bakire eşler verir. Sure, tarihteki iki iyi, iki de kötü kadını anlatarak son buluyordu. Allah küfretmekte olanlara Nuh'un eşini ve Lut'un eşini örnek olarak verdi. İkisi de kullarımızdan salih olan iki kulumuzun nikahları altındaydı. Ancak onlara ihanet ettiler. Bundan dolayı da onlara kocaları kendilerine Allah'tan gelen hiçbir şeye yarar sağlamadılar. İkisine de ateşe diğer girenlerle birlikte girin denildi. Allah iman etmekte olanlara da Firavun'un karısını örnek olarak verdi. Hani demişti ki Rabbim bana kendi katında cennette bir ev yap.
beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar ve

0: Beni o zalimler topluluğundan da kurtar. İmran'ın kızı Meryem'i de, ki o kendi ırzını korumuştu. Böylece biz de onu kendi ruhumuzdan üfledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti. O Rabbine gönülden bağlı olanlardandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sureyi eşlerine okuduktan sonra üzerinde düşünmeleri için onları yalnız bıraktı ve onların odalarından başka sahip olduğu tek oda olan üstü kapalı bir sundurmaya çekildi. Tüm Medine'ye onun eşlerini boşadığı haberleri yayıldı. Bu haber önce Ömer radıyallahu anh'ın kulağına da gitti. Şafak da her zaman olduğu gibi mescide gitti. Fakat namazdan sonra Ömer tam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sesleneceği sırada o köşesine çekildi. Ömer Hafsa'ya gitti ve onu gözyaşları içinde buldu. Ona "Niçin ağlıyorsun?" dedi ve cevap vermesine fırsat bırakmadan "Sana bunun böyle olacağını söylememiş miydim? Allah'ın Resulü sizi boşadı mı?" diye sordu. "Bilmiyorum," dedi Hafsa radıyallahu anha. "Fakat o orada sundurmada duruyor." Sundurmanın girişi mescidin içindeydi. Ömer radıyallahu anh o tarafa doğru yöneldi. Minberin etrafında bir grup adam toplanmış oturuyordu. Bazıları ağlıyordu. Ömer radıyallahu anh o tarafa doğru yöneldi. Bir süre onlarla birlikte oturdu. Fakat duyguları artık dayanamayacak hale gelince kapısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin siyah kölesinin bulunduğu sundurmaya gitti. Çocuğa Ömer için içeri girme izni istedi. Çocuk içeri girdi ve bir dakika sonra çıkıp ona seni söyledik fakat o hiçbir şey söylemedi dedi. Ömer radıyallahu anh oturduğu yere geri döndü. Sonra tekrar gitti ve içeri girme izni istedi. Fakat çocuk yine aynı cevabı verdi. Üçüncü kez de aynı şey oldu. Fakat Ömer radıyallahu anh tam gitmek için geri dönmüştü ki çocuk Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ona izin verdiğini söyledi. Ömer radıyallahu anh içeri girdi ve onu bir hasırın üstünde yatar buldu. Arkasına uzandığı hasırın izleri çıkmıştı. Hurma lifiyle doldurulmuş deri bir yastığa dayanıyordu. Önüne bakıyordu. Ömer radıyallahu anh içeri girdiğinde ona bakmadı. "Ey Allah'ın Resulü," dedi. "Ömer, eşlerini boşadın mı?" Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gözlerini kaldırdı ve Ömer'in gözlerine bakarak "Hayır, boşamadım," dedi. Ömer radıyallahu anh tüm yakın evlerden duyulabilecek şekilde "Allahu Ekber" diye bağırdı. Ümmü Seleme radıyallahu anha daha sonraları şöyle anlatıyor. "Sürekli ağlıyordum. Birisi bana gelip Allah'ın Resulü sizi boşadı mı diye sorduğunda vallahi bilmiyorum diyordum. Bu durum Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidinceye kadar devam etti. Hepimiz odalarımızdayken onun tekbirini duyduk ve Allah'ın Resulü'nün Ömer'in sorusuna hayır cevabını verdiğini anladık. Gerçekte herkesin kafasında aynı soru vardı. Fakat Ömer radıyallahu anh kızı Resulullah'la evli olduğu için bu durumla daha yakından ilgilenmişti. Orada ayakta durdum ve Resulullah'ın ne durumda olduğunu anlamaya çalıştım," dedi Ömer. "Daha sonra biz Kureyşliler eskiden eşlerimiz üzerinde hakimdik. Fakat Medine'ye geldiğimizde hanımların kocalarına hakim olduğu bir toplulukla karşılaştık," dedim. Ömer bu sözlerinden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önceden Hafsa'ya uyarı amacıyla söylediği şeyleri anlattı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine gülümsedi. Bundan cesaret alan Ömer radıyallahu anh yere oturdu. Odanın çıplaklığına bir kez daha şaşırdı. Yerde bir hasır, üç tane de deri yastık vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Bu nedenle Peygamber aleyhissalatü vesselama biraz daha lüks yaşamasını önererek Yunanlıları ve İranlıları örnek gösterdi. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü keserek "Ey Hattab'ın oğlu, şüphe mi duyuyorsun? İyi şeyler onlara bu dünya için verilmiştir," dedi. Henüz yeni bir aya girmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ay geçene kadar hanımlarından hiçbirini görmek istemediğini ilan etti. O ay geçince ilk önce Ayşe radıyallahu anh'ın odasına gitti. Onu görünce çok şaşıran ve sevinen Ayşe, tam 29 çekiyordu dedi. Ayşe radıyallahu anh'a ay takvimine göre bir ayın bazen 30 yerine sadece 29 çektiğini unutmuştu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra ona kendisine gelen yeni vahiyden ve ona önereceği iki seçenekten bahsetti. Ona bu meselede danışmak için babasını çağırmak isteyip istemediğini sordu. Hayır dedi Ayşe radıyallahu anha. Sana karşı bana kimse yardım edemez. Ey Allah'ın Resulü, ne olduğunu çabuk söyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah senin önüne iki seçenek koydu dedi ve şu ayeti okudu. Ey peygamber, eşlerine söyle. Eğer siz dünya hayatını ve onun süslü çekiciliğini istiyorsanız, gelin sizi yararlandırayım. Size boşanma bedelini vereyim ve güzel bir salma tarzıyla sizi salıvereyim. Eğer siz Allah'ı ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, artık hiç şüphe yok Allah içinizden güzellikte bulunanlar için büyük bir ecir, mükafat hazırlamıştır. Ayşe radıyallahu anha, şüphesiz ben Allah'ın Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorum dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bütün eşleri de aynı şeyleri söylediler ve onu seçtiler.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.
2: Eşhed

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 21. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.

0: markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com
2: Tıklayın.
4: Zorunlu yayın.
5: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.
8: Allah-u Teala herkesin rızkını bir sebep üzere yaratmıştır.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

şairim, reddi miras hakkım yok. Gider gittiği yere yaydan fırlayınca ok. Bunu her menzile yazdım. Şimdi göndere çekilen bir bayrak gibi senin ipine asılmışım. Dem, o dem.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bir cumartesi gecesinde yine bir ilim meclisinde bizleri bir araya getiren Rabbimize hamdolsun. Sözün hakkını, meclisin hakkını, konunun hakkını, her şeyden öte imanın hakkını ödeyebilmeyi Mevla bizlere kolaylaştırsın. Önemli bir bahse bugün misafir olacağız. Önemli bir konu, ihtilaf meselesini nübüvvet melteminin rehberiyetinde anlamaya çalışacağız. Tabi nübüvvet medresesi başında Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın olduğu kutlu bir medrese. İşin sadece teorisiyle ilgilenmeyen bir medrese. Sadece bazı şeyler kürsülerde, kitaplarda, muallimlerde ya da talebelerde, rahlelerinde kalmayan bir mesele, bir medrese. Ne konuşuluyorsa orada hayata intikal eden bir örnekliliği var. Belki de bizler için elbette birçok alanda bu manada bize mesajlar verir o kutlu medrese, ama bizler için herhalde burası çok önemli olsa gerek. Çünkü itiraza mahal bırakmayacak şekilde yaşanmış bir hayatın üzerinden ideal kulluk çizgisinin ne olduğunu bize gösteren bir medrese. İşte o medresenin kutlu talebelerine biz sahabe diyoruz. Adı sahabe, tadı radıyallahu anhum ecmain. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu ifade sadece onların değer ve kıymetlerini ortaya koymak için söylenmiş bir ifade değil. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuş. Rıza makamını elde etmiş, dünyadan cennete uzanmış, birçok hususiyetleri Kur'an'a ayet olmuş, özellikleri Kur'an tarafından övülmüş, takdir edilmiş, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam tarafından işaret edilmiş, kulluğun ideal çizgisinin onlar olduğu her halleriyle beyan edilmiş ve bize bırakılmış. Bugün biz ümmet olarak ve insanlık olarak aslında bu nebevi sedaya ve sese her geçen günden daha fazla muhtacız. Ve bugün biz o sesi tam anlamıyla anlayamadığımız için, hayatlarımıza o sesi taşıyamadığımız için, o sesle bir şekliyle bağımızı Allah'ın ve Resulünün istediği gibi kuramadığımız için, temsiliyet makamının hakkını tam anlamıyla ortaya koyamadığımız için arızalar yaşıyoruz. Ümmetin halini biliyorsunuz. Yine hemen dersin başında bazı şeyleri resmedip sizin moralinizi bozmak istemem. Ama belli şeyleri de bazen hatırlamakta fayda var. Bugün ümmet hasta ve iki kesim var bu ümmetin içerisinde. Bir kesmi

hastalığının farkında değil. Bir kesimi hastalığının farkında ama devayı yanlış yerlerde arıyor. İkisinin de varacağı bir yer yok aslında. Şöyle bir problemimiz var ümmeti Muhammed olarak. Hastayız. Yüzlerce belki binlerce sorunumuz var. Kendi üzerimize hastalığı almıyoruz. Rahat bize başka bir biçimde farklı bir alana çekmiş, bizi rehavete sürüklemiş. Hastalığı kendimize yaklaştırmayarak, yakıştırmayarak aslında o rahatı elden kaçırmama noktasında bir gayretimiz var. Ve yine acı bir şey söyleyeyim. Ben de aynıyım, siz de aynısınız. Bütün ümmeti Muhammed'den bahsediyoruz. O rahatı kaçırmamak için, rahatı koruma adına ortaya koyduğumuz gayreti ambalajlayarak İslam'ı savunmuş gibi gösteriyoruz. Bu ise daha acı ve daha tehlikeli. Ama diğer kesimde de daha farklı bir şey var. Evet, arızalar var, problemler var, sıkıntılar var. O halde bir şeyler yapılmalı. Deva belli. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi, sarıldığınız müddetçe asla dalalete sapmayacağınız iki ağır emanet, iki ağır yük Kur'an ve sünnet. Biz böyle bir devaya rağmen derdimize başka kapılarda derman aramaya başladık. Ve böyle olduğu için de yıllar geçti aradan, yine de o dert dert olarak kaldı. O halde ne yapmalı? O nebevi sedaya dönmeli. Vallahi başka çaremiz yok. Billahi başka çaremiz yok. O nebevi sedaya dönmeli. Medresetül Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yeniden talebeleri olmalı. Ashab-ı kiram efendilerimizi selefimiz olarak kabul etmeli. O günden bugüne kadar gelen İslam'ın o nesillerden nesillere aktardıkları sahih İslam geleneğini kabul etmeli ve bataklıkta yürümenin en selim, en saadetli yolunun büyüklerin ayak izlerine basarak yürümek olduğunu unutmadan büyüklerin ayak izlerine basarak yürümeli. Allah hepimize bunu nasip eylesin inşallah. Ümmeti Muhammed insanlığa şahit olarak gönderilmiş bir ümmet. Ama gelin görün halimizi ki Müslümanlığımıza bizim şahitler lazım. Biz insanlığa şahit olarak gönderilmiş insanlarken bugün Müslümanlığımızı ispat etmek için bize şahitler lazım. O halde yine şahit olan bir nesle ihtiyacımız var işte bizim. Yani kulluğumuzu, yani Müslümanlığımızı Allah'ın istediği kıvama vardırmak için o medreseye, o ayak izlerine ihtiyacımız var. Bizim yapmaya çalıştığımız da o. Ne kadar becerebiliriz bilmiyorum ama inşallah sizlerin gayretleri, çabaları bu işleri burada bırakmayacak, hayatlara taşıyacak, intikal ettirecek, temsil ettirecek bir avuç bile olsa nüve bir cemaat oluşacak ve o cemaat dinin yaşanması noktasında örnek olacak, model olacak. O da inşallah iki cihanda bizim yüzümüzü ak edecek. Benim bütün ümidim, duam, niyazım bu. Allah beni bundan geri koymasın. Sizi de inşallah böyle bir derdin sahibi eylesin. Aziz kardeşlerim, ihtilaf ahlakını konuşacağız. Dersimizin serlevhası ihtilaf rahmet, tefrika zahmet. Aslında 2 hafta önce bu konumuzdu. Ama nasip olmadı. Cenab-ı Hak ne tayin etmişse biz de ona uymak zorundayız. 2 hafta önce bugün kayınbabayı Rahim-i Rahman'a yolcu ettik. Abdülhamit amcamızı. Allah sizlerin de ölmüşlerine rahmet eylesin. Ona da rahmet etsin inşallah. Birbirimize bu manada dua edelim, şahit olalım, tezkiye edelim. Allah inşallah birbirlerimizin duasıyla mağfiretin ve rahmetin gelmesine vesileler kılar. Bugüne nasipmiş. Şimdi aradan biraz fasıla geçince arkadaşlar da dersi ilan etmiş oldular. Tabi bazı kardeşlerimize biraz meydan açıldı. Böyle bir başlığı görür görmez farklı bir biçimde eleştiriler, tenkitler,
Ben böyle diyeyim ama siz başka şeyler de

Anlayın, onları burada söylemeyeyim. Söyleyen söylüyor bazı şeyler. Eskiden biz bilgiye ulaşmak için Google'u örnek gösterirdik. Meğer beterin beteri varmış. Daha neler göreceğiz onu da bilmiyorum. Şimdi Google'da şöyle bir özellik vardı. Bir meseleyi aradığınız zaman yazılı metinler verirdi sizin önünüze. Siz de onları okurdunuz. Bir sayfa, iki sayfa, artık ne kadarsa. Az da olsa bir bedel ödendiği için, yani okunduğu için, bir zahmete katlandığı için biraz olsun bilgi elde edilirdi. Şimdi Google Hazretleri öldü. Fazlaca kullanılmıyor. Onun yerini YouTube Hazretleri aldı. Falanca filanca hocanın 3-5 dakikalık videoları bize yeter oldu. Ve biz bunların üzerinden belli şeyleri öğrenmeye başladık. Artık kitaplara müracaat etmek, belli kaynakları karıştırmak, bu tarz şeyler yok bizim gençlerimizde özellikle. 3-5 dakikalık videolar üzerinden kavramları, hadisleri, ayetlerin anlamlarını anlamlandırmaya ve anlamaya çalışma adına bir gayrete giriştik. Bunun da beteri var. Beterin beteri var ya, bunun da beteri var. O beteri de şu, ben daha onun ismini öğrenmedim. 30 saniyelik videolar. Artık aklın ne kadarını keserse 30 saniyede söyleyeceğini söyleyeceksin. Çünkü bu çağın insanının çok büyük dertleri var. Çok büyük sorumlulukları var. 7 milyar insanlık hidayet adına bir şeyler bekliyor. Bizim çağın mücahidesi, mücahidi de onlara bu manada bir şeyler ulaştırmak için gayret içerisine girmesi lazım. Onun için oturup bir saatlik bir dersi kimse dinlemez. 30 saniyede ya da 140 karakterde ne verdinse verdin, veremediğini bir şey yok. O artık ondan alacağını alır. İşin neyse bu boyutu böyle de, peki biz bir meseleyi değerlendirirken, bir hadise, bir rivayete hüküm verirken bu kadarlık az bir çabayla bir şeyler yapsak ortada gerçekten ilimden bahsedebilir miyiz? Şimdi alimlerin ihtilafı rahmettir rivayeti üzerine birçok şey söyleniyor. Biz serlevhaya da bunu çektiğimiz için o rivayete yaslandığımızı zannederek İnanılmaz şekilde farklı şeyler söylediler. Bana da özel olarak ulaşan bazı mesajlar oldu. Onun için bunu söylüyorum ve buradan da bir noktaya getireceğim sizi. Böyle bir haldeyken biz hiçbir meselede sağlıklı ve selim bir çizgi yakalayamayız. Kimse kusura bakmasın. Ödediğiniz bedelin ağırlığı elde edeceğiniz istifadeyle orantılıdır. Bir mesele hakkında İstenilen oranda bir bedel ödemezseniz o meseleyi anlama noktasında da bu meseleyi kavrama noktasında da ortaya bir şey koyamazsınız. Öyle bir hadis meselesinde, bir ayette ya da bir kavramda 3-5 dakikalık videolarla işin içerisine çıkacak bir durumumuz yok. Artık bunu en azından biz ilim talebeleriyiz, kendimizi öyle bir konumda görüyoruz. Biz bunu yapmayalım. Bu konuda daha farklı bir hassasiyetimiz olsun. Buraya bir virgül koyayım. Bir başka noktaya getireceğim sizi. Bazı kardeşlerimizde işte bu yarım yamalak bilgiden kaynaklanan etkiden dolayı belli kavramlar üzerinde inanılmaz derecede bir sıkıntı var. Mesela bidat kavramını duyduğu anda onun aklında bir tanım var. Ve o tanım çerçevesinden meseleye bakıyor. Demiyor acaba bu bidat kavramı İslam'ın kütüphanesinde, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek lisanında, sahabenin dünyasında nerede duruyor? Bunu biraz araştırayım demiyor. Bir hadis duymuştur. O hadis üzerinden de yola çıkarak bir hüküm bina ediyor. Ya da diyelim tevessül meselesi. Ya da diyelim şefaat meselesi. Mesela şefaat kavramı da o zulme uğrayan kavramlardan bir tanesidir. Şefaati duyunca bazılarının rengi kaçıyor. Kur'an'da 25'e yakın şefaat ayeti var. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın mübarek lisanından bize intikal etmiş tekrarlar hariç neredeyse 60'a yakın şefaatle ilgili hadis var. Bunların hiçbir tanesi onun gündeminde yoktur. Bir iki hadis ya da bir iki ayet üzerinden
hüküm bina etmeye çalışır. Mesela taklit kavramı ve mesela konumuz olan ihtilaf kavramı. Ama biz şunu artık anlamak zorundayız. Bir kavramı anlamak mı zorunda hissediyoruz kendimizi? Zorunda da hissetmeliyiz. Yapacağımız şey belli. Bu kavram Allah'ın kitabına nasıl geçiyor? Tak tak tak tak bütün ayetleri alt alta dizdik. Bu ayetleri müfessirlerimiz nasıl anlamış? Bizim anlamamız yetmez. Bizden önce selef kuşağının ayetlerin nasıl anladığına dair bir bilgiye de ihtiyacımız var. Buna müracaat ederiz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu kavram üzerinde bir şeyler söylemiş mi? Bu konuda hadislerde çeşitli beyanlar var mı? Buna bakarız. Bitti mi? Bitmedi. Anahtar kuşak olan sahabe neslinin o kavramı nasıl anladığını ve nasıl hayata intikal ettiğine bakarız. Sonra müçtehit ulemanın toplu bir biçimde bunları değerlendirdiğini unutmadan onların bu konudaki görüşlerine müracaat ederiz. Sonra nihai bir hükmü ortaya koymuş oluruz. Hocam sen çok uzattın diyeceksiniz ama ben ne yapayım? Yolu bu. Eğer öyle yapmazsak cımbızla çekeriz bir tane ayet, bir tane hadis. Çoğu hadis de çekmez, sadece bir ayet çeker. Bir ayet çekeriz. O ayette kullanılan anlam üzerinden bir kavrama anlam ithal ederiz. Yani biz ona aslında anlam giydiririz ama inanın o anlam ne murad-ı ilahiyi ne de Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın o kutlu beyanlarını yansıtır bize. İşte biz eğer ihtilaf meselesini benim söylediğim şu çerçevede anlamış olsaydık, ihtilaf rahmet mi zahmet mi meselesinde hüküm bina etmeden önce biraz daha dikkatli olurduk. Bu çerçevede elde ettiğimiz veriler noktasında hareket ederdik. Şimdi söz buraya geldiği için bununla alakalı bir hususa daha dikkatlerinizi çekeyim. Her dilde olduğu gibi Kur'an'ın lisanı olan Arap dilinde de müteradif ve müşterek kelimeler vardır. Ne demek müteradif? Eş anlamlı. Müşterek ney? Çok anlamlı. Ne farkı var? Farkı biliyorsunuz. Biraz hadi konumuz Türkçe olsun. Türkçe üzerinden anlamaya çalışalım. Eğer eş anlamlıysa lafızlar başka, anlamlar aynı. Aynı da nüanslar var. Yani ince ayrıntı farkları var. O ayrı bir mesele ama birbirine yakındır. Eğer müşterekse, yani çok anlamlıysa, lafız aynı, manalar farklı. Ne gibi? Mesela baş. Eş anlamlısı nedir? Kafa. Mesela siyah. Eş anlamlısı nedir? Kara. Ak, beyaz gibi. Al, kırmızı gibi ila ahir. Gelin mesela müteradife, eş anlamlıya. Mesela baş kelimesinin Türkçe'de ondan fazla anlamı vardır. Siz şimdi her gördüğünüz yere baş dediğiniz anda kafa yazarsanız o cümleden tam anlamıyla istifade etmiş olur musunuz? Olmazsınız. Yine mesela dil kelimesi Türkçe'de çok anlamlı, yani lafzı müşterek olan bir kelimedir. Biz dil der demez ne anlıyoruz? Ağzımızın içinde bulunan organı anlıyoruz. Ama bir de Arap dili var, Türk dili var. Bakın lisan anlamında da kullanıyoruz. Bunun gibi onlarca şey söyleyebiliriz. Daha somut bir örnek vereyim. Mesele daha iyi anlaşılsın ve zihninize otursun. Bundan sonra kavramlar üzerinden giderken bu bilgilere ihtiyacımız var. Meydan ne anlama gelir Türkçe'de? Saha, geniş alan. Taksim Meydanı, Kadıköy Meydanı, Yeni Kapı Meydanı, biliyorsunuz bunları. Bakın Türkçedeki deyimlere en az 30 tane farklı anlamı vardır meydanın. Şimdi biz meydanı her gördüğümüz zaman alan, saha yazarsak eğer o anlamı daraltmış oluruz ve anlamamış oluruz. Anlamadığımız bir tarafa o cümleleri de, orada söylenen mesajı da, deyimleri de ne yapmış oluruz? Sıkıştırmış ve anlamsızlaştırmış oluruz. Mesela meydan almak başka bir anlam. Meydan aramak başka bir anlam. Fırsat kollamak anlamında.
meydan bulamamak,

0: uzatın, 30'dan farklı anlam göreceksiniz. Bu Türkçe'de varsa eğer, Kur'an'ın lisanı olan Arapça'da da var. Adına çaba vereceksek, bu manada söylenenleri asla göz ardı etmememiz gerekir. Yoksa kalkar, ilk aklımıza gelen anlamı veririz, anlamı daraltırız ve orada bize söylenen asıl mesajdan mahrum oluruz. Bu bilgiler içerisinde gelin ihtilaf kavramına.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
8: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
9: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
11: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
12: Zorunlu yayın.
13: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
14: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
12: Zorunlu yayın.
15: Radyo Hedef.
16: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır.

0: ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Metinsin sen. Metinsin ki kimsesiz kaldığımda son sığınağım senin kudretin. Yalnızlığımda medet umduğum senin rahmetin. Hatalara düştüğümde, günaha boğulduğumda, yüzüm kalmadığında yüzüme bakmaya bile, utandığımda kendimden bile, metin olan sensin ki, son sığınağım yine senin rahmetin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
3: Nedir kökü ihtilafın? Ha, la, ha, le, fe. Hilaf buradan zaten. Kur'an içerisinde çok zengin bir kullanıma sahip. Half, halfe, mutaahhir, halife, hilafet, helaif, hulefa, ihtilaf, muhtelif, muhalefet ve daha onlarca kavram, kelime aynı kökten. Kur'an'da 130'a yakın bu köke ait kullanım var. Bunların hepsini, özellikle de ihtilaf meselesindeki ayetleri alt alta getirip okuduğunuz zaman siz ihtilafın ne olduğunu anlıyorsunuz. Peki ne anlam veriyorlar sözlüklerimiz hilaf köküne? Dikkat edin, karşı gelmek, aykırı davranmak, zıtlaşmak, farklı düşünmek, farklı davranmak, tartışmak, çekişmek, görüş ayrılığına düşmek. Tanımlara dikkat ettiniz mi bilmiyorum ama iki farklı uç var aslında. Bir tarafta kötü, yani menfi, bir tarafta müsbet. Mesela karşı gelmek belki menfi olarak anlaşılabilir ama farklı düşünmek menfi değildir, müsbettir. Zıtlaşmak menfidir ama farklı davranmak menfi değildir, müsbettir. Onun için alimlerimiz, Allah hepsinden ebeden razı olsun, İhtilafı ikiye ayırmışlardır. Caiz olan ihtilaf, caiz olmayan ihtilaf. Müsbet ihtilaf, menfi ihtilaf. Bu manada birbirinden ayırarak ele almışlardır. Bir kısmına muteber ihtilaf, bir kısmına ise muteber olmayan ihtilaf denmiştir. Dolayısıyla biz bunları kaçırırsak eğer, İşte ihtilaf meselesini tam olarak anlamamış oluruz. Aslında bir rahmeti ilahi olan ve muradı ilahi olan ihtilaf meselesinden tam anlamıyla istifade etmemiş oluruz. Yoksa gerçekten ihtilaf rahmettir bizler için. Bu kadar insanız burada. Hepimiz birbirimizin aynısı mıyız? Hayır. Şekillerimiz ayrı, dillerimiz ayrı, kabilelerimiz ayrı, kavimlerimiz ayrı, içinizde Türk var, Kürt var, Laz var,

Çerkez var, Arap var, her renkten, her kavimden insan var. Rabbimiz bizleri böyle yarattı. Ne için? O ihtilaf taarrufa, yani tanışmaya, yani meraka zemin olsun diye. Eğer hepsi bir fabrikadan çıkmış gibi olsaydı insanlar birbirleriyle niye tanışsınlar? Niye birbirlerini merak etsinler? Niye birbirlerini tanıma noktasına gayret göstersinler? Dolayısıyla biz eğer ihtilafı muteber olan ve muteber olmayan, müsbet olan ya da menfi olan, caiz olan ya da caiz olmayan olarak ayırmazsak eğer, ne Kur'an'ın mesajlarını ne de aleyhissalatü vesselam Efendimizin o kutlu beyanlarını tam anlamıyla anlamış oluruz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, muteber ihtilaf nedir? Asıl üzerinde durmamız gereken ve cevaplamamız gereken soru bu. 8 tane kısaca cümle vereceğim size. Bakın 5 değil, 10 da değil, bu sefer 8. 8 tane tanım üzerinden muteber ihtilafın anlamına ait bir şey yakalayacağız. Neymiş bunlar? 1. İhtilaf nimettir. 2. İhtilaf lezzettir. 3. İhtilaf zenginliktir. 4. İhtilaf güzelliktir. 5. İhtilaf hakikattir. 6. İhtilaf imkandır. 7. İhtilaf zarurettir. 8. Birileri gocunsa da, başka yerlere çekse de ihtilaf rahmettir. 8 tane tanım elde ettik ama başlığını ne koyduk? Muteber ihtilaf dedik. Müsbet ihtilaf dedik, caiz olan ihtilaf dedik. Şimdi bunların farkına ait de bazı şeyler söyleyeceğiz. İhtilaf nimettir. Ne için? Eğer ihtilaf olmasaydı, farklı farklı şeyler elde edilmeseydi, bu zenginlik ortaya çıkmasaydı, bu manada bir merak oluşmasaydı, biz nasıl bu manada birbirimizden daha fazla istifade edecektik? Ulema yüzlerce meselede ayrı ayrı görüşler ortaya koydular. Bizim için nimet değil mi bunlar? Belki bazılar bunları zahmet olarak görebilir ama bizim için inanın ki nimettir. Tek düze olsaydı ve biz o ihtilafla uğraşmasaydık birbirimizi yerdik. Ama şimdi biz onunla uğraşıyoruz. Onunla bu manada meşgul olarak aslında hakikat yolculuğumuzu farklı bir kanaldan devam ettiriyoruz. Bize lezzet oluyor, zenginlik oluyor, güzellik oluyor, hakikat oluyor, imkan oluyor, zaruret oluyor ve rahmet oluyor. Eğer biz müsbet manada anlarsak bu manada ihtilafı, böyle bir neticeye ya da böyle bir anlamlar manzumesine bizi vardırıyor. Ancak biz İslam toplumları olarak, ümmeti Muhammed olarak, ümmeti Muhammed'in de bir parçası olarak, bu memleketin insanları olarak bu kavramların anlamlarını daralttığımız için ihtilafı bu manada anlamıyoruz. Ve her türlü ihtilafı bir yönüyle sıkıntı olarak görüyoruz. Böyle olunca da müsbet ihtilafın reddi gibi bir konuya gelip dayanıyoruz. Nasıl seviyoruz biz? Mesela ben yine bazı somut örnekler üzerinden derdimi anlatayım ki anlaşılsın. Hasbelkader ben de bir müessesenin başındaki bir insanım. İstişare ediyoruz insanlarla. Neyi seviyoruz? İstişare ederken fikri söyledik. Hiç kimse itiraz etmeyecek. Herkes noter gibi, evet efendim, olur efendim, tabii nasıl tensip buyurursanız efendim, sizin dediğiniz gibidir efendim, vardır bunun bir hikmeti efendim deyip bizi tasdiklesinler diye hoşumuza gidiyor. Ama biz bu manada anlasaydık var ya ihtilafı, yani bu müsbet ihtilafı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın dünyasında olduğu gibi anlasaydık, böyle bir şeyden hoşlanmazdık. Göreceğiz somut örneklerini. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sahabeye, dikkat buyurun, bilinçli olarak söylüyorum, sahabenin efendisi.

birbirimize. Sahabenin birbirlerine, sahabenin tabiin nesline, tabiin neslinin sahabeye ihtilaflarını okuyoruz. Bir daha söyleyeyim mi? Efendimizin sahabeye, sahabenin efendimize, sahabenin birbirlerine, sahabenin tabiin nesline, tabiin neslinin sahabeye ihtilaflarını okuyoruz. Ve bu ihtilaflar dinin anlaşılması için bize bir rahmet-i ilahiyedir vallahi. Peki işin başında olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz müspet ihtilafın kapısını kapatsaydı, ben Allah'ın size gönderilmiş bir peygamberiyim, siz nasıl bana ihtilaf edersiniz diye sahabeye bu manada farklı bir tavır ortaya koysaydı, bu netice çıkar mıydı Allah aşkına? Ama okuyoruz, ben de size anlatacağım gelecek ders. Geliyor sahabe. Ne diyorlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselama? Ya Resulallah, bu görüş senin görüşün mü? Yoksa Allah'ın sana gönderdiği bir işaret mi? Eğer senin görüşünse bizim o görüşe karşı söyleyecek görüşümüz var. Sen eğer bunu söylüyorsan biz de şunu söylüyoruz diyecekler. Ve onlarca hadise okuyacağız böyle siyerin içerisinde. Onlarca mesele okuyacağız ve biz bir miktarını burada gelecek dersimizin konusu kılacağız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da sahabeye, sahabe efendimize yapmış da efendimiz sahabeye yapmamış mı? O da var. Sahabenin birbirleriyle olan ihtilafları zaten yüzlercedir. Mübalağasız söyleyelim. Ömer İbni Abdülaziz'in dilinden söyleyelim. Allah onlardan ebeden razı olsun. Eğer sahabe ihtilaf etmeseydi biz iki de bir duvara toslayacaktık. Onların ihtilafı bize rahmet oldu deyip onların ihtilafına ait bilgileri bize söyleyecek. Onların birbirlerine ihtilafları ve sonraki kuşakla aralarındaki ihtilaf. Peki biz ne yapıyoruz? Yok. Cemaat mi? Başından sonuna kadar herkes aynı düşünecek. Vallahi bunun adı cemaat değil. Bunun adı cemaadattır. Böyle bir cemaat yok İslam cemaatinde. İslam toplumu böyle bir yapıya cemaat demiyor. Cemaat dediğiniz zaman hür akılla, hiçbir baskı altında kalmadan fikrini ortaya koyabilmesidir. Bunu sağlarsak eğer biz bir İslam cemaati olabiliriz. Ne yapıyoruz biz? Yine ben bir acımızı söyleyeyim. Madem burada mesele bu noktaya geldi ve bu meseleleri konuşuyoruz. Bugün birçok İslam cemaati, adına cemaat desin, vakıf desin, dernek desin, ne derse desin. Birçok İslami yapılanma bu manada sünnetin öngördüğü meseleyi anlamadığı için topluma sağlıklı bireyler yetiştirecekleri yerde riyakar ve nifak üzere insan yetiştiriyorlar. Adamın içine sinmemiş. Söylemeye de zemin bulamıyor. Ne yapıyor? Riyakarca davranıyor. Adamın içine sinmemiş. İçinde halen sıkıntılar var. Bu sefer onların içerisinde başka, toplumun içerisinde başka iki yüzlü, üç yüzlü, beş yüzlü adamlar, yani nifak üzere adamlar oluyor. Zaten biz böyle anladığımız için bakın İslam kardeşliğini nasıl anlıyoruz? Allah aşkına ben susayım, siz söyleyin. Bugün birçoklarının zihninde İslam kardeşliği cemaat kardeşliğidir. Kendi cemaatindense eğer İslam hukukunun kardeşlik adına söylediği şeyler geçerli. Eğer kendisinden değilse aynen, biraz tabir belki ağır olacak ama benzetme adına bunu söylemek zorundayım. Yahudilerin bir dönem Araplara takındığı tavır gibi biz ummilere karşı sorumlu değiliz diyorlardı. Kendileri arasında bir hukukları var ama Araplarla bir hukuk oluşturdukları zaman biz onlara karşı sorumlu değiliz diyerek onlara karşı sorumlu olmadıklarını söylüyorlardı. Öyle değil mi bugün Allah aşkına İslam toplumu? Böyleyiz. İster kabul edin, ister etmeyin. Halimiz bu. Ama İslam kardeşliği meselesini ve bu ihtilaf meselesini biz eğer gerçek manada anlasaydık, yanımızdaki insanlara riyakarlık telkin etmezdik. Adam gibi usulüne uygun, usulüne şimdi göreceğiz. Buna dair yaslanarak hür bir biçimde fikrini söyler.
istişarede tartışılır, karar neyse o karar alınır, ondan

sonra da iş biter. Artık istişareden sonra, alınan karardan sonra iş eve bile taşınmaz. Hanımlara bile söylenmez. Kulis yapılmaz. Orada alınan karar neyse o kararın gereği yerine getirilir ve bu konuda atılacak adım ne ise o atılarak sağlıklı bir İslam cemaati oluşturulur. Ama biz bunu sevmiyoruz. 10 kişi 10 sene önce yola çıkmışız. Bir fikir üzerinde anlaşmışız. 10 sene sonra o 10 kişi 10 tane cemaat olmuş. 10 tane grup olmuş. Sonra onlar da ayrılmış. Mitoz bölünme öyle gidiyor ki maşallah. Onda bereket var. Hiçbir şeyde bereket yok ama onda bereket var. Habire ayrıla ayrıla ayrıla ayrıla sayısız bir noktaya gelmişiz. Neden? Hep ayrılanlar mı suçlu? Bir bunu sorgulamamız lazım. Acaba içimizden bir arkadaş, Allah vermiş bir zeka, farklı bir anlayışı var. Meselelere farklı bakıyor. Biraz böyle meseleleri değerlendirme noktasında umumdan ayrı bir noktada. Bu insan biraz farklı düşündüğü için biz onun o ihtilaf etme hakkını elinden aldığımız için mi gitti? Yoksa gerçekten biz ona alan açtık, o kendisini ifade etti, gelişti, fikirlerini özgürce dile getirdi de buna rağmen mi gitti? Evet, ikisi de olabilir. Adam teveccühü nasa kapılabilir, bazı şeyler hoşuna gider, o yola girebilir. Ama iki taraflı sorgulanması gereken bir meseledir. Benim aziz kardeşlerim, müsbet ihtilafın kapısını kapattığımız andan itibaren biz sağlıklı bir İslam cemaati olamayız. Neden mi? Size 5 tane cümle vereceğim bununla alakalı. Çok önemli şeyler bunlar. Zaman ilerliyor. Ben asıl ihtilaf ahlakını anlatacağım size. Onun için bunu biraz hızlı geçip o asıl noktaya getireceğim sözü. Ama bu noktada da bu 5 cümlenin biraz sizler tarafından irdelenmesi gerektiğini, altının biraz doldurulması gerektiğini size söyleyerek emanet ediyorum. 1. Müsbet ihtilafın reddi kardeşlik hukukunu zedeler. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bir daha söylüyorum. Müsbet ihtilafın reddi kardeşlik hukukunu zedeler. Eğer biz o müsbet ihtilafı kabul etmezsek gerçek manada kardeşlikten bahsedemeyiz. Her insanın farklı düşünme hakkı vardır. Nereye kadar? Nasıl? Onu ahlakında göreceğiz. Ama şimdi hakkı konuşuyoruz. Hak noktasında böyle bir hak sahibi olduğunu söylüyoruz. Onun için dedik ki müsbet ihtilafın reddi kardeşlik hukukunu zedeler. 2. Müsbet ihtilafın reddi müsamaha ve hoşgörüyü ortadan kaldırır. Müsbet ihtilafı reddederseniz müsamaha da olmaz ortadan. Şimdi birisi fikrini söylüyor. Niye renkten renge giriyorsun? Sen söylerken iyi, o da söylesin. Kabul etmek zorunda değilsin ama bırak adam rahatça söylesin. Neyse içinde söylesin. Senin iman ettiğin peygamberin bir şekliyle bedevilerin bile gerçekten edebi zorlayan ve terbiye sınırları içerisinde olmayan sözlerini bile sinesine saklamadı mı? Cübbesi çekilip de şu mübarek alnında iz bırakmadılar mı? Peki bunları biz söylüyoruz, bunları niçin anlatıyoruz? Bunlar bizim hayatlarımıza intikal etmeyecekse anlatmanın bize ne faydası olacak Allah aşkına? Dolayısıyla burada müsbet ihtilafın reddinin müsamaha ve hoşgörüyü ortadan kaldırdığını unutmayalım. Üçüncüsü, müsbet ihtilafın reddi fikirlerin ve projelerin derinleşmesini engeller. Niye İslam dünyasında proje üretilmiyor? Niye el o batı dediğimiz, her seferinde eleştirdiğimiz zaman Yahudi deyip arkasına onlarca cümle dizdiğimiz o insanlar 50 yıllık 100 yıllık projeler üretiyorlar da biz bir senelik proje üretemiyoruz. Niye bu manada bizde böyle bir fikirsel sıkıntı yaşanıyor? Neden bu manada problem yaşıyoruz? Bundan dolayı bırakmıyoruz ki fikirler derinleşsin, insanlar konuşsun, tartışsın, belli meseleler iyice masaya yatırılsın, önü arka.

dünyası bir şekliyle iyice hesap edilsin, gelebilecek tehlikeler ortaya konsun, ona göre savunma mekanizmaları gelişsin ve ortaya fikirler çıksın. Ben yine bir derdimizi söyleyeyim size benim aziz kardeşlerim. Dertleşiyoruz, ben başka yerde bunları rahat rahat konuşamıyorum, burada konuşuyorum. Adamlar 50 yıllık projeler üretiyorlar ve o projelerini A, B, C, D artık nereye kadar gidiyorsa alternatifli üretiyorlar. Olur ki bir tane proje çözülürse, yani bir şekliyle o stratejileri ifşa olursa hemen ikinci devreyi ortaya koyuyorlar. Ve biz aslında o çözülen projeyle uğraşırken, onunla oyalanırken atı alan Üsküdar'ı geçiyor. 250 senedir Osmanlı'nın o sıkıntılara uğradığı günden şu günümüze kadar İslam toplumlarının hali böyle değil mi? Hepsini bir tarafa bırakın. Bütün meseleler bir tarafa, gelin kendi eğitim alanımızı, talim ve terbiye sahamızı ele alalım. Hangi vakfın, derneğin, cemaatin 50 yıllık bir eğitim programı var? Olanı duyarsanız, olanı bilirseniz bana söyleyin, gidip onların ellerini ve ayaklarını öpelim ve takdir edelim ve tecrübelerinden faydalanalım. Yok böyle bir şey. Biz devleti tenkit ediyoruz, devleti eleştiriyoruz ama kendi İslami kurumlarımızda bile talim ve terbiye alanında biz devletten daha perişan bir haldeyiz. Bugün okutuyoruz, yarın değiştiriyoruz. Bugün bir şey yapıyoruz, bakıyoruz ki fayda yok. Bir ertesi gün başka bir şey okuyoruz. Başka yerlerde benim oğlum bina okur, döner döner yine okur. Aynı şeyler okutup okutup duruyoruz. Fayda nasıl, ne alacak, ne verecek, bu manada herhangi bir şeyi sorgulamıyoruz. Dolayısıyla bakın, ihtilaf olmadığı için, müspet ihtilaf tam anlamıyla ortaya konmadığı için fikirler, düşünceler derinleşmiyor ne yazık ki içimizde. Dördüncüsü, müspet ihtilafın reddi gelişmeyi ve ilerlemeyi durdurur. Bunu izah etmeye gerek var mı? Halimiz belli. Asıl beşincisine dikkat edin. Yine halimizi resmedecek bu. Müspet ihtilafın reddi bölünmeyi ve tekfiri yaygınlaştırır. Bugün ümmetin geldiği nokta bu. Bakın, birbirimizi tekfir ediyoruz. Birbirimizin imanlarını sorguluyoruz. Kendi imanlarımıza sahip çıkma gibi bir gayretimiz olması gerekirken elimizde kim verdiyse bazı kıstaslar var. Bir iki mesele, o bir iki mesele üzerinden çok rahat kafir, münafık, fasık, o kadar rahat ki Müslümanın dilinde şimdi bu kelimeler, bunları söylüyoruz. Niçin? Çünkü ihtilafın kapısını kapattık. Şunu diyemiyoruz: bu meselede benim kardeşim de böyle düşünsün. Yok, ille benim gibi düşünecek. Sanki ben tamamen doğru gibiymişim gibi şeklinde, benim gibi olacak gibi bir dayatma var. Bunun adı tam faşizmdir işte. Hani bir zamanlar diyorlardı ya, ya sev ya terk et. Tam böyle bir dayatmacı bir şeyle, neyi seveyim? Benim sevdiğimi. Nasıl seveyim? Benim sevdiğim gibi. Ben öyle sevmek istemiyorum, senin yaptığını da yapmak istemiyorum. O halde senin yaşama hakkın yok. İşte bunu bugün dayatıyor birileri İslam dünyasındaki, İslam dünyasının mazlumlarına. Öyle olduğu için tekfir çok kolay. Adam öyle bir Müslümanlık çizmiş ki kafasında, onun çizdiği Müslümanlığa göre 100 tane Müslüman yok bugün. 1 milyar 700 milyon içerisinde 100 tane Müslüman yok. İşin garibini de söyleyeyim size. O 100 tane Müslüman yan yana gelseler var ya, bir ay sonra 50'ye düşecek. Bir ay sonra 25'e düşecek ve böyle en son kendisi kalacak. Fıkra olarak anlatıyorlar ama hakikat var. En son kendisi kalınca aynanın karşısında, sen de az kafir değilsin deyip kendisini tekfir edecek. Böyle bir mantık işte bugün İslam dünyasında işliyor. Neden? İhtilafı tam anlamıyla anlamadığımız için. Ama anlasaydık işte bu müspet ihtilafı, tekfir bizim azığımız olmazdı. Bu manada Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın kutlu beyanlarını anlar, onun bunun imanıyla değil kendi imanımızla uğraşırdık.
ve kendi imanımızı koruma adına bir gayret içerisinde olurduk. Allah bu ufku, bu sünnet üzere yaşamayı, yani Müslümanca düşünme ve Müslümanca yaşama olan sünnet üzere yaşamayı bizlere nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, şimdiye kadarki bahisler hep mukaddimeydi dersem kızar mısınız bana? Vallahi öyleydi. Ancak mukaddimeyi bitirdik. Asıl konumuza gelelim ama hızlı geçeceğim. İhtilaf ahlakı, müsbet ihtilafın ahlakı nedir, nasıl olmalıdır? 5 tane ilke veriyorum. Somut örnekleri bir dahaki derse havale edeceğim. Eğer dayanabilirsem, fazla girmesem, sadece size izah edeceğim örneklendirmeyi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın üzerinden, sahabe üzerinden, vakit kalırsa eğer tabiin ve ondan sonraki nesiller üzerinden bazı örnekleri paylaşmak istiyorum sizinle. Ama daha gidecek çok yolumuz var. Eleştiri ahlakını konuşacağız, münazara ahlakını konuşacağız. Bu konuda da sünnetin bize söylediği ilkeleri anlamaya çalışacağız. Onun için ne kadar vakit yeterse o kadarla iktifa edeceğiz. 5 tane ilkeyi veriyorum. 1. Selim bir niyetle olması. 2. Derin bir ilme dayanması. 3. Nassa ve icmaya aykırı olmaması. 4. Usule uygun yapılması. 5. Zamanın ve zeminin iyi ayarlanması. Müsbet ihtilafın ahlakına ait 5 ilke. Birincisi neydi? Selim bir niyetle olması. Selim niyet her şeyin başı. O burada da yine baştır. Ameller niyetlere göre ise, bu da bir amelse, burada da selim niyet aranır. Diyelim bir topluluk içerisindesin. Bir fikir beyan edeceksin. Sen bilirsin, bir de kalplerin sahibi olan Rabbul Alemin olan Allah bilir. Orada dile getirdiğin düşünce, ihtilaf ediyorsun ya, ihtilaf ettiğin şey gerçekten işin sağlıklı bir noktaya gelmesi için mi, yoksa aykırı düşüneyim, şöyle başka bir görüş ortaya koyayım, dikkatleri üzerime çekeyim, ne akıllı adam desinler diye üzerimde bazı nazarları yoğunlaştırayım, bu fikri ortaya koyarak belli menfaatler elde edeyim, falancanın gözüne gireyim, filancanın gözünden çıkayım, uzatın gitsin. Eğer bu maksatlarsa onda hiçbir fayda yok. Arapların çok güzel bir atasözü var. Halif turaf derler. Muhalefet et, şöhret ol. Böyle bir hastalık var biliyor musunuz? Mesela adam bay muhalefet. Ne desen söyleyecek bir sözü vardır. Ne desen muhalefet edecek bir şey vardır. Bu da değil. Bakın ihtilafın ahlakından bahsediyoruz. Evet söyle, sonuna kadar söyle. Kapı açık sana ama söylerken selim bir niyetle söyle. Söylediğin şeyi Allah için mi söylüyorsun? Allah rızası için mi? O söylediğin şeyin arkasından başka bir mülahazan hesabın yok değil mi? Sen bu meseleyi gerçekten içselleştirerek söylüyor ve dile getiriyorsun. Kapı sana ardına kadar açık. Ama başka bir niyetle söylersen taltif alabilirsin, alkış alabilirsin, ganimet alabilirsin, menfaat elde edebilirsin. Ama kusura bakma, ahirette avucunu yalarsın. Çünkü bunu bize söyledi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Öyleleri gelecek, vadiler dolusu sevapla geldiğini zannedecek, hesap defterleri açılacak, içinden hiçbir şey çıkmayacak. Müslim'de geçen bir hadisi aleyhissalatü vesselam Efendimizin okuyoruz biz. Neden? Çünkü Rabbimiz için değil. Kimin içinse Rabbimiz diyecek ki git ondan al. Muhalefet de öyledir. Bunun testini yapabilirsin kendin. Mesela bir hafta önce Müslümanlarla beraber olduğun bir mecliste bir görüş ortaya koydun. Dedin ki şöyle olsun. Bir hafta sonra geldiniz, aynı mesele konuşuluyor. Senden önce bir başka kardeşin aynı görüşü söyledi. Sen nasıl benim görüşümü söylersin diye bir hafta önce söylediğin görüşe şimdi sen aykırı davranıyorsun. Niyetin selimiyeti yok ortada. Sen söylemişsin, ben söylemişim, fark eder mi? Eğer gerçekten yürekler Allah için çarpıyorsa,
Önemli olan o işin ortaya çıkmasıdır. Ben sen meselesi değil. Velev ki fikir benim bile olsa, ben söyledim, sen aldın kullandın. Senin ananın sütü gibi sana helal olsun. Önemli olan o iyiliğin, o güzelliğin ortaya çıkması değil miydi? Allah unutacak mı zannediyorsunuz?

Kullar unutur ama Rabbul Alemin olan Allah unutmaz. Onu kaydetti senin defterine. Zaten mesele o değil mi? Dolayısıyla ihtilaf ahlakının en önemli meselesi selim bir niyetle olmasıdır. Bu birincisi. İkincisi ne? Derin bir ilme dayanması. Derin bir ilim varsa eğer konuşacaksın. Bakın bunu meseleyi sadece İslami ilimler ya da farklı bir biçimde dinle alakalı meseleler olarak anlamayın. Her meselede böyledir. Senin ihtilaf ettiğin meselede derin bir bilgin olmalı. Öyle dedikoduyla, yarım yamalak zanla, televizyonda falanca hocadan duyduğun iki cümlelik lafla muhalefet etme hakkın yok senin. İhtilaf ahlakından bahsediyoruz. Madem söylenmiş bir söze karşı bir şey söyleyeceksin değil mi? Dağ gibi bir hakikate yaslanmalısın. Arkanda ilimden kaynaklanan bir hakikat olmalı ki söylediğin o sözde rüzgardan gelince, bir rüzgar estiği zaman etkilenmeyesin. Sen onu yarım yamalak bir şeyin üzerine bina edersen biri bir üfürür, sen de gidersin, senin o fikrin de gider. Dolayısıyla burada gerçek manada, yani müspet bir ihtilafın ortaya çıkabilmesi için ikinci madde budur. Nedir? Derin bir ilme dayanması. Üçüncüsü ne? Nassa ve icmaya aykırı olmaması. Nedir nas? Kur'an ve sünnettir. Nedir icma? Sahabeden itibaren ümmetin kuşaklarının üzerinde ittifak ettiği meselelerdir. Şimdi sen bir şey söylediğin zaman buna dikkat etmek zorundasın. Buna dikkat etmezsen eğer senin söylediğin ihtilaf olmaz. Kusura bakma, onun adı tefrik olur. Bir örnek verirsem daha iyi olur bu meseleyi anlayabilmemiz için. Bir mesele düşünün. 14 mesele asırdır. 14 kuşaktır ümmet bu mesele hakkında aykırı bir şey söylememiş. Müfessirler aynı şeyi söylemiş, muhaddisler aynı şeyi söylemiş, müştehit alimlerimiz aynı şeyi söylemiş, ondan sonradan gelenler aynı şeyi söylemiş. Şimdi geliyor bir beyimiz, bir hocamız, bir üstad, artık neyse konumu, diyor ki ben böyle düşünmüyorum. Nasıl düşünüyorsun? Şöyle düşünüyorum. Daha somut bir örnek versem kızar mısınız bana, ama anlaşılsın. Diyelim ki 14 asırdır. Var mı bizim İslam ilim müktesebatında, çok affedersiniz yüzünüze gül suyu, hayızlı kadının oruç tutabileceğine dair bir delil? Yok. Nereden çıkardın hacı amca bunu sen? Nereden çıkardın? Neye dayanıyorsun? Ben kelimeyi böyle anlıyorum. Böyle anlarsam ancak böyle bir hükme varabilirim. Böyle bir söz söyleme hakkımız var mı? Sahabenin bu konuda söylediği sözler var. Arkasından gelen kuşağın söylediği sözler var. Müştehit ulemamız, dört mezhep imamımızın söylediği sözler var. Ondan sonra da bu devri daim ederek bugüne kadar gelmiş. Müslim'de geçen hadisi açın okuyun. Söylüyor bir hanım Ayşe anamıza soruyor. Diyor ki ana diyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam zamanında siz ne yapardınız? Bu soruyu soruyor. Dikkat buyurun, Ayşe annemiz kızıyor cevap vermeden önce. Ne diyor biliyor musunuz? Sen Haruriye'den misin diyor. Ne demek Haruriye'den? Kadın diyor ki hayır ben değilim diyor. Sadece öğrenmek için soruyorum. Harure, haricilerin çıktığı meydan, Sıffın'dan sonra Hazreti Ali'nin Nehveran'da savaştığı meydanın adı Haruriye olduğu için onlara, yani haricilere Harure dendi daha sonra. Sen Harure misin, yani harici misin? Harici adam bu soruyu sorar diyor. Sonra kadın masumane bir biçimde öğrenmek istediğini söyleyince anamız söylüyor. Biz peygamber günlerinde ve ondan sonraki süreçte namazlarımızı kaza etmez ama oruçlarımızı kaza ederdik. Yani o halde oruç tutmazdık diyor. Bakın bir icma var. Ümmetin üzerinde ittifak ettiği, 14 asırdır birbirlerine naklettiği mütevatiri hay diyebileceğimiz, yaşanan bir mütevatirle bize kadar intikal eden bir mesele var, bir hüküm var. Şimdi sen bu mesele hakkında bir şey söylüyorsan dağ gibi delillerle çıkman lazım. İçtihat kapısı kapalı mı? Hayır.

sonuna kadar açık. Ama içtihat etmek için şöyle bir yürek lazım adama. Böyle bir yüreğin varsa buyur, meydan açık. Hiç kimse, hiçbir İslam alimi, hiçbir İslam toplumu içtihadın bu manada kapısının kapandığını söylemedi. Ama dediler ki bunun usulü var, maniler var. Aşabilirsen bunu, meydan senin. İstediğin gibi o meydanı kullanabilirsin. Bakın burada eğer biz söylediğimiz sözle nassa ve icmaya, icmai ümmete aykırı bir şey söylersek, işte orada da müsbet ihtilafın ahlakına aykırı davranmış oluruz, Allah korusun. Ve o yaptığımız iş ihtilaf olmaktan çıkar. Ümmeti bölen, parçalayan, birbirine düşüren, tartışmaları ziyadeleştiren, ihtilafı nizaya, nizayı fırkaya, fırkayı cedele dönüştüren bir şey olur. Bakın Kur'an'ı kavramlar bunlar. Bunlar da aslında meseleyi anlamamız açısından öyle önemli. Niza çekişme, fırka fark koyma, hizipleşme, cedel ise tartışma. Bunlar işte müsbet ihtilafta olmayacak şeyler. Yaptığımız iş ümmetin hayrına olmalı. Her duyduğumuz meseleyi söylemek zorunda mıyız Allah aşkına? Size, genç kardeşlerime örnek olsun diye bir şey söyleyeyim. Asım Köksal Hoca Efendi, Allah kendisinden ebeden razı olsun, İyi bir alimdir değil mi? İlmi noktasında bilenler bilir onun ilmini. Sadece siyer alimi değil, iyi bir fakihtir de ayrıca. Yatsı namazının 4 rekat sünnetiyle alakalı Hoca Efendi'nin yüreğine bir şüphe düşüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle bir namazı kıldı mı, kılmadı mı? Sahih kitaplara bakıyor, mefsuk kitaplara, vesika niteliğindeki kitaplara bir bilgiye ulaşmıyor. Ama yıllar yılı bu bilgiyi kimseyle paylaşmıyor. Bakın Üstad Bediüzzaman'ın çok güzel bir alim tarifi, o değil, derdi başka. Ne farkı var kuşla koyunun? Kuş aldığını hemen verir. Ne toplar? Gagasını da getirir, yavrusuna verir. Ama koyun öyle midir? Otlar, çeşit çeşit otlardan alır, midesinde sindirir. O bambaşka şeylerden bambaşka bir besin, bembeyaz bir süt çıkarır, o sütü verir yavrusuna. Alim böyledir. Her duyduğunu anlatır mı? Kendisi inanmadığı, sindirmediği, delillere yaslamadığı, bir şekliyle delillendirmediği meseleleri niye söylesin? Burada işte söylenen bu. Bu manada bir bedel ödensin, arkasında durulsun. Belli bir biçimde belli şeyler yerli yerine oturduktan sonra insanlara söylensin. Yani delilleri gerçekten sağlam, sahih olduktan sonra söylensin. İşte Asım Köksal Hoca Efendi yıllar yılı söylemiyor. Sonra yatsı namazının ilk 4 rekat sünnetiyle alakalı belli bilgilere ulaşıyor. Yıllarca araştırdıktan sonra bunu bir hatıra olarak bizimle paylaşıyor. Kendi hatıratında var, bakmak isteyenler oradan bakabilirler. Dolayısıyla bu manada hemen o anda aklına gelen bir şeyi söylemiş olsaydı belki başka insanları yanlış yerlere sevk edebilirdi. Ama bedel ödedi. Bu manada nassa, icmaya, ulemanın bu konudaki içtihadına, hatta örfe, örf de önemli bir şeydir çünkü şeriatta, örfe de aykırı bir şey olmama adına bir gayret içerisine girdi. Attığı adımla müsbet ihtilafa zemin hazırladı, tefrikaya ise kapıyı kapattı. Dördüncüsü, usule uygun yapılması. Usul ne ise o usul çerçevesinde hareket edilmesi. Müslüman adam usule uygun hareket eden adamdır. Bizim menhecimiz var. Menhec olmak zorunda. Usuldür bu. Her ilmi disiplinin kendi içinde bir usulü var. Tefsir usulü var, hadis usulü var, kelam usulü var, var da var. Ama bir de hareket usulümüz var. Mesela biz Rabbani bir davanın mensubu olduğumuzu iddia ediyoruz. Tamam, davamız Rabbani, kullandığımız vasıtalar da Rabbani mi? Menheç de Rabbani mi? Test edeceksin. O manada bir usul olmalı. Senin yaslandığın bir usul olmalı ki o usul çerçevesinden hareket edesin. Dolayısıyla müsbet ihtilafın ahlakının dördüncü ilkesi budur. Yaptığın eyle

verdiğin her şey o mensup bulunduğun usul çerçevesinden gitmeli. Eğer öyle olmazsa Allah korusun usule aykırı davranırsın ve yanlış işlere sapabilirsin. Beşincisi, zamanın ve zeminin iyi ayarlanması. Mesela bir şey söyleyeceksin. Delilin güçlü. Evet, gerçekten orada ihtilaf etme hakkın var. Bakacaksın zaman müsait mi? Zemin müsait mi? Bazen haykırmak orada farklı arızalara sebebiyet verebilir. Bunu göz ardı edeceksin. Göz ardı etmeden hareket edeceksin. Eğer sen zamanı ve zemini düşünmezsen söylediğin söz doğru olabilir ama zemin doğru olmadığı için Allah korusun yanlış şeylere sebebiyet verebilirsin. Şimdi biz özellikle genç arkadaşlar belli zamanlarda haykırmanın çok iyi bir iş olduğunu söylüyorlar. Ben de öyle söylüyorum. Haykırmak güzel bir şey. Ama şu kardeşinize sorsanız, haykırmak mı zor yoksa susmak mı, sükunet mi? İnanın bazen sükunet, sessizlik haykırmaktan daha zordur. Bir şey söyleyeceksiniz, söylemek zorundasınız. Karşınızda bir yangın var. Bir şeyler ters gidiyor. Herkes iyi gittiğini zannederken Allah size açmış o manada bir bilgiyi. Siz farklı bir biçimde meselelere farklı bakıyorsunuz. Umumun baktığı gibi değerlendirmiyorsunuz. Siz başka bir şekilde değerlendiriyorsunuz. Ama o anda haykırmak, o anda çıkmaz sokak demek, o anda yanlış demek başka arızalara sebebiyet verecek. O zaman ne yapacaksın? İhtilafın ahlakı. Dişini sıkacaksın, dudağını ısıracaksın. Kendi kazanacaklarına, kaybedeceklerine takılmadan ümmetin hayrına diyeceksin, İslam'ın hayrına diyeceksin. Sükunatı yüreğine taş bağlayarak kendini azık olarak edineceksin. Sen böyle anladığın zaman o zaman anlarsın. Susmak mı zor, konuşmak mı? İnanın böyle anladığımız zaman susmanın daha zor olduğunu anlayabiliriz. Dolayısıyla doğru bir biçimde hareket edebilme adına bir iş yapma noktasında atacağımız adımların, ihtilaf ahlakının, müspet ihtilaf ahlakının doğru olabilmesi için beşinci özellikli şart da budur. Yani ilke olarak karşımızda duruyor zamanın ve zeminin iyi ayarlanması. Benim aziz kardeşlerim, artık yavaş yavaş sözlerimi toparlayayım, fazla sizi yormayayım. Bunları söylüyoruz, ben de söylüyorum. Bakın bağırdım, çağırdım, hatta sizi belki de rahatsız ettim sesimle. Ama burada söylemek inanın kolay. Asıl mesele var ya, şuradan dışarıya çıktıktan sonradır. Eğer biz hayatın içerisinde burada söylediklerimizi yerine getirme adına bir gayret içerisinde olur ve belli ilkeleri koruma adına bir çaba verirsek bu söylediklerimizin, bu konuştuklarımızın bize bir faydası olur. Toplumsal anlamda da ümmetimize bir faydası olur. Ama gelin görün ki bu ilkeleri korumak çok da kolay değil. Neden kolay değil biliyor musunuz? Menfaatler bırakmıyor. Kazanacaklarımız bırakmıyor. Kaybedeceklerimiz bırakmıyor. Şeytan bizi fakirlikle korkutuyor. Farklı korkular kalbimize telkin ediyor. Böyle söylesen yarın görürsün gününü deyip sana biz yüzlerce meseleyi önüne çıkarıyor. Bu tarz şeytanın ya da nefsin telkinlerine kulak vermemek için bir nebevi sedaya beraberce kulak vereceğiz şimdi. Çok kolay değil. Şarjımızı iyi almazsak eğer yarı yollarda takılıp kalabiliriz. Dolayısıyla bu manada dünyevileşmemek için bütün bu saydıklarımızın varacağı nokta dünyadır. Yani dünyevi menfaatlerdir. Yani ganimet hırsıdır. Yani elde edeceğimiz kazançlardır. Bütün bunlara la diyebilecek imana erebilmemiz için Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın biraz sonra size aktaracağım o sözüne şöyle kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olup gereğini yerine getirme adına da bir kamet ortaya koymalıyız. Allah önce bana sonra size nasip

eylesin. Aziz kardeşlerim, nakledeceğim rivayet Buhari'de geçen bir rivayet. Rivayeti bize nakleden Hazreti Ali kerremallahu veçe. Buhari'de geçen rivayet mevkuf bir rivayet olarak geliyor. Ne demek mevkuf rivayet? Yani Allah Resulüne ulaşmıyor. Sahabede takılıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da söylemiş olabilir. Sahabenin sözü de olabilir. Dolayısıyla biz bu tarz rivayetlere mevkuf rivayet diyoruz. Ama aynı rivayet 2-3 cümle ziyadesiyle, bidayetinde 2-3 cümle ziyadesiyle Heysemi'nin, affedersiniz, Ebu Nuaym'ın hilyesinde de geçiyor. Hilyede geçen, Hilyetül Evliya'da geçen, Ebu Nuaym'ın o güzel eserinde geçen rivayet ise merfudur. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselama nakledilen, ona ulaşan bir rivayettir. Ben ikisini de aktaracağım. Çünkü ikisinde de özellikle cümlelerin başlarında farklılıklar var. Daha doğrusu ziyadeler var. Alacağımız çok önemli dersler var. Buhari'de geçen rivayet şöyle. Hazreti Ali diyor ki, dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları, çocukları vardır. Söze dikkat edin. Sizler ahiretin evlatları olun. Sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel yok. Söz, muhteşem bir söz. Ama muhteşem olduğu kadar da insanın sırtına, omuzlarına yük yükleyen bir söz. Bir daha söylüyorum. Diyor ki Hazreti Ali, Buhari rivayeti. Dünya arkasını dönmüş gidiyor, ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları, çocukları vardır. Sizler ahiretin evlatları olun, sakın dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel yok. Bugün dünyadaki mücadele bu iki evlatlar arasındadır. Bir tarafta ahiretin çocukları var. İnşallah siz biz onlardanız. Bir tarafta da dünyanın çocukları var. İşte dünyanın çocukları olan ahiretin çocuklarını anlamazlar. Anlayabilir mi bir insan hiçbir menfaat gözetmeden sadece ve sadece rıza ilahi için hayatı vakfedebilmeyi, anlayabilir mi? Kendisi öyle değil ki anlasın. Tek dünyaya iman etmiş bir insan iki dünyaya inanmış birisini nasıl anlasın? Tek dünyaya iman etmiş bir insan düşmanların bana ne yapılabilir ki? Hapsedilmem halvet, sürgün edilmem hicret, öldürülmem şehadet cümlesini nasıl anlasın? Anlayamaz. Onun için hiç onlarla bu manada uğraşmaya gerek yok. Ama burada Hazreti Ali'nin önümüze koyduğu hedef çok önemli bir hedef. Gerçek manada ihtilafın ahlakına uygun bir biçimde davranmak dünyaya evlat olanların yapabileceği bir iş değildir. Ancak ve ancak ahirete evlat olanlar bu işin üstesinden gelebilirler. Rabbim hepimizi onlardan saysın inşallah. Ebu Nuaym'ın hilyesinde ise ziyadesiyle hadis şöyle geçiyor. Burada dediğim gibi nakil direkt aleyhissalatü vesselam efendimizdendir. Efendimiz buyuruyor ki sizin için en çok korktuğum iki şey tuli emele, yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya adına planlar yapmaya düşmeniz ve hevaya, nefsiniz için isteklere uymanızdır. Neyden korkuyormuş sallallahu aleyhi ve sellem bizim için? Tuli emel, ölmeyecekmiş gibi yaşama arzusu. İkincisi ise hevaya uymak. Hevayı, hevesi bir yönüyle ilah edinmek. Canım istiyor, canımın istediğini yapma adına sınırsız ve sorumsuz yaşamak. İki tane temel korkuya, sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin bizim hakkımızdaki korkuya dikkat çekiyor. Sonra diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz, tuli emel insana ahireti unutturur.
hevaya uymayın.

0: Yalanlamak ise hakkın yolunu keser. Buradan sonrası aynen Bukhari'de geçtiği gibidir. Haberiniz olsun. Dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yönelmiş geliyor. Bunlardan her ikisinin de kendine has evlatları var. Sizler ahiretin evlatları olun. Sakın bu dünyanın evlatları olmayın. Zira bugün amel var, hesap yok. Yarın ise hesap var, amel yok. Allah o hesabın olduğu gün bizi mahcup etmesin. Amin. Hayatını bu ilkeler doğrultusunda yaşayanlardan etsin. Amin. Allah ve Resulü bir işte hüküm vermişse orada mümin kadınlara ve erkeklere düşen ona kayıtsız ve şartsız bir biçimde teslim olmaktır. Allah bizi o mümin ve müminelerden etsin.
1: Amin.
0: Ve bu ihtilaf ahlakını da hayatımızda diriltenlerden eylesin.
1: Amin.
0: Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
2: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdar Han Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Peygamberimiz bana Nahle'ye kadar gidip oradaki Kureş kervanı ile ilgili bilgi edinmemi emretti. Sizden hiçbirinizi zorlamıyorum. Gelmek istemeyen dönüp gitmek de serbesttir.
2: Biz işittiğimiz emirlere isyan etmeyiz. Resulullah'a da, onun üzerimize komutan tayin ettiği sana da itaat ederiz.
3: Kervanı ele geçiren Müslümanlar içlerinden iki kişiyi de esir ederek Medine'ye geldiler. Bu şekilde geldiklerini gören Peygamberimiz hayal kırıklığına uğradı ve "Ben size haram aylarda savaşmayı emretmemiştim," dedi. Abdullah bin Cahş ve arkadaşları yaptıklarına son derece pişman oldular. Bu olay esnasında esir alınanlardan biri olan Hakem bin Kaysan bir süre Müslümanların yanında kaldı. Bu süre zarfında Peygamberimiz ona uzun uzun İslamiyet'i anlatıyor ve Müslüman olmasını umuyordu. Yine böyle bir konuşma esnasında Hazreti Ömer dayanamayıp şöyle dedi.
4: Ey Allah'ın Resulü! Bununla konuşarak kendini yoruyorsun. Bu hiçbir zaman Müslüman olmaz. Bana müsaade et, onu annesinin yanına, cehenneme göndereyim.
3: Peygamberimiz Hazreti Ömer'in sözlerini aldırmayarak onunla konuşmaya devam etti. Sonunda Hakem İslam'ı kabul etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer yaptıklarına pişman oldu.
4: Peygamber aleyhisselam benden daha iyi bilirken nasıl böyle şeyler söylerim? Bak, adam Müslüman oldu. Gerçi gayem sadece Allah'ın ve Resulünün rızasını kazanmaktı. Ama bir daha dikkatli olmalıyım.
0: 42. Bölüm.
3: Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa idi. Peygamberimiz Mekke'de bulunduğu sırada namaz kılarken Kudüs'e doğru yönelir, ancak Kabe'yi de önüne alırdı. Medine'ye hicret edince bunu yapma imkanı ortadan kalkmış oldu. Peygamberimiz Kabe tarafına doğru namaz kılmayı arzu ediyor, bununla ilgili bir vahiy bekliyordu. Hicretin 18. ayında beklediği vahiy geldi. O gün Peygamberimiz Beni Selime semtinde oturan Bişir bin Bera bin Marur'un annesini ziyarete gitmişti. Yemek yedikten sonra öğle vakti girince oradaki mescitte ashabına namaz kıldırırken Cebrail aleyhisselam geldi ve Bakara suresinin şu ayetlerini ona bildirdi. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda hep o yöne dönün. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bunun üzerine Resulullah namazın içinde Kabe tarafına döndü. Ashabı da aynı şekilde döndüler. Bu mescide iki kıbleli mescit adı verildi. Bir diğer önemli gelişme de Ramazan orucunun farz kılınmasıydı. Müslümanların arasında bu haber hızla yayıldı.
1: Allah Resulüne vahiy gelmiş.
5: Önemli bir şey mi?
1: Ramazan ayının tamamını oruçlu geçirmemiz farz kılınmış. Dinleyin, ayet şöyle. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için

0: Oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenlerse bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim bir iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi. Doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir.
1: Ne güzel.
2: Allahu ekber.
1: Hamdolsun
3: Allah'a. Şükürler olsun. Şükürler olsun Allah.
0: Ramazan ayının hilalini görünce oruca başlayacağız. Şevval'in hilalini görünce bayram yapacağız.
1: Resulullah her ayın başında, ortasında ve sonunda oruç tutar.
4: Pazartesi, perşembe günleri de onu oruçlu görüyoruz. Onun gibi mi tutacağız, yoksa bir değişiklik var mı?
0: Peygamberimiz orucu şöyle tarif ediyor. Tan yeri ağarmaya başlayınca yemekten içmekten ve cinsel ilişkiden uzak durursun. Gün batana kadar Allah rızası için kendini bu saydıklarımdan alıkoyarsın. Güneş batınca orucu açmak için acele etmek gerekir. Tan yeri ağarana kadar bu saydıklarım serbesttir. Oruca başlamadan önce bir şeyler yemek gerekir. Bu insana kuvvet verir. Peygamberimiz sahur yemeğinde ayrı bir bereket olduğunu da söyledi.
1: Demek öyle.
0: Unutarak yiyip içmekten dolayı oruç bozulmaz. Aklına gelince yemeği keser, orucuna devam edersin. Ancak bilerek ve bir mazeretin yoksa orucunu bozmamalısın. Çünkü Ramazan'a erişen her mümin onu oruçla geçirmek zorundadır.
4: Zaten hasta olanlara müsaade edilmiş.
1: Yolculuk sıkıntısına da katlanmak kolay değil. Günlerce güneşin altında yol aldığımız oluyor. O zamanda da serbestiz.
4: Sonra tutmak şartıyla tabii.
5: Şaban ayındayız. Ramazan'ın girmesine birkaç gün var. Ailelerimize haber verelim. Duymayan kalmasın.
4: Allah senden razı olsun. Ne güzel bir haber getirdin bize.
0: Allah hepimizden razı olsun. Aklınıza takılanları Resulullah'a sorarsınız. Hadi işlerinizi bitirin de ikindi namazına yetişelim.
4: Kalkın bakalım. Hadi işleri yoluna koyalım.
5: Hadi.
4: Hadi.
6: Hadi gelin. İkindi namazına yetişelim.

0: Oğlum, Enes'im, hoş geldin.
1: Hoş bulduk anne.
0: Anlat bakalım, Resulullah nasıldır, afiyette midir?
1: Elhamdülillah anneciğim, Resulullah iyi.
0: Sen nasılsın? Oruçlarını tutabiliyor musun?
1: Tabii ki anne, bugün 3. günüm. Tamamını tutacağım inşallah.
0: Aferin benim oğluma.
1: Hem biliyor musun, 2 gecedir Resulullah'la özel bir namaz kılıyoruz.
0: Öyle mi? Nasıl bir namaz bu? Yatsı namazı değil herhalde.
1: Değil tabii, onu hep kılıyoruz. Bunu yatsıdan sonra kılıyor Peygamberimiz. Vitirden önce, yatsıdan sonra. Uzun bir namaz, dinlene dinlene kılıyor. Biz de arkadaşlarımla arkasında oluyoruz hep.
0: Bak, benim bu namazdan haberim yoktu. İyi ki söyledin. Biz de gelip katılalım. Sevabından mahrum olmayalım.
1: Gelin tabii. Ramazan geceleri duaların kabul olduğu gecelermiş. Dolayısıyla Peygamberimiz daha çok ibadet ediyor.
0: Aslan oğlum benim. Annesine ne güzel haberler getiriyor. Babana söyleyeyim, akşam biz de gelelim mescide.
2: Peygamberimiz ilk teravih namazını kıldığında orada bulunan Müslümanlar da arkasında namaz kılmış, ertesi gün bunu duyan müminlerin katılımıyla cemaatin sayısı artmıştı. 3. günse neredeyse tüm mescit dolmuştu. Herkes heyecanla Resulullah'ın çıkıp namaz kıldırmasını bekliyordu. Hazreti Ayşe evinden mescitteki kalabalığın sesini duyuyordu.
3: Ya Resulallah, mescit dolmuş, sizin çıkmanızı bekliyorlar.
2: Peygamberimiz bunun farkındaydı. O gece evinden çıkmadı ve bunun bir hikmeti vardı. Sabah namazından sonra cemaatine şöyle dedi. Biliniz ki sizin dün gece burada toplanıp teravih kılmak için beklediğinizi gördüm. Beni sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan şey ancak bu namazın size farz kılınması korkusudur. Eğer bu namaz size farz kılınırsa yapamadığınızda günaha girersiniz. Bunun için yanınıza gelmedim. Siz onu evinizde kılınız. Farz namazların dışındaki namazları evde kılmanız daha faziletlidir. Böylece Müslümanlar teravih namazını evlerinde kılmaya devam ettiler. Bu Hazreti Ömer devrine kadar böyle devam etti. Ramazan ayı mübarek bir aydı. Resulullah'ın Ramazan ayının bereketiyle ilgili müjdeleri ashabın arasında kulaktan kulağa yayılıyordu.
4: Selamun aleyküm.
5: Ve aleyküm selam. Nereden geliyorsun böyle?
4: Ayşe'ye uğramıştım. Bu arada Allah Resulü'nün sohbetini dinledim.
5: Öyle mi? Anlatsana bize de.
4: O şöyle dedi. Mübarek Ramazan ayı size geldi. Yüce Allah bu ayda size oruç tutmayı farz kıldı. Bu ayda cennet kapıları açılır, cehennem kapıları ise kapanır ve şeytanların azgınları bağlanır. Ve şöyle devam etti. Ramazan ayının ilk gecesi olunca şeytanlar ve azgın cinler zincire vurulur. Cehennem kapıları kapatılır ve hiçbiri açılmaz. Cennetin kapıları açılır ve hiçbiri kapanmaz. Sonra bir melek şöyle seslenir. Ey hayır dileyen, ibadet ve kulluğa gel. Ey şer isteyen, günahlarından vazgeç. Allah'ın bu ayda ateşten azat ettiği nice kimseler vardır ve bu Ramazan boyunca her gece böyledir.
5: Ben de oğlum Ubade'den şöyle dediğini duydum. Ramazan ayı size bereketiyle geldi. Allah o ayda sizi zengin kılar. Bundan dolayı size rahmet indirir. Hataları yok eder. O ayda duaları kabul eder. Allah Teala sizin birbirinizle yarış etmenize bakar ve meleklerine karşı sizinle övünür. O halde iyilik ve hayırdan yana Allah Teala'ya kendinizi gösterin. Ramazan ayında Allah'ın rahmetinden kendisini mahrum eden kimse bedbaht kimsedir.
4: Allah bizi o bedbahtlardan olmaktan korusun.
5: Amin. Bugünler çok kıymetli. İyi değerlendirmek lazım. Peygamberimizi şöyle derken dinlemiştim. Her oruçlunun iftarını açtığında reddedilmeyen bir duası vardır.
4: Ne büyük talih. Peygamberimiz akşam namazını kılmadan önce birkaç taze hurmayla, eğer yoksa kuru hurmayla iftar ediyormuş. O da yoksa birkaç yudum suyla orucunu açıyormuş. Sonra namaza duruyormuş. İftarda acele etmenin hayırlı olduğunu söylüyormuş. İftar ederken de şöyle dua ediyormuş. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açtım.
5: Biz de böyle dua edelim. Peygamberimiz geçen akşam Sa'd bin Ubade'nin davetine icabet etmişti. İftarda kendisine ikram edilen ekmekle zeytinyağını yedikten sonra şöyle dua etti. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyiler yesin ve melekler size rahmet dilesin.
4: Oruçluya iftar ettiren kişi onun sevabı kadar sevap alırmış. Sofranızda oruçlular iftar etsin. Ne güzel bir duaymış bu.
5: Öyle. Bunlardan mahrum olmamak için peygamberimizin yanına dönüşümlü olarak gitsek de birbirimize haber getirsek ne dersin?
4: Neden olmasın? Benim her gün fırsatım olmuyor. Sen gidebildiğinde ben kalır, işlerimizi hallederim. Ben gidebildiğimde de sen kalırsın. Gelince sana duyduklarımı anlatırım.
5: Anlaştık. Yarın ben giderim inşallah.
2: Nahle'de Kureyş kervanının mallarının ele geçirilmesi Mekkelileri tedirgin etmişti. Bir gün peygamberimizin halası Atike bir rüya gördü. Ve bu rüyayı endişeyle gidip kardeşi Abbas'a anlattı.
0: Kardeşim, bu gece gördüğüm rüya beni çok sarstı.
6: Hayırdır abla?
0: Başımıza bir musibet gelmesinden korkuyorum.
6: Ne gördün?
0: Bir adamın feryat ederek Mekke'ye girdiğini ve 3 gün içinde öldürüleceğiniz yerlere gidin dediğini gördüm. Bunu 3 defa tekrarladı. Dehşet içindeydim. Sonra yüksekçe bir yerden bir kaya yuvarladı. Kaya paramparça oldu. Ve Mekke'de onun parçalarından isabet etmeyen ev kalmadı.
6: Bu önemli bir rüya. Güvendiklerimizden başkasına anlatmayalım.
2: Abbas rüyayı güvenilir bulduğu arkadaşlarına anlattı. Ancak bir gün sonra Ebu Cehil kendisine sataştığında rüyanın dilden dile dolaştığını anladı.
7: Ey Abbas! Sizin erkeklerinizin peygamberlik iddiası yetmiyormuş gibi kadınlarınız da mı bu işe kalkıştı ha?
6: Neden bahsediyorsun sen?
7: Ablan

0: Tike, 3 gün içinde başımıza bir felaket geleceğini söylüyormuş ya. Rüyasında görmüş. Eğer bu dediğin çıkmazsa dilimize düştünüz demektir.
1: Bu rüya dillere dolanmasaydı keşke.
2: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
2: Ebu Eyyub el-Ensari'nin "Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın" ayetinden neyin murad edildiği hakkındaki yorumu. Ebu İmran şöyle anlatıyor. "Biz Konstantiniyye seferindeydik. Mısır ordusunun başında Ukbe bin Amir vardı. Şam ordusunun başında Fudale bin Ubeyt vardı. Konstantiniyye'den büyük bir ordu çıkarak saf tuttu. Biz de onlarla savaşmak üzere saf tuttuk. Müslümanlardan bir kişi Rumlara hücumda bulundu. Onların arasına girdi. Sonra dönerek geri geldi. Halk o kişiye bağırarak, "Subhanallah, bu kişi kendi eliyle kendisini tehlikeye attı," dediler. Bu sözler karşısında Ebu Eyyub el-Ensari ayağa kalktı ve, "Ey insanlar, siz bu ayeti yanlış anlıyorsunuz. Halbuki bu ayet biz Ensar hakkında nasil oldu," dedi. Devamla, "Allah dinini aziz kıldıktan ve yardımcılarını çoğalttıktan sonra biz de peygamberden gizli olarak bir kısmımız diğerine, "Bizim mallarımız tamamen gitti. Biz mallarımızın arasında bulunsak, zayi olan mallarımızı yeniden kazansak ne güzel olur," dedik. Bunun üzerine Allah Teala, "Allah yolunda mallarınızı sarf ediniz. Fakat kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Çünkü Allah iyilik edenleri sever." Ayetini bizim yanlışımızı reddetmek maksadıyla indirdi. Böylece anlaşıldı ki, cihadı terk edip mallarımızla uğraşmak bizi tehlikeye sürükleyecek bir davranıştır. Bunun için Ebu Eyyub el-Ensari ölünceye kadar Allah yolunda savaştı. Hazreti Ömer'in Abdullah el-Ansi'yi kınaması. Hazreti Ömer, Abdullah el-Ansi'nin Şam'da mülk edinip bir tarlayı ektiğini duyunca Abdullah'ın ekinini yağma ettirerek ona, "Sen kafirlerin boynundaki zilleti alıp kendi boynuna koydun," dedi. Abdullah bin Amr bin As'ın cihadı terk eden kimse hakkındaki görüşü. Abdullah bin Amr bin As'ın yanından Yemenlilerden birkaç kişi geçti ve ona, "Müslüman olmuş, İslam'ı güzel olmuş, hicret etmiş, hicreti de güzel olmuş, cihad etmiş, cihadı da güzel olmuş, sonra Yemen'deki annesine babasına gitmiş, onlara da iyilikte bulunmuş, merhamet etmiş bir kimse hakkında senin fikrin nedir, ne diyorsun?" diye sordular. Abdullah bin Amr onlara, "Siz ne diyorsunuz?" diye sordu. Onlar, "Bizim kanaatimize göre bu kişi topukları üzerine geri dönmüştür," dediler. Abdullah bin Amr, "Hayır, o cennettedir. Fakat ben size topukları üzerine geri döneni haber vereyim. O bir kişidir ki Müslüman olmuş, İslam'ı güzel olmuş, hicret etmiş, hicreti güzel olmuş, cihad etmiş, cihadı güzel olmuş. Sonra Şam çiftçilerinden birisinin tarlasını haraç ve

sergisiyle beraber elinden alır ve kendini tamamen ekip biçmeye vererek cihadı bırakır. İşte gerisin geri dönen bu kişidir dedi. Müreysiye Savaşı'nın hikayesi. Allah'ın Resulü Müreysiye seferine çıktı. Bu esnada Halid bin Velid'i göndererek Kafaul Müşellel dağıyla deniz arasında bulunan Menat isimli putu yıktırdı. Bu savaşta birisi muhacirlerden, öbürü de Ensar'ın anlaşmalısı olan Behzi kabilesinden iki kişi kavga ettiler. Muhacirlerden olan kişi El-Behzi kabilesinden olan kişiye galip geldi. Mağlup olan kişi "Ey Ensar grubu!" diye imdad istedi. Ensardan bazı kimseler onun yardımına koştular ve muhacir olan da "Ey muhacirler grubu!" diye muhacirlerden imdad istedi. Muhacirlerden bazı kimseler de ona yardım ettiler. Hatta bunların yardımına koşan Ensarlı ve muhacirlerin arasında biraz da kavga oldu. Sonra aralarına girildi. Her münafık veya kalbinde biraz hastalık olan herkes hemen Abdullah bin Übey bin Selül'e geldiler. Onun yanına gidenler İbni Selül'e, "Bir zamanlar senden bir şeyler umulurdu. Şimdi ise sen ne zarar verebilir ne de yarar sağlayabilirsin. Görüyorsun ki şu geniş gömlekliler bize karşı nasıl da birbirlerini tutuyorlar," dediler. Münafıklar her hicret edene geniş gömlekli derlerdi. Allah düşmanı Abdullah bin Übey, "Allah'a yemin ederim ki eğer biz Medine'ye dönersek kesinlikle en aziz olan, en zelil olanı Medine'den çıkartacaktır," dedi. Münafıklardan olan Malik bin Dahşen de, "Ben size Resulullah'ın yanındakilere nafaka vermeyiniz de dağılsınlar demedim mi?" dedi. Bu sözler Hazreti Ömer'in kulağına gidince Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, bu halkı fitneye sokan kişi için bana izin ver de onun boynunu vurayım," dedi. Hazreti Peygamber Hazreti Ömer'e, "Eğer sana onu öldür dersem onu öldürecek misin?" deyince Hazreti Ömer, "Evet, Allah'a yemin ederim ki onu öldürme izni verirsen onun boynunu vururum," dedi. Hazreti Peygamber Hazreti Ömer'e oturmasını söyledi. Bu esnada Beni Eşel'in kahramanı ve Ensar'dan olan Üseyd bin Hudayr Resulullah'a geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, şu kişi hakkında bana izin ver de insanları fitneye düşüren bu adamın boynunu vurayım," dedi. Hazreti Peygamber, "Eğer emredersem onu öldürecek misin?" diye sorunca Üseyd, "Evet, Allah'a yemin ederim eğer bana emredersen onu kılıcımla kulak memelerinin altından vurup öldürürüm," dedi. Hazreti Peygamber ona da oturmasını söyledi ve orduya hareket emrini verip günün en şiddetli sıcağında yola çıktı. Peygamber o gün, o gece devam etti. Ertesi günde güneş kızışıncaya kadar devam etti, sonra konakladı. Sonra halkı tekrar sıcakta yola çıkardı ve Kafaul Müşellel denilen dağın arkasında 3 gün böylece sabahlara kadar yürüyüşe devam etti. Hazreti Peygamber Medine'ye vardığında Hazreti Ömer'i huzuruna davet ederek, "Ey Ömer, eğer onun öldürülmesini emretseydim sen gerçekten onu öldürür müydün?" dedi. Hazreti Ömer buna, "Evet," dedi. Hazreti Peygamber, "Allah'a yemin ederim ki eğer sen o gün o kişiyi öldürseydin, bugün onu öldürmeyi emredersem onu derhal öldürecek kimseleri öfkelendirmiş olurdun. Ve halk da, Muhammed arkadaşlarına musallat olmuş, onları yavaş yavaş öldürüyor," diyecekti. Allah Teala o zaman şu ayetleri indirdi. "Onlar o kimselerdir ki, Resulullah'ın yanındakilere bir şey infak etmeyiniz ki dağılsınlar," diyorlardı. Halbuki göklerin ve yerin hazineleri Allah'ındır. Fakat münafıklar bunu anlamazlar. Onlar, "Eğer Medine'ye bir dönersek, andolsun bizden en güçlü ve şerefli olan, en zayıfı mutlaka oradan çıkaracaktır," diyorlar. Halbuki güç ve kuvvet Allah'ın peygamberinin ve müminlerindir. Fakat münafıklar
bilmezler.

Allah yolunda 40 günü tamamlamayan kimsenin kınanması. Bir kişi Hazreti Ömer'e geldi. Hazreti Ömer, "Sen neredeydin?" diye sordu. O da, "Ben hudutta nöbet bekliyordum," dedi. Hazreti Ömer, "Ne kadar bekledin?" diye sorunca kişi, "30 gün," dedi. Hazreti Ömer, "Niçin 40 gün?" Hazreti Peygamber'in Allah yolunda tozdan korunmayı doğru bulmayışı. Bir gün Hazreti Peygamber Kureyş'ten bir gencin yolun dışında yürüdüğünü görerek, "Bu zat falan adam değil midir?" diye sordu. Ona, "Evet, odur," dediler. Hazreti Peygamber, "Onu bana çağırınız," dedi. O Resulullah'a geldi. Resulullah, "Niçin yoldan uzakta yürüyorsun?" dedi. O genç cevap olarak, "Tozdan hoşlanmıyorum," dedi. Hazreti Peygamber, "Sakın yoldan uzaklaşma. Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki bu toz cennetin kokularındandır," dedi. Cabir bin Abdullah'ın bu husustaki kıssası. Biz Malik bin Abdullah el-Hasemi'nin kumandan olduğu bir fırka içindeydik. Rum diyarında ilerliyorduk. Cabir bin Abdullah katırından inerek onu çekmeye başladı. Malik ona, "Ey Eba Abdullah, bin, Allah Teala sana binek vermiştir," dedi. Cabir, "Ben hayvanıma istirahat veriyorum. Hem de Hazreti Peygamber'den, kim ki iki ayağı Allah yolunda tozlanırsa, Allah ona ateşi haram kılar dediğini duydum," dedi. Fakat biraz ilerleyince Malik bin Abdullah bir daha, "Ey Eba Abdullah, bin, Allah sana binek vermiştir," dedi. Bu sefer Cabir, Malik'in maksadını anlayarak onun gibi yüksek sesle aynı cevabı tekrarladı. Bunun üzerine herkes bineklerinden indi. O gün ordunun en fazla yaya yürüdüğü bir gün oldu. Cihat yolunda oruç tutmayanların oruç tutanlara hizmet etmesi. Enes şöyle anlatıyor. "Bir seferde Resulullah'la beraberdim. Kimimiz oruçlu, kimimiz oruçsuzdu. Bir yerde konakladık. O günde çok hararetli ve sıcak bir gündü. İçimizde en çok gölge bulanlar abası olanlardı. Bazılarımız da güneşten eliyle gölge yaparak korunuyordu. Böylece oruçlu kimseler adeta baygın düştüler. Oruçsuzlar kalkarak çadırlar hazırladılar ve hayvanlara su içirdiler. Hazreti Peygamber, "Bugün oruçsuzlar ecrin tamamını elde ettiler," dedi. Sahabenin Kur'an ve namazla meşgul olan kimseye hizmet etmeleri. Resulullah'ın ashabından bazı kimseler gelip de bir arkadaşlarını övdüler. "Onun gibisini görmedik, neredeyse hep Kur'an okuyor. Bir yerde konaklanılsa hemen namaz kılıyor," dediler. "Peki onun hizmetini kim görüyor? Onun devesine, bineğine kim yem veriyor?" diye sordu. "Biz," dediler. Hazreti Peygamber, "O halde hepiniz ondan daha hayırlısınız," buyurdu. Hazreti Peygamber'in azatlısı Sefine'nin ashabın eşyasını taşıması. Said bin Cemhan anlatıyor. "Sefine'den esas ismini sordum. Bana, esas ismim Sefine değil. Bunu bana Hazreti Peygamber koydu," dedi. Ona, "Niçin sana Sefine dedi?" diye sordum. Bana, "Kendisiyle beraber bir seferdeydik. Ashabın eşyası çok olduğundan onlara ağır geliyordu. Hazreti Peygamber bana, abanı aç," dedi. Ben de açtım. Ashabın eşyasını içine koydu ve sırtıma yükledi. "Haydi taşı, sen Sefine yani gemisin," dedi. Eğer o gün bana bir devenin, iki devenin, beş devenin, hatta altı devenin yükü yüklenseydi de taşısaydım bana ağır gelmezdi," dedi. Ümmü Seleme'nin azatlısı Ahmer'le Mücahit ve İbni Ömer'in kıssası. Ahmer şöyle anlatıyor. "Peygamberle beraber bir gazaya gidiyorduk. Bir vadiye geldik. Ben halkı tek tek geçiriyordum. Bunu gören Hazreti Peygamber bana, sen bugün kayık olmuşsun," dedi. Mücahit şöyle anlatıyor. "Ben bir seferde İbni Ömer'le arkadaşlık yaptım. Binmek istediğim zaman gelip benim üzengimi tutar, bindikten sonra da elbisemi düzeltirdi. Bir ara onun böyle yapması hoşuma gitmez gibi bir durum oldu. Bana,

0: ''Ey mücahit, sen ne kadar da dar canlısın.'' dedi. Hazreti Peygamberle ashabının şiddetli sıcağa rağmen seferde oruç tutmaları. Ebu Derda şöyle anlatıyor. ''Ben Hazreti Peygamber'in bir seferdeyken oruç tuttuğunu gördüm. Hava o kadar sıcaktı ki sıcaklığın şiddetinden kişi elini başına koyardı. Aramızda Peygamberle Abdullah bin Revaha'dan başka oruçlu kimse yoktu. Resulullah'la beraber Ramazan'da gazveye çıktık. Kimimiz oruçluydu, kimimiz değildi. Ne oruçlu oruçsuzdan, ne de oruçsuz, oruçludan rahatsız olmazdı. Herkes, kimin kudreti var da oruç tutarsa güzeldir. Kimin zafiyeti var da oruç tutmazsa o da güzeldir görüşündeydi. Abdullah bin Mahmer'in Yemame Savaşı'nda oruç tutması. İbni Ömer şöyle anlatıyor. Abdullah bin Mahmer'in yanına gittim. O yaralıydı. Bana, ''Ey Ömer'in oğlu Abdullah, akşam oldu mu?'' diye sordu. ''Evet'' dedim. ''Benim şu miğferime biraz su koy da orucumu açayım'' dedi. Ben su havuzuna geldim. Havuz su doluydu. Miğferi suya daldırdım. Sonra miğferden onun tasına su koydum. Ona döndüğümde baktım ki vefat etmiş. Avf bin Ebi Hayye'nin oruç tutması ve Hazreti Ömer'in onun hakkında söyledikleri. Müdrik bin Avf el-Ahmesi şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer yanımdayken Numan bin Mukarri'nin postası geldi. Hazreti Ömer halkı ondan sordu. O da halktan isabet alanları saymaya başladı. Falan öldürüldü, falan öldürüldü dedi. Ve bizim tanımadığımız bir takım kimseler de vardır deyince Hazreti Ömer, fakat Allah onları tanıyor dedi. Orada hazır olanlar Avf bin Ebi Hayye el-Ahmesi'yi kastederek nefsini Allah yolunda satan bir kişi de dediler. Ben de ey müminlerin emiri, Allah'a yemin ederim ki dayım hakkında halkın iddiası şudur ki o kendi nefsini tehlikeye atmıştır dedim. Hazreti Ömer, böyle diyenler yalan söylüyorlar. Fakat o dünyasını verdi, ahiretini satın aldı dedi. Avf bin Ebi Hayye şehit düştüğünde oruçluydu. Savaş meydanından onun mübarek naaşını aldıklarında henüz nefes alıyordu. Kendisine su teklif ettiler, ölünceye kadar suyu kabul etmedi. Ebu Amr el-Ensari'nin orucu. Muhammed bin Hanefi'ye şöyle anlatıyor. Amr bin Ensari'yi gördüm. Hem Bedre, hem Akabe biatına, hem de Uhud savaşına katılmıştı. Bu zat oruçluydu. Susuzluktan kıvranıyordu. Hizmetçisine, azap olasıca beni gölgelendir diyordu. Hizmetçi de kendisine gölge yapıyordu. Okluğundan güçlükle ok alıp peş peşe 3 ok attı. Kendisine gölge yapıyordu. Sonra Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini duydum. Kim Allah yolunda bir ok atarsa, ok hedefine ulaşmasa da o ok kıyamette o kimsenin önünü aydınlatır dedi. Güneş batmadan önce vefat etti.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı

0: hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
5: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
3: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd.

Saffat suresi Mekke-i Mükerreme'de nazil oluyor. En'am suresinden sonra 182 ayet-i kerime var surede. Mekke döneminin ortalarında nazil olduğu anlaşılıyor. Surede yine Allah Teala'nın varlığına, birliğine işaret eden deliller var. Melekler, meleklerden bahsediyor. Onların görevleri, vazifeleri, Allah Teala'nın idaresinde oldukları, vazifelerini ihanet etmedikleri, onları anlatarak buradan insanı da kulluk görevini yapmaya davet ediyor. Alemdeki nizamdan bahsediyor. En son tarafında da surenin Cenab-ı Hak Mekke müşriklerine İslam ümmeti adına meydan okuyor. Müslümanlar, onlar bu ayetleri okuyorlar. Surenin 172. ayet-i kerimesinde اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَاِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. Onlar Mekke-i Mükerreme'de duramıyorlar. Habeşistan'a hicret ettiler. İslam'ı Mekke'de yaşayamıyorlar ama Allah Teala onlardan belki sayıları bir avuç ama Allah'ın ordusu olarak bahsediyor. İnnehum lehumul mansurun. Yani onların zafer kazanacağını, Mekke'ye fatih olarak geleceğini ve inne cundena bizim ordumuz buyuruyor. Lehumul galibun. Onlar, yani o Allah'ın ordusu galip olacak. Sahabe-i kiram radıyallahu anhum efendilerimiz bu ayetleri okudular. Sayıları azdı. Mekke'de duramıyorlardı. Muhacir olmuşlardı. İşkence görüyorlardı. Ama bu ayetlere inandılar. Belki bu ayet-i kerimenin nazil olmasından 13-15 yıl sonra artık Mekke'de inişi tam olarak hangi zamana tekabül ediyorsa 15 yıl sonra diyelim. 15 yıl sonra hicretin 8. yılında onlar Fatih olarak Mekke'ye girdiler. Yani Kur'an-ı Kerim'in anlattığı, haber verdiği gibi onlar fatih oldular. Mekke'ye o şekilde, o halde Allah Resulü Aleyhisselam'ın kumandanı olduğu İslam ordusuyla girdiler. Yine peygamberlerden bahsediyor. Önce Hazreti Nuh Aleyhisselam'la başlayacak. Peki neden peygamberlerden, Musa'dan, İbrahim'den, Hazreti Nuh aleyhimiz salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmain, onlardan bahsediyor. Yani onlar azdılar, zayıftılar, direndiler. Sonunda Allah Teala onların yolunu açtı. Eğer Müslümanlar da Mekke'de ya da dünya Mekkelileştiği zaman Mekke'deki Allah Resulü Aleyhisselam ashabı gibi innehum lehumul mansurun ve inne cundena lehumul galibun ayet-i kerimelerini okurlarsa Allah Teala da onlara büyük futuhat ihsan edecek. Sure bundan bahsediyor. Onun için peygamberleri anlatıyor. Onlara bakın, onlarla teselli bulun, vazgeçmeyin. Yani hep bunlar nasihat. İnsan okulda okuyor, bir çocuk yoruluyor, ben artık bunu yapamam diyor. Birisi geliyor yanına, diyor ki bak falan senin gibiydi, o da okuyamıyordu, anlayamıyorum ben bu işin üstesinden gelemem diyordu. Fakat İtimat ettiği, güvendiği birisi, işte ben de bu yoldan geçtim, tam bırakıyordum ki şunları şunları yaptım diyor. Çocuk üzerinde etkili olur, arkadaşı olur, hikmet sahibi adam olur, okumaya devam eder. İşler de böyledir, adam bir işte zorlanıyordur, bırakacak, ayrılacak, biri gelir evet der, ben de başta zorlanmıştım ama sonra alıştım, elhamdülillah çok da iyi oldu, faydalı oldu der, ondan sonra kalır orada, devam eder yoluna. Peygamberler de İslam ümmetine bunu söyler hayatlarıyla. Ve terekna aleyhim fil ahirin, ya da özel olarak, müfred olarak düşündüğünüz zaman ve terekna aleyhi fil ahirin buyuruyor Cenab-ı Hak. O peygamberleri sonraki kuşaklar için bıraktık. Ve terekna aleyhi fil ahirin, Nuh Aleyhisselam'ı, diğerlerini, onların yollarından izler bıraktık. O ize bakarlar, sonrakiler oradan örnek alırlar, onların izinde yürürler. Onun için Hazreti İbrahim Aleyhisselam ve cealli lisane sıdkın fil ahirin, yani o duruşunun, hayatının, mücadelesinin sonraki kuşaklara tevarüs etmesini Allah Teala'dan niyaz ediyor. Hem onlara güzel bir yadı kalsın, onu niyaz ediyor. Yadım kalsın geride, dua etsinler. Hem dua ederken de İbrahim'i, mücadeleyi esas alsınlar. Tam bırakıyorlardı, tam vazgeçiyorlardı ki Hazreti Nuh'a baksınlar, 950 yıl direnen Nuh Aleyhisselam'a.

Allah Teala insanlığın hafızasında ona dair güzel şeyler bıraktı. İşte sonrakiler örnek alsınlar, vazgeçmesinler, dirensinler, dayansınlar. Sonunda Allah Teala onların yolunu açacak. Bismillahirrahmanirrahim. Vassafati saffen fezzacirati zecra fettaliyati zikra inne ilahekum levahid. Allah Teala meleklere yemin ediyor. Meleklerin büyüklüğü, meleklerin fevkaladeliği onu esas alarak onlara yemin ediyor. Vassafati saffa, saf saf olan meleklere yemin olsun. Saf saf olmuşlar, Allah Teala'nın emrini bekliyorlar. Nereye gidecekler, nasıl gidecekler ya da ibadet safında, namaz safında onlar bu şekilde duruyorlar. Vassafati saffen fezzacirati zecra, onlar zecre ediyorlar, sevk ediyorlar. Sevk eden o meleklere, bulutları sevk eden ya da insanlar bir hata yanlış yapıyorlarsa belki son anları artık ayrılacaklar dünyadan. Fezzacirati zecra, onları alıkoyan, engel olan o meleklere yemin olsun. Bulutları sevk eden, insanlığın maslahatına, yeryüzünün faydasına bunu yapan o meleklere yemin olsun. Fettaliyati zikra, kurra'il Kur'ani yetlûnehu, Kur'an-ı Hakim, yani fettaliyati, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, zikra, o Kur'an'ı okuyan, sürekli okuyan o meleklere yemin olsun. Allah Teala onlara yemin ediyor. Onların vazifelerini o yeminle bize anlatmış oluyor. Bununla şunu da söylüyor Kur'an-ı Kerim. Yani meleklere bakın, onlar günahları yok ama sürekli ibadet halindeler, namaz safındalar. Allah'ın emrini, komutunu, talimatını bekliyorlar. Onların vazifeleri var. Ya günaha engel oluyorlar veya bulutları sevk ediyorlar. Onlar sürekli Allah'ın ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'i okuyorlar. Peki siz ey insanlar, sizin haliniz, durumunuz ne? Sizin ki böyle hakkınızda günahlarınız affedildi, öyle bir hüküm yokken siz neden meleklere bakıp da onlar gibi saf saf olmada, vazifeleri ifa etmede, Kur'an-ı Kerim'i, Allah ayetlerini okumada neden onlar gibi gayret sahibi olmuyorsunuz? Peki yeminin cevabı, inne ilahekum levahid. Bütün bunlara yemin olsun ki ilahınız birdir. Onlar diyorlardı ki Mekkeliler, nasıl olur Allah Teala bu kadar vazifeyi yalnız başına nasıl yapar? Onun için ma na'buduhum illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Yeryüzünde taşlardan, putlardan ilahlar edinmişlerdi. O ilahlarla Allah'a yaklaşıyorlardı. Öyle söylüyorlardı. Allah Teala da buyuruyor ki ya Allah birdir. İnne ilahukum levahidun, sizin ilahınız birdir. Tekit var burada. İnne ile lamla tekit var. İnne ilahekum levahidun. Bütün bunları, meleklerin vazifelerini takip edişi, tayin edişi, sevk edişi, yaratmayı, idareyi, bütün bunları yaratan bir ve tek olan Allah var. İşte o Allah, o sizi ibadete, o sizi kulluğa davet ediyor. Eğer onun alemde tek olduğunun, bir olduğunun ve bir olarak alemi idare edişini, sevk edişini tanıklarını arıyorsanız işte söylüyor Kur'an. Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma ve rabbul meşarik. O semanın Rabbi, semavatın ve rabbul ardı ve ma beynehuma. Yer ve göklerin ve ma beynehuma, bu ikisi arasında olan her şeyin Rabbi ve rabbul meşarik. Yani وَرَبُّ مَشَارِقِ الشَّمْسِ, güneşin doğuş yerleri. Her gün farklı bir yerde doğar güneş. O güneşin doğuş yerlerinin Rabbi. Tabi buradan meşarik deyince megarip de anlaşılıyor burada. Doğduğu ve battığı yerlerin, nereler varsa oraların da sahibi olan Allah Azze ve Celle. Yani o Allah, o inne ilahekum, sizin ilahınız işte aynı zamanda birdir ama bir de yerlerin, göklerin sahibidir. Rabbul meşarik demesi belki şuna işaret ediyor. Doğu vahyin vatanıdır. Nurun yeridir. Batın aklı var, doğunun ruhu var, doğunun imanı var. Fakat doğu ruhunu, imanı bulunca o zaman büyük doğu olur. Akla da hükmeder. Akla da hükmeder. Peki Allah Teala buraya işaret ediyor. Vahiy doğudan gelir, iman doğudan gelir.
وَرَبُّ الْمَشَارِقِ, o güneşin doğduğu yerlerin Rabbi.

dir aynı zamanda Allah Azze ve Celle. Bütün bunlar onun vahdaniyetinin bir olduğunun delilleri. Peki Allah Azze ve Celle onun yaratışı, yaratışındaki o sanat, harikuladelik, ona da bakın diyor. Oradan yine onun harikulade o sanat eserlerini görüp oradan da imana davet ediyor insanları. İnna zeyyenne sema'e dunya bi ziynetin il kevakib. Biz yarattık, bizim var etmemiz falan ressamın eserine benzemez. Onun tablosuna, onun şusuna busuna benzemez. Bir fabrikanın demir parçalarında imal ettiği bir arabaya benzemez. İnna zeyyenne sema'e dunya. Dunya seman sıfatı, yakın sema. Baktığınız zaman buradan yukarıya doğru, semaya doğru, işte o yakın semayı biz süsledik. Bizi netinil kevakib, yıldızlarla süsledik. Aslında bu bizi netil kevakiptir, izafet beyaniyedir. Bizi ne hiyer kevakib, zinetle süsledik. Nedir o? Yıldızlardır. Semaya baktığınız zaman şu kadar uzakta olan yıldızlar sanki yakında orada bir yerde duruyorlar. Gece olunca karanlık yorgan gibi dünyanın üzerini ya da yarısını kaplayınca işte başınızı kaldırdığınız zaman semada o yıldızları görürsünüz. Onlar da Allah Teala'nın kudretinin bir olduğunun işaretleri. Fakat bunu anlamayanlar, anlayamayanlar, peygambere kulak vermeyenler onları ilah edinirler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam zamanında olduğu gibi. Peki Allah Teala yarattı, yer ve göklerin sahibi, semaya o dekoru veriyor. Yıldızlar orada görünüyor. Yani yıldızlar görünmeyebilirdi. Çok uzakta onlar ama dünyaya onlar bir güzellik veriyorlar. Bir ahenk veriyorlar. Bildiğiniz ya da bilmediğiniz faydaları var onların görünmelerinin dünyaya. Peki bunların dışında Allah Teala yarattıktan sonra bu dünyaya karşı tavrı nedir, duruşu nedir? وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. Yani hifzan meful mutlak, onun amili mahzuf. Allah Azze ve Celle aynı zamanda حَفِظْنَاهَا. Bütün biz bunları koruduk. Yani fevkalade koruyoruz. Nasıl korumak gerekiyorsa o şekilde koruduk, koruyoruz. Neden koruduk? مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. Marid, yoldan çıkan, isyan eden, insanları yoldan çıkmaya davet eden, Allah'a asi, o şeytan, min külli şeytanin mari, bütün bu şeytanlardan o semayı tecavüzden korudu. Yani oraya gidip bilgi alamazlar ama aynı zamanda Allah-u Alem belki de şu manada olabilir. Yani dünya, kıyamet kopana kadar semaya, semadaki o kurallara, Allah'ın koymuş olduğu sema kanunlarına, gök kanunlarına, onlara kimseler müdahale edemez. Dünyanın kıyametini Allah'ın takdir ettiği zamandan önce semayı tahrip ederek kimseler getiremez. Belki zarar verebilirler, işte bazı değişiklikler olabilir, gazların artmasıyla, eksilmesiyle, ama netice itibariyle Allah Teala وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ. O isyankar belki de bunun içinde dünyayı ifsad eden, ekolojiyi bozan, dünyadaki o dengeyi bozan insanlar da bunun içindedir. Onlar da Allah Teala'nın semasına, semadaki o koruyucu kanunlara müdahil olamazlar, aşamazlar, tecavüz edemezler. Peki bu şeytanlar böyledirler. La yessemme'une ilel mele'il a'la ve yukzefune min kulli canib. La yessemme'une ilel mele'il a'la. Mele'i a'la o yüceler topluluğu, baş yücelerin olduğu yer, meleklerin olduğu yer, melekler. El mele'il a'la onların katı semada, orayı dinleyemezler. Ya da oradaki o melekleri dinleyemezler. Ve yukzefune onlara atılır min külli canib. Yani min afak-ı sema, afak-ı semanın her tarafından eğer oraya şeytanlar giderlerse, oradan bir takım haberleri almak isterlerse engel olunur. Yani dünyada böyle devletler dinleyebilirler. Devletler kendi geleceklerini koruyabilme adına bir İslam devleti bir takım yerleri dinleyebilir, dinlemelidir de. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Abbas'ın Mekke'deki konumuna, onu orada saklamasına, bırakmasına baktığımız zaman

Oradan imanını izhar etmeyerek onların içinde görünüyor, İslam devletine Mekke'deki bilgileri ulaştırıyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle Hazreti Abbas'ı istihdam etti. Ama bunun dışında insanlar yapabilirler mi, dinleyebilirler mi? وَلَا تَجَسَّسُوا. Siz bir topluluk olarak insanların mahremine giremezsiniz, dinleyemezsiniz, bunları yapamazsınız. Belki burada yaparsınız ama bu yaptıklarınızdan dolayı Allah Teala sizi nasıl yıkacak, dağıtacak? Semada size dair o hükümler var. Melekler onları konuşurken oraya gidip de meleklerden o bilgileri alamazsınız işte. Burada bir takım şeyleri söylersiniz, dinlersiniz. Kendinizi koruyabilme adına yolunuzu, önünüzü açabilme adına insanları dinlersiniz. Ama bir de size dair göklerde verilen kararlar var. İşte orayı dinleyemezsiniz. La yessemme'une ilel meleil a'la ve yukdafune min kulli canib duhuran ve lehum azabu vasib. Yani peki neden onlara her yönden böyle ateş parçaları atılır, alevler atılır? Duhuran meful ecli. Onları uzaklaştırmak için. Hadi bakalım. Siz dünyada casusluk yaparsınız ama buraya gelemezsiniz. Buradan, meleği aladan, buradan o bilgileri alamazsınız. Velehum, o şeytanlar için, oradan o bilgiyi alanlar için, almaya çalışanlar için azabu vasibun, vasib devamlı demek. Sürekli bitmeyen bir azap var. O da ahirette olacak. Dünyada Cenab-ı Hak onları ateş parçalarıyla uzaklaştıracak. Fakat ahirette onların bitmeyen bir azabı olacak. La yesemme'une ilel meleil a'la, meleği a'layı dinleyemezler, oradan bilgi alamazlar. Ancak illa men hatifel hatfa fe etba'ahu şihabun thakib. İlla men hatifel hatfate. Sadece böyle yani bir hırsızın girip çalıp alması gibi. Öyle bir kulak hırsızlığı yaparlar, birkaç parça kelime alabilirler, o kadar. İlla men hatifel hatfate, bir hırsızın bir şeyi çalıp alması gibi, o kadar. Fe etba'ahu şihabun thakibun, thakib delen, geçen. Yani onları delen geçen hemen bir ateş parçası, bir alev onları takip eder. Melekler, muhafız melekler var. Orası yani böyle kozmik odaları olur devletin. Belki benzetmek teşbihte hata olmasın diyelim. Yani öyle bir daire orası. Orada melekler insanlığın, alemin durumunu görüşüyorlar. Orada o kararlar alınıyor. O kararlar, alınmış kararlar ilgili meleklere tevzi ediliyor, dağıtılıyor. Bunlar da oradan bilgi almak istiyorlar. Ama alamazlar. Belki birkaç kelime alırlar. O birkaç kelimeye, iki kelime aldıysa ona 98 tane yalan katar. İki tanesi doğru olunca insan zanneder ki bunların söylediği hep doğrudur, doğru değildir. Her cümlede birkaç tane doğru kelime olur. İşte onlarınki de ancak o kadardır. فَاَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ, bir alev, delici bir alev. ثَاقِبٌ, şihabın sıfatıdır. Onları takip eder ya da kovalar, onların peşinden gider. فَاسْتَفْسِهِمْ اَهُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمَّنْ خَلَقْنَا اِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِمٍ. Bütün bunları anlatıyor. وَصَّافَاتِ صَفَّا buyurdu. Melekleri yaratması, meleklerin ibadet edişi, meleklerin saf saf oluşu, duruşu, bulutları sevk edişi, onların sürekli Kur'an-ı Kerim okuyuşu, yer ve göklerin sahibi oluşu, doğuların, güneşin doğduğu bütün yerlerin, bütün battığı yerlerin sahibi oluşu, semaya bir ahenk vermesi, bütün bunları Allah Azze ve Celle'nin yaratır olmasını sor şimdi bu Mekkelilere. Onlar müşrikler, onlar Allah Teala'nın yanında başka ilahlar kabul ediyorlar. Festeftihim, sor bakalım onlara. Ehum eşeddu halken. Onlar mı yaratılış itibariyle daha güçlüler, daha kuvvetliler? Yoksa emmen halakna, yoksa bizim yarattıklarımız? Burada meni getiriyor. Talip var yukarıda, yer ve gök onları zikretti. Diğer mahlukat var, melekler var.
onlardan bahsetti. Ama burada Talip var.

Akıllı ve ma beynehuma da yer ve gök arasında insanlar var, melekler var, bunların içinde akıllı olan var ki insan ve melekler, ama işte kuşlar gibi akılsız olan da var. Neden ma demedi, men dedi, talip var burada. Ya insanın, akıllı olanların şerefli olmasını, daha şerefli, daha üstün olmasını dikkate alarak akıllar için olan meni getirdi, akılsızlar için olan ma'yı getirmedi. Emmen halaknahu zamiri, ait zamiri burada mahzuf. Ya da bizim o yarattıklarımız, yer, gök, bütün bunlar, onlar mı daha zor? Onları yaratmak mı daha önemli, yoksa siz mi? Hangisi daha zor? Hangisi daha kuvvetli? Hangisi yaratılış itibariyle daha büyük? Emmen halakna, inna halaknahum min tinil lazib. Onları, o insanları böyle elinize aldığınız zaman ele yapışan o çamurdan yarattık. Bu kadar, bayağıydınız. Toprak işte. Aslınız, esasınız toprak. Bütün insanlar Adem Aleyhisselam'dan yarattı. Ve Adem'u min turab buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O da topraktan yaratıldı. Bu kadar hakir, bu kadar bayağısınız, bu kadar bayağı. Ama ona rağmen bütün bunları yaratan Allah Azze ve Celle'ye o insanlar kafa tutuyorlar. Onları yaratan Allah, sizi ki bir toprak parçasından yaratmıştı. Peki neden o Allah'ın kanunlarını, o Allah'ın sizi tekrar öldükten, çürüdükten sonra diriltmesini niçin inkar ediyorsunuz? Neden reddediyorsunuz? Festeftihim, sor onlara, konuşsunlar, haber versinler, hakikatini, meselenin durumunu ortaya çıkarsınlar. Bel acibte ve eskarun. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hitabı çeviriyor. Bel acibte, seni yalanlamalarına hayret ettin. Yani bilakis sen şimdi ayrı bir konuya taşıdı meseleyi. Onlar, bu kadar delil var. Allah Teala yer ve gökleri yarattı. O dirilişten bahsediyor, inkar ediyor. O Allah yer ve gökleri bu nizam dahilinde yarattıysa mutlaka yine aynı nizamla buraları idare edecek. Ama onun kanunlarını reddediyorlar. Sen de tuhaf diyorsun ya, bu insanlar bu kadar delili görmüyorlar mı? Neden inkar ediyorlar? Bel acibte, sen buna hayret ettin. Ve yeskharune, yani vehum yeskharune, onlar da senin kendilerini tekzip etmen, yalanlamalarına hayret etmen alay ediyorlar. Alay ediyorlar. İslam'la küfür aklı her dönem, her zamanda alay etmiştir. Zaten küfür durduğu yerde kibrinden, gururuna, enayetinden dolayı durur. Onun için atlayamaz. Yani onlar gelirler, gelirler, rıhtıma çıkamazlar. O son adımı atamazlar. Gurur, kibir, enaniyet buna engel olur. Bel acibte ve yeskharun ve izâ zukkirû lâ yezkurûn. Bu gururdan, kibirden, enayetten dolayı ve izâ zukkirû, onlara Allah'ın ayetleri okunduğunda, hatırlatıldığında yapmayın, etmeyin, müşrik, kafir olmayın onlara dendiğinde ve izâ zukkirû lâ yezkurûne, ibret almazlar, ibret almazlar, öğüt almazlar, dinlemezler. Kıyamet, haşır nedir? Niçin dünyaya geldiler? Yaratılışın bir gayesi var, amacı var. Hayvan olmadığını Kur'an ona söyler ama anlamaz, dinlemez bütün bunları. اِذَا رَعَوْ اَيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. Yesteskhirun. Peki onlar bir ayet, yani bir mucize gördüklerinde ne yaparlar? Yesteskhirune. Onunla alay ederler. Yesteskhirun aslında bunun aslı nedir? Sakire fiilidir ama sin ve ta harfi tekid için, mübalağa için geliyor. Yani ne diyor Kur'an-ı Kerim? اِذَا رَوْ اَيَةً يَسْتَسْخِرُونَ. Televizyonları, gazeteleri, üniversiteleri, mecmuaları, her şeyi sizin kitabınızla, akidenizle, amentünüzle, kutsalınızla onlar alay ederler, alay ederler. Öyledir, böyle Müslümana bakarlar, bunlar kurtarılacak adam derler, değil mi? Alırlar ve aslında Müslümanlar da kendilerini şöyle alay yerine koyarlar. Bir dinsizin olduğu yerde başı kapalı bir kadın olur. Niye olur? Cehenneme kütük olmak için, değil mi? Cehenneme kütük olmak için gider. Ve idâ râv âyeten yesteskhirûn. Belki iktarabati sa'atu ve enşakkal kamar ve yerav âyeten yu'ridû ve yekûlû sihrun mustemir.

Şakk-ı Kamer Mekke'de olunca onunla da alay etmişlerdi. Ona da sihir demişlerdi. Bu bizi de sihirliyor demişlerdi. O Şakk-ı Kamer ayın ikiye bölünmesine işaret ediyordu. Zaman zaman onu anlatmıştık. Özellikle Fethül Mülhim'de, Müslim'de yani Müslim şerhinde Taki Osmani Şakk-ı Kamer'le alakalı o bahsi anlatırken Müslim'de kendi Hindistan o bölgede eski zamandan Hinduların kalan eserleri var. O eserlerde şöyle kayıtlar var. İşte bu bina buraya ay ikiye bölündüğü zaman yapılmıştır diye. Hintlerin eski kendi uygarlıklarına ait eserlerde ay bölündüğü zaman şöyle olmuştu diye bu tür kayıtlar var. Müslümanlar da ilk oraya gittiğinde orada Hindulara İslam'ı tebliğ ediyorlar. Bir adaya çıkıyorlar, İslam'ı anlatıyorlar. Onlar Efendimiz Aleyhisselam'dan bahsediyorlar. Şakk-ı Kamer'e giriyorlar diyor Taki Osmani. Şakk-ı Kamer'e gelince ay ikiye bölündü. Onlar da diyorlar ki eğer bu hakikaten olduysa o zaman bizim bir defterimiz var. Olağanüstü hadiseleri o deftere alırız yazarız diyor. Bakalım o deftere getirin diyorlar. Getiriyorlar bakıyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'de olduğu yıllardan Müslümanlar bahsediyor. O yılları defterde kontrol ediyorlar. Ay şu gece ikiye bölündü diyor. O defterin içinde kayıt var o zamandan. Zaten Kur'an-ı Kerim'de ona işaret ediyor. Ve in yarav ayeten, şayet onlar bir ayet görseler ne yapıyorlar? Ondan yüz çeviriyorlar. Ve in yarav ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun mustemir. Devam eden, sürekli olan sihir diyorlar. Peki onlar Kur'an-ı Kerim ayetine sihir, yani neye diyorlardı sihir? Bir şeyi görünce. Peki neyi görüyorlar? İşte semada ayın ikiye yarılmasını görüyorlar. Gördükten sonra onun üzerine sihir diyorlar. O halde bu ayet-i kerime açıkça Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'den başka mucizelerinin olduğuna Kur'an-ı Kerim'den şahittir, tanıktır. Daha pek çok bununla alakalı ayet-i kerimeler var. وَقَالُوا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ dediler ki وَقَالُوا اِنْ هَذَا bu değildir اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينَ apaçık bir sihirdir. Yani orada insanlar etkileniyorlar. Ayın ikiye bölünmesi ya da mübarek parmaklarından suların akması. Onları görünce Allah Resulü Aleyhisselam'ın hissi mucizelerini kendi adamlarını yanlarında tutacaklar. Ne demeleri gerekir? Sihirdir diyecekler. Sihir diyerek Allah Resulü Aleyhisselam'ı nebi olmaktan, resul olmaktan, insanlara Allah yolunu, kurtuluş yolunu gösteren olmaktan çıkaracaklar. Onların paralarını alan, sömüren kahinler, sihirbazlar seviyesine indirecekler. Hep böyledir. Dinsizler, kafirler, ideologlar Müslümanları böyle kandırırlar. Alimlere, ulemaya, Müslümanlara, onların önündeki İslam adamlarına saldırırlar. Onlar çökünce o halkı çökertebilirsiniz. El avamu kel havam. Onları peşinize alırsınız. Artık nereye giderseniz onlar sizin arkanızdan bir sürü gibi gelirler. Onu yapabilmek için hep öndeki adama vururlar, ona saldırırlar. Onu çökerteceklerdir. Orada bir habbe varsa onu kubbe gösterirler. Habbeyi kubbe gösterirler. Onun üzerinden çökerteceklerdir. Burada da Allah Resulü Aleyhisselam'ı o mucizeyi insanlar gözünde sihir diyerek, o halde göstererek felç felç Mekke'nin o mucizeden sonra iman etmesinin bu şekilde önüne geçmeye çalışırlar. Yaparlar. Dün yaptıkları gibi bugün de yaparlar. Peki şimdi siz eğer Allah Resulü Aleyhisselam bu mucizesine sihir derseniz, insanlara Mekke'ye bunu böyle anlatırsanız, ondan sonra dirilişi, insanların o dirilişe inanmasına şu kadar zaman daha engel olursunuz. Eğer dirilişe inanırlarsa İslam'a inanacaklar. Dirilişe, haşra, neşre inanırsa birisi o zaman zalim olamaz. O zaman insanlara zulmedemez. Bilir ki bu dünyada yaptıklarının dirildikten sonra orada hesabı var. İşte burada önce sihir dediler, ondan sonra dirilişi inkar ediyorlar. Yıktılar İslam'ın iman ehramına, orada o mucizeden sonra

bir darbe vurdular kendilerine göre. Ne yaptılar? Mekke'de şu kadar insanın sömürülmesinin zamanını biraz daha uzatmış oldular. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اِذَا مِتْنَا, yani şimdi ne diyorsun diyorlar Allah Resulü'ne. Alay ediyorlar, hakaret ediyorlar, inkar ediyorlar. İstifam burada inkar için. اِذَا مِتْنَا, biz şimdi öleceğiz, öldük. وَكُنَّا تُرَابًا, toprak olduk. وَعِظَامًا, toprak olduk, kemik olduk. O kemiklerimiz orada çürüdüler, toprak olduktan, kemik olduktan, o kemikler çürüdükten sonra inna lemeb'usun, biz diriltileceğiz. Öyle mi diyorlar? Olmaz böyle bir şey. Yani bu çürüyen kemik parçaları ve hiye remim, onlar nasıl olur da insan şekil ve suretine tekrar dönebilirler diye. Eva abaunel evvelun, hem biz diriliyoruz hem de bizden önceki babalarımız, bizden önce yaşayanlar, yakın dönemde geçmişte olanlar, onlar da dirilecekler. Bu olabilir mi diyorlar? Kul naam ve entum dahirun, olacak. Kul naam ve entum dahirun, hem de siz sagirun, burnunuz yere sürüne sürüne olacak. Zelil bir halde Allah Azze ve Celle emredecek İsrafil'e. Fe izâ nufika fissûr, o sura üflendiği zaman, işte o zaman durma, direnme, karşı koyma, Allah'ın buyruğuyla, talimatıyla alay etme yetkiniz olmayacak. Kul nâm ve entum dâhirûn fe innemâ hiye zecratu vâhide. O çok uzun sürmeyecek. Bir ses, bir sayha, İsrafil'den gelen bir üfleme hali olacak. Fe innemâ hiye zecratun vâhide fe izâ hum yanzurûn. Bir anda kendilerini mahşerde bulacaklar. Fe izâ hum yanzurûne, onlar bir de bakıyorlar ki, bakıyorlar. Nerede fil mahşer? Mahşerdeler. Etrafa bakıyorlar. Neler oluyor ya Rabbi? Neredeyiz biz? Dün biz topraktaydık, çürümüş kemik parçalarıydık, ama şimdi bir yerdeyiz ki etrafımız insan kaynıyor. Fil mahşer, neler oluyor Allah'ım? Ve kalu ya veylena hada yevmuddin, diyecekler ki onlar, ya veylena, helakımız, işte ey helakımız gel diyecekler. Bu vakit senin vaktindir, ey yok oluş, ey felaketi sürükleniş hali, işte senin zamanın, İşte cehenneme gidiş anları. وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ, İşte bu hesap günü. Hesap günü. Gel bakalım buraya. Yani Kur'an-ı Kerim bunları o kadar canlı anlatıyor ki, gör diyor bunu. Yerini, duruşunu, fikrini, zikrini, oluşunu, erişini tayin ederken bunlara bak. Bunlar olacaklar. Eğer sen Siyonistlerle, İslam düşmanlarıyla beraber olduysan, bu ümmete tuzak kurduysan, bu ümmeti ağlattıysan, İmam Hatip okulları kapatılsın, bu noktada senin bir gayretin olduysa, o zaman وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ dersin, dersin. Dedirtirler sana, هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِه۪ تُكَذِّبُونَ, İşte fasıl günü. Bu fasıl, sazcıların oturup da saz çaldıkları, saz çaldıkları sıla gecelerine benzemez bu fasıl günü. Hâdâ yevmul faslı. Bu oradan aldıkları bir fasıl değil. Hüküm günü, hesap günü. Hâdâ yevmul faslı lezî küntum bihi tükezzibûn. Yalanladığınız. Yalanlama iki türlü olur. Bir, adam hakikaten kabul etmiyorum der. Diriliş yok. Bir de nasıl yalanlar? Hareketleriyle yalanlar. Diliyle kıyamet var der, ama yaşantısı, insanlarla olan münasebeti, muharefesi, içtimai, iktisadi hayattaki yeri, çocukları, çocuklarını yetiştirmesi, tarzı, kızı, kızına aldığı kıyafetler vesaire, bütün bunlara baktığınız zaman sanki bu baba, bu adam, bu insan kıyamet yok gibi yaşıyor. Hesap yok gibi yaşıyor. Kızın dizilere gönderiyor, orada oynasın diye. Setlerde insanlar baksınlar, enine endamına baksınlar. Oradan zevk alsınlar diye
oralara gönderiyor ve bununla da iftihar ediyor.

0: diyor, işte falan dizideki kız benim kızım diyor, bak bakın ona, bakın ve görün, zevk alın, falan yarışmadaki kız benim kızım diyor. İşte bu adamlar da halleriyle, duruşlarıyla, yaşantılarıyla o kıyameti, o hesap günü inkar ediyorlar. Uhşurullezine zalemu ezvacehum ve ma kanu ya'budun. Allah Teala buyuracak ki meleklere, ilgili meleklere, uhşurullezine zalemu, toplayın bütün zalimleri, zulmedenleri, Allah'ın kendilerine vermiş olduğu o vazifeleri, ödevleri yapmayanları, peygambere, Allah Resulü'nün sünnetine, İttihad-ı İslam'a ihanet edenleri, çağırın onları. Uhşurullezine zalemu ve ezvacehum, onların yoldaşlarını, yani ümmet yapısından ayrılıp dinsizle beraber yürüyenleri, çağırın onları. Ve ezvacehum, bir de ve ma kanu ya'budun, ilah yerine koymuş oldukları o adamları da çağırın. Onlarla beraber taptıkları, Allah'a Müslümanların ibadet ettiği gibi onlara tapanları, ve ma kanu ya'budun, taptıkları o ilahlarını da getirin, hepsini beraber aynı banda koyun, sevk edin onları bakalım. Uhşurullezine zalemu, burada toplayın onları, bir araya getirin. Peki ve ma kanu ya'budun min dunillah, Allah'tan başka ibadet ettikleri neler varsa, insan olur, taş olur, put olur, neler varsa, hayvan olur, onları, yoldaşlarını ve bütün zalimleri toplayın. Fehduhum ila sıradil cehim. Fehduhum, onları sevk edin, nakledin onları, meleklere emrediyor. İlâ sıradil cehîm. Burada neyin mukabili olarak getiriyor? Cehennemin yoluna sevk edin. Halbuki dünyada onlar nereye gireceklerdi? İhdine sıratel müstakîm. Sırat-ı müstakîme girecekti. Madem siz dünyada sırat-ı müstakîmi hayat nizamı olarak kabul etmediniz, o zaman hadi bakalım girin siz sırat-ı cehîme. Fehduhum ila sıradil cehim. Yol, sırat, aslı sin harfiyleydi demiştik. Ona gireni içine alıyordu, yutuyordu. Şimdi orada madem ki bu yolun boyasını almadınız, girmediniz bu yola, şimdi girin cehennemin yoluna. Vakifuhum innehum mes'ulun. Durdurun onları. Onlar toplandılar, o yoldalar, cehenneme doğru gidiyorlar. Onları hapsedin olduğu yerde buyuracak Cenab-ı Hak, şimdi hesap vakti, şimdi dünyada yapılanların hesabını sorma anı buyuracak. İnnehum mes'ulun. Allah Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselam'ın komutasında cennete giden o muazzez Müslümanlar, müminler kadrosuna bizleri ilhak etsin. Estağfurullah ve tuğbiley ve elhamdülillah.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor.

0: taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com. Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni Muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Enderuni Muhabbetler başlıyor. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Özcan. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba, bir kere geç kaldığı için artık hiç acelesi olmayanlar, uçmaya değil toprağa hevesi olanlar, bir tohum gibi serin kanlı yaşayanlar, ısrarla umuda kucak açanlar, kendinden dışarı çıkıp kendini izleyenler, her şeyin düzeleceğine bir mısrayla inananlar, merhaba, umuttan alacağı olanlar.

0: gönlünün çayırlarını ipekle döşeyenler. Aynı suların açığı iki sevgili. İnsan olmaktan ansızın yorulanlar. Birlikte yalnızlığa çalışan eski arkadaşlar. Adı konmayı unutulmuş çocuk yüzleri. Merhaba, merhaba bir ekmeği köpekle bölüşen evsiz adamlar.
1: Kıymetli dostlar, cümleten hayırlı akşamlar diliyorum. Bu hafta tekrar Son Kale Aile programıyla sizlerle birlikteyiz inşallah.
2: Efendim, Başkent'in ilk sesi FM 91.8 Hedef Radyo'dan ve sizi yerinizden kımıldamadan, yeryüzünün gökyüzünü en yakın yerine götüren Kalk Kudüs'e Gidelim programından hepinize sevgiler, saygılar, muhabbetler.
3: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, inayeti hepimizin üzerine olsun. Sevgili Hedef Radyo dinleyenleri, 4 ayrı giriş, 4 ayrı program dinlediniz ama hepsi Enderuni Muhabbetler programımızda. Tuğba Hanım, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Ömer Faruk Hocam. Teşekkür ediyoruz programa davetiniz için.
3: Eyvallah, biz teşekkür ediyoruz nezaketten dolayı. Aslan Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ömer Hocam.
3: Handan Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ömer Hocam.
3: Evet, bugün çok özel bir program gerçekleştiriyoruz. Enderuni Muhabbetler içerisinde hem Turkuaz var, hem Kalk Kudüs'e Gidelim var, hem de Son Kale Aile var. Ama biz bugün programımızı böyle radyocuların o hazırlıklarını ya da ilk radyoya başladıkları andan itibaren bugüne kadar biraz konuşalım istiyoruz. Ama muhabbet tadında. Evet, şimdi radyoculuk deyince aslında bizim arta kalan zamanlarımızda yaptığımız bir program değil. Radyoculuk bizim için belki de 3 yaşında başlamış bir serüven dahi olabilir. Evet Tuğba Hanım, ne dersiniz? Radyoculuk nasıl başladı sizde?
0: Radyoculuk aslında şöyle, hemen düzeltiyorum, oradan genel yayın yönetmenimizin işaretiyle mikrofonumuzu yaklaştırdık. Evet Ömer Hocam, şöyle söyleyeyim, bir dava üzerine doğduk, bir dava üzerine yaşamaya çalıştık. Müslüman kimliğiyle hayata başladığımız için bir şeylerin ızdırabını çekiyorduk. Bir şeylerin derdini çekiyorduk ve aslında kısık seslerimizi duyurmak istiyorduk biz. Söyleyemediklerimizi söylemek istiyorduk. Türkiye şartlarında biliyorsunuz malum, yani Müslümanlar çok sıkıntılar çektiler. Ben o dönemlerde çok heyecanlıydım. Çok okuyordum, konferanslar, dergiler, paneller, mitingler. Sonra bu heyecanımı biraz da aslında insanlarla paylaşmak istedim. Lise yıllarıydı, lise son dönemlerimdi, Radyo Denge'de başladım programlara. Orada devam ettim, yine Turkuaz isminde istek programım vardı.
3: Yıl kaçtı o dönem?
0: Yıl kaçtı, 2008-2009 evet. Yıllarıydı. Daha sonra orada istek programı yaptım, haber sundum, çeşitli makaleler okudum. Radyo hayatım bu şekilde başladı. Radyo gerçekten çok farklı bir şey. Yani şu anda da mesela bu heyecanı yaşıyoruz. Yani yıllarca radyoculuk yapsak da bu heyecan hiçbir zaman bitmiyor. Hep şunu söylerler ya, gerçekten radyoculuk bir tutkudur diye. Yıllarca ara verdim ama daha sonradan tekrar Hedef Radyo ile birlikte devam ettim. Şu anda Hedef Radyo'da salı akşamları Turkuaz isminde şiir edebiyat programı yapıyorum. Aslında radyoculuk biraz da görünmeden sahne almak gibi bir şey. Normalde hiç kimse yok karşınızda ama milyonlara hitap edebiliyorsunuz. Bence iyi bir radyocu olmanın en önemli tarafı ses tonu, diksiyon, bunların dışında en önemlisi samimiyet diye düşünüyorum. O samimiyetin karşı tarafa geçmesi lazım.
3: Evet, kitleye kıymetli dostlar, lazım. Bir radyocuyla radyo programı yapmanın güzelliklerini yaşıyoruz. Arada şiirlerin beyitleri de çıkıyor. Ben hemen hissettim. Kısık sesleriz.
0: Evet.
3: Evet. Biz davamız var. Aslında bazen biz konukları aldığımız zaman konuklar konuşmakta zorlanacaklarını ifade ederler. Onlara kolay sorular hazırlarız. Bugün hiçbir soru hazırlamadık. Bugün evet, doğaçlama, doğal konuşacağız ama doğal konuşurken bile içerisinden şiirler okunabilir, ayetler, eyvallah, söylenebilir, evet, hadisler okunabilir.
0: Evet.
3: Hatta durup dururken Kalk Kudüs'e Gidelim bile denebilir. Evet, Aslan Bey, siz nasıl başladınız radyoculuğa?
1: Şimdi öncelikle Tuba Hocam'ın söylediklerine sonuna kadar katılıyorum. Altına da imzamızı atarız hep birlikte. Hepimizin tek gayesi bir dava şuuruyla hareket etmek, doğduğumuz günden bugüne fıtrat üzere yaratıldığımız için. Bizim de ilk etapta tabii ki

0: bir hareketle başladı bu yol. Ben sivil toplum kuruluşlarında yetiştim. Daha sonrasında biz yaklaşık 2023 senesiydi bir aile derneği kuruldu. Ben de kurucu üyesiydim. Daha sonrasında aile derneğimiz kurulduktan sonra 2025 yıl falan aile yılı ilan edildi. Benim programa başlangıç yılım 2024 diye hatırlıyorum. Ben evde otururken bir anda bir telefon geldi. Dediler ki sen radyo programı yapar mısın? Ben ilk etapta korktum açık konuşmak gerekirse, kabul etmedim. Daha önce çünkü bir radyoculuk geçmişim, bir televizyon geçmişim yoktu. Daha sonrasında ben orada reddettim ve ertesi gün işe gittim. Gayet böyle relax, sakin bir şekilde. Çünkü programı üzerimden attım diye düşündüm. Serviste biraz uyuklamışım, mesafe uzak olunca. Eve gelirken bir telefon çaldı. Hazırlanıyorsun değil mi programa diye. Yönetim kurulu üyelerimizden biri sağ olsun. Hedef Radyo ile görüşmüşler. Programı kabul edilmiş. Akabinde de ben serviste yatarken bir anda buraya görevlendirildim.
1: Evet.
2: Evet, bunu
1: Benim
2: çok
1: güzel.
2: net hatırlıyorum. Aslan kardeşim geldi. Biz daha Aslan kardeşimle hiç tanışmamıştık o zaman. Aslan'ın programı benim programımdan hemen sonra oluyor. 1 saat sonra 21'de başlıyor programı. Dolayısıyla Aslan kardeşimle karşılaşıyoruz. Geldi, selamünaleyküm, aleykümselam. Ben buraya görevlendirildim dedi.
1: Çok güzel ama.
0: Çünkü ilk etapta dediğim gibi bazı korkularımız vardı. Bunun sebebiyle de programı üzerimizden atmaya çalıştık. Daha sonrasında hani tabiri caizse zehri aldın derler ya. Gerçekten zehri aldık. İlk konuğumuzla başladık. İlk programı dinlediğimde hala gülüyorum. Biraz acemi bir programdı, amatör bir programdı. Ama Allah razı olsun, konuğumuz da beni çok desteklemişti o dönemde. Başta yönetmenimiz Halil Bey, emeklerinden dolayı kendisine de ayrıyeten teşekkür ediyorum.
2: Kesinlikle.
1: Evet, baştan teşekkür
2: Evet,
1: ederim
2: Halil
1: sesimizin sıhhatli bir şekilde ulaşabilmesi için.
2: evet. Allah razı olsun Halil kardeşimiz. Bize her zaman pozitif yönde destek verdi, olumlu yönde. Allah
0: Aynen
2: razı
0: öyle.
2: olsun.
0: Yani serüven bu şekilde başladı. Bugüne kadar da elhamdülillah aksatmadan geldik. Çeşitli konuklarla, çeşitli konu başlıklarıyla. Bizim Tuba hocamın da dediği gibi çeşitli yaralarımız var. Çeşitli dertlerimiz var. Bizim en büyük dertlerimizden bir tanesi de aile maalesef. Neden maalesef? Çünkü toplumumuzun temel taşı diyorum ben programda. Yani aile olmazsa toplum olmaz. O yüzden Kudüs'e gidebilmek için de bir aile ihtiyacımız var. Oradaki ailelere destek olabilmek için, kardeş aile olabilmek için.
1: Evet, mesaj verildi. Yani kalk Kudüs'e gidelim. Nasıl başladı? Ya
3: Ben
1: da...
3: bir mikrofon çevireyim kendime doğru.
1: Evet.
3: Sanırım bende söz hakkı var.
1: Eyvallah.
3: Aynı sorunun muhatabı olduğumu düşünerek.
1: Kesinlikle.
3: Yani biz 28 Şubat direnişçileri olarak böyle bir süreçten geçmiştik. Zaten bilir dinleyicilerimiz de siz de bilirsiniz. İşte alan sınırlamalarının olduğu, katsayı haksızlığının olduğu dönemler. Haliyle istediğimiz üniversitelerden istediğimiz bölümlere gidebilme ihtimalimiz olmamıştı. Ben hasbelkader iletişimle alakalı, aslında çok da alakalı olmayan, yani daha doğrusu söyleyebilirim hakla işgal mezunu biri olarak okuldan çıktım ve iş aramaya başladım. Çeşitli tesettür firmalarına falan başvuruyorum. Hani nerede çalışabiliriz? Oralarda çalışırız. Bana dediler ki sen tesettürlüsün, burada çalışamazsın.
1: Çok güzelmiş.
3: Yani bir şeylere vesile olacakmış diyelim, öyle diyelim artık. Canlı yayında başka şeyler söylemiş olmayalım. Bu vesileyle ben Denge'yle tanışmış oldum. Denge, gençliğimizden beri, gençlik yıllarımızdan beri dinlediğimiz, çok böyle severek dinlediğimiz, Tuba'nın da dediği gibi dava şuuruyla hareket eden, Hedef zaten çocukluğumuzun bir radyosuydu ama bence Hedef Radyo daha böyle erişilemez bir yerdeydi. Denge biraz daha kendi adıma şeydi, benim için
1: Şöyle diyebilir miyiz?
3: amatördü
1: Dengede başladık, hedefe yürüyoruz diyebilir miyiz?
3: yani. Evet. Sonra Denge halkla ilişkiler için başvurdum ben aslında. Dedim böyle böyle işte ben mezunum, çalışmak istiyorum falan. Tamam çalışabilirsin dedi. Fehmi Bey vardı o zaman. Oldu, anlaştık. Hemen içerideki arkadaşa dedi ki sandalye çek yanına. teknikle başladım ben o zaman. Bunlardan işte öğreneceksin. Bu fon, bu telefon, bu işte butonları falan.

0: gösteriyor bana. Sonra ikinci dakikada haber sundurdular.
1: Bu kadar yani.
0: Korkunç bir şeydi ve yaşım yaklaşık 22 falan. Sesim bundan daha ince ve ben aşırı heyecanlıyım, yanlış okudum falan. Çok güzel bir süreç geçti. Sonrasında arkadaşlarım da dediği gibi, Tuğba'nın da aslında, radyo tozunu yutanlar bir daha iflah olmuyorlar. Radyoyu bıraktım ve birçok iş sektöründe çalıştım ki şu anda çalıştığım kuruma da yıllar sonra girdim. Ama hep böyle aklımın bir köşesinde radyo vardı. Başka bir radyoda tekrar görevli başladım elhamdülillah. Sonra bir ara radyo sektörüne küstüm. Ve bir gün Kudüs'teydik. İşte Kudüs'ün halini gördüm. Mescid-i Aksa'da, Kıble Mescidi'nin içerisinde namaz kıldım, oturuyordum. Ya ben ne yapabilirim bu kaygı içerisinde? Hani daha fazla ne yapabiliriz, nasıl duyurabiliriz, neler yapabiliriz? Çünkü o süreçte de işte programlar oluyordu, okullarda konuşmalar oluyordu, oralara katılıyordum. Ya dedim ben radyo programı yapayım. Radyoya mesaj attım, mail attım Halil Bey'e sağ olsun. Dedim ben böyle böyle, normalde çok reklamını yapan birisi de değilim ama işi kapayım diye. Bütün hünerlerimi sergiledim. Yüksek lisansımı bu alanda yaptım. Kudüs'e gittim geldim falan. Halil Bey de sağ olsun gelin görüşelim dedi ve elhamdülillah bu vesileyle de programımız, buradaki programımız başlamış oldu.
1: Evet. Kıymetli dinleyenlerimiz, siz de bu keyifli muhabbete ortak olmak isterseniz mesajlarınızla bizlere katkı sağlayabilirsiniz. 0531 843 56 33. Tekrar ediyorum. 0531 843 56 33. Aslında size sorduğum soruyu bir de kendime sorabilirim isterseniz. Hani ben nasıl başladım diye. Tuğba Hocam dedi ya, küçük yaşlardan itibaren. Ben zaten ilkokul 3'teyken okul gazetesi çıkarıyordum. Benim hayalimde iki tane iş vardı. Biri öğretmenlik, biri gazetecilik. Gazeteciliği kendim sevdiğim için, öğretmenliği de öğretmenime söz verdiğim için iki mesleği yapmanın hayali vardı bende. Elhamdülillah ikisine de ulaştık. Ama radyoculuk öğretmenlik gibi değil. Yani daha doğrusu ikisinin kulvarları çok çok farklı. Öğretmenlik bu işin hizmet yönü çok çok daha ağır olan bir şey ama radyo biraz daha tutku, biraz önce söylediğiniz aşk, heyecan, ne derseniz deyin. Ben daha önce Nevşehir'de, Niğde'de programlar yaptım. Daha sonra Kayseri'de genel yayın yönetmenliği derken Hedef Radyo'ya nasıl başladık bilmiyorum ama herhalde beni Halil Bey aradı. Ben Hedef Radyo'yu aramadım değil mi Halil Bey? Sanki Halil Bey beni aradı diye hatırlıyorum ama. Evet, Halil Bey aradı. Niye aradığını da bilmiyorum. Nasıl aradığını da, nereden bulduğunu da bilmiyorum ama muhtemelen Uğur abi söylemiştir. Uğur Eleman abi söylemiştir muhtemelen. Veya Fatih Çakmak hocamız söylemiştir. Hangisi söyledi bilmiyorum ama onların vesilesiyle aradı. Bu ara Hedef'te nereden baksanız 200'den fazla program yapmış olduk.
2: Maşallah.
1: Yani maşallah. Şöyle devam edelim isterseniz Tuğba hocam sizle. Mikrofonu size doğru çevirelim isterseniz. Şöyle geçmişe dönük baktığınızda radyo programları şöyle aklınızdan geçtiğinde, ya ben epeyce program yaptım, şöyle de bir program yapsam diye hala hedefe dönük bir çalışma içerisinde misiniz? Yani yeni bir proje var mı?
2: Şu anki programım edebiyat, şiir edebiyat üzerine. Fakat ben sosyoloji okuyorum. Sosyoloji bitecek inşallah bu dönem. Sosyolojiyle ilgili bir program da aslında hayalimde var.
1: O zaman ben konuk olarak gelebilirim. Ben de sosyoloji mezunuyum.
2: Kesinlikle.
1: Şöyle, yani ben sizin programlarınızı dinledim.
2: Evet.
1: Hani dersime çalıştım bugün. Üçünüzün de programlarını dinledim.
2: Eyvallah.
1: Ne yapılıyor programlarda? Hani ben daha önce radyoda büyük bir pot kırmıştım. Yani Kayseri'deyken. Potlardan da soracağım da. Tekten film var. Duymuşsunuzdur. Bu Ertuğrul'u, Diriliş Ertuğrul'u yapan Kemal Tekten'i konuk etmiştim. Ben filmin pazartesi günü oynadığını zannediyordum. Film çarşamba oynuyormuş. Ben dedim o gün sohbetim oluyor. Dinleyemiyorum dedim. Dedi ki o gün değil zaten program dedi. Öyle bir pot kırdım
2: ben. Canlı yayında evet ya, kaçınılmaz bir şey. Hepimizin bu tür yani gafları, potları mutlaka var.
1: Hani var mı? Sizin de var mı böyle?
2: Geriye dönüş de yok. Yani çok acayip bir şey. Biz canlı yayın yapıyoruz. Evet, Halil oradan ooo diyor. O biliyor hepsini. Şimdi hocam canlı yayındayız. Geriye dönüşü yok. Ama bazen de şöyle düşünüyorum. Yani bakıyorum televizyonlarda, çok profesyonel olanlarda herkesin yaşadığı bir durum bu sonuçta diyerek kendimizi rahatlatıyoruz. Oluyor hocam. Ben de oluyor. Yani çok az da olsa.
0: Ben de sıklıkla oluyor.
3: Hepimiz.
1: Evet. Ben şimdi programdan önce Halil Bey'e sordum. Yani bu tür şeyler, gaflar, potlar oluyor mu dedim. Dedi Handan Hanım çok hızlı konuştuğu için dedi hızını yenemiyor bazen dedi. Bir tosluyor tabiri caizse. Sonra geri alıyor ve yine aynı hıza kavuşuyor. Öyle mi hocam? Gerçekten öyle, ben öyle. Dinlediğimde programı çok hızlı konuşuyorsun gerçekten.
0: Evet.
1: Bu herhalde yetişme tarzıyla alakalı bir şey.
0: Çok... Bu doğal süreçte yani ben normalde de böyle konuşuyorum. Normalde de hızlı konuşuyorum. Hatta aslında normalde çok böyle neşeli, sürekli gülen falan biriyim ama programımızın formatı ve konusu itibariyle bunları biraz bastırmak durumunda kalıyorum. Burada da şey çıkıyor ortaya. Aksiyon. Şimdi Kudüs, kalk Kudüs'e gidelim. Gitmeliyiz. Gitmiyor musunuz? Neden gitmiyorsunuz? Hatta geçen haftaki programda gördünüz mü? Gitmediniz, ne oldu şimdiye bağladık yani. Böyle olunca hep bir heyecan üst durukta oluyor, üst noktada oluyor. Bir de az önce mesela Tuğba da söyledi, Aslan da söyledi. Hani heyecan, mesela ben de hala heyecan, ben şu anda da heyecanlıyım. Çarşamba günü benim programa başladığımda da heyecanlı olacağım. O heyecan hiç geçmediği için daha da hızlanıyorum bence böyle yani.
1: Evet Aslan Bey, sizin radyo programlarınızda unutamadığınız muhakkak gaflar, potlar oldu mu?
3: Yani şöyle genel olarak şimdi burada hocalarımız benden daha tecrübeli, siz başta olmak üzere ben size nazaran daha yeniyim ama genel itibariyle baktığımızda bütün programlarımızda muhakkak bir iki gafa imza atıyoruz, bu kaçınılmaz sonumuz. Ama net olarak hani hatırladığım şöyle örnekleyebilirim, genelde bazen konuğuma soru soruyorum. O tam böyle cevap verecekken hızımı alamıyorum ben de Handan abla gibi. Ben onun yerine cevaplıyorum soruyu. Sonra tekrar ondan cevap beklediğim dönemler oluyor.
1: O da güzelmiş. Bazen ben de konuk olduğum zaman zorlanıyorum. Evet. Şöyle program sunmaya alışığız ya. Konuk olunca çok uzun konuşuyoruz. O zaman ben diyorum ki eyvah eyvah. Demek ki sunuculuk daha farklı, konuk olmak daha farklı. Şimdi sizin için nasıl Tuğba Hanım? Konuk olmak mı, program sunmak mı?
2: İkisi de. Hocam benim programım biraz daha duygu ağırlıklı olduğu için ben biraz böyle melankoliye de kayıyorum. Böyle hani programda çok duygusallıklar yaşıyorum. İnişler, çıkışlar, gözümün önünden bazen hayatım geçiyor. Yani şairlerin hayatına bakıyorum. Onların hayatı çok etkiliyor. Özellikle kadın şairlerden son dönemlerde bahsetmiştim. Biraz hani benim programda böyle duygusallıklar olduktan sonra böyle bir dil sürçmesi olunca çok moral bozucu oluyor.
1: Tam iyi hazırlanmışız.
2: Evet,
1: kendimizi vermişiz.
2: Vermişiz.
1: Ufacık bir dil sürçmesi, kocaman güzelim programı.
2: Sanki öyle gibi hissediyorum.
1: Ama değil.
2: Bir
1: kesinlikle
2: moral bozukluğu
1: değil.
2: Da yaşıyorum kısa bir süre. Sonra da aslanı düşünüyorum.
1: Ama şey değil mi? Tuğba Hocam, yani şöyle düşünün, her profesyonelin hayatında ufak tefek de olsa yol kazaları yok mu? Bu yol kazaları aslında insana hep bir şeyler öğretmez mi?
2: Tabii, kesinlikle hocam, kesinlikle. Yolumuza devam ediyoruz hocam. Radyoculuğu seviyoruz, radyo hedefi seviyoruz. Çok güzel aile ortamımız var, çok şükür elhamdülillah. Kardeşlerimiz çok samimiler. Şu an aslan benden intikam alacak biliyorum, bakıyor. Bu programda böyle doğaçlama, güzel, hani samimi bir program olsun istedi Ömer Hocam. Değil mi hocam?
1: Evet. Buradayken şimdi ben genelde Instagram'da karşınıza çıkan o mu bu mu yapıyorlar ya, bir edebiyatçıya şairleri sorsam sizin şairiniz kim çıkacak? Hazır mısınız?
2: Çok zor.
1: Hazır mısınız?
2: Bir saniye hocam.
1: Hazırlanıyoruz.
2: Hazırlanıyorum. Öyle. Düşünüyorum.
1: Ben soracağım, siz onu seçeceksiniz. Olur mu?
2: Siz soracaksınız.
1: Ben soracağım
2: hocam.
1: Evet.
2: Tamam.
1: İkili isim.
2: Tamam.
1: Yahya Kemal mi, Necip Fazıl mı?
2: Yahya Kemal.
1: Yahya Kemal mi, Orhan Veli mi?
2: Yahya Kemal.
1: Yahya Kemal mi, Sait Faik mi?
2: Yahya Kemal.
1: Yahya Kemal mi, Sezai Karakoç mu?
2: Sezai Karakoç.
1: Sezai Karakoç mu, Arif Nihat Asya mı?
2: Sezai Karakoç.
1: Sezai Karakoç mu, Mehmet Akif Ersoy mu?
2: Sezai Karakoç.
1: O zaman sizin favoriniz Sezai Karakoç, öyle mi?
2: Evet.
1: Eyvallah.
2: Eyvallah.
1: Tamam. Çünkü Sezai Karakoç aslında en son soracaktım ama niye Sezai Karakoç geldi? Benim de birinciydi Sezai Karakoç'tur da herhalde oradan
2: Eyvallah
1: geldi.
2: Eyvallah hocam, evet.
1: Evet, teşekkür ediyoruz hocam.
2: Rica
1: Aslan
2: ederim.
1: Bey, şimdi size devam edelim. Özellikle aile. Bugün 2025 yılı ülkemizde aile yılı olarak ilan edilmişti. 2026'da da

0: her ne kadar yıl geçmiş olsa da yine aile üzerine programlar devam ediyor. Evet,
1: Cumhurbaşkanlığımızın da talimatlarıyla aile yılının devam ettirilmesi uygun görüldü.
0: Eyvallah. Aslında aile belki de hiç unutulmaması gereken, hiç ihmal edilmemesi gereken bir kaleydi. Son kale halinde düşürülmemeliydi. Ne dersiniz?
1: Şimdi birazcık program başlığımızın anlamına değindik burada. Baktığımızda dediğiniz gibi aile hiç unutmamamız gereken bir kale, hiç unutmamamız gereken bir kurumdu aslında. Toplumumuzun temel yapı taşı diyoruz biz programımızda sürekli. Çünkü gün sonunda hepimiz ailemizin yanına gidiyoruz. Yani gün içerisinde ne yaşarsak yaşayalım, ne yaparsak yapalım. Buraya geliyoruz, radyo programı yapıyoruz, sabah işe gidiyoruz, sosyal hayatımıza çıkıyoruz. Günün sonunda hepimizin huzur bulduğu tek bir nokta var. Aile. Evimize gittiğimizde, evli olanlar çocukları karşıladığında, eşleri karşıladığında, bekar kardeşlerimiz anne babalarıyla, kardeşleriyle böyle yan yana geldiğinde, huzur içerisinde bir muhabbet ile birlikte kendilerini rahatlatıyorlar, huzur buluyorlar, mutluluk buluyorlar. Bizim maalesef son dönemde ailemizin çeşitli suikast girişimleriyle diyelim bir yıpratma çalışmaları başlatıldı. Gerek dijital mecralarda, gerek sosyal hayatımızda. Yani genç kardeşlerimiz üzerinden yapmaya başladılar bu operasyonları. Ama ben inanıyorum ki Müslüman bir topluma sahibiz, Müslüman bir kimliğe sahibiz ve la galibe illallah buyurduğu üzere Allah her zaman galip gelecektir. İnşallah İslam çatısı altında Müslüman kardeşlerimiz hiçbir zaman ailelerini bir kenara bırakmayacağını ben inanıyorum. Bugün Gazze'de bunun örneklerini görüyoruz. Bugün Filistin'de, Arakan'da bunun örneklerini görüyoruz. O yüzden aile, biz her ne kadar son kale desek de aslında bizim ilk kalemiz, her zamanki yuvamız.
0: Evet, tam da kastettiğim şey oydu. Hazreti Adem ile başlayan, belki de günümüze kadar gelen en büyük ortaklık aile. Şimdi sizinle aynı oyunu oynayalım istiyorum. O mu bu mu? Ailede rolleri konuşacağız. Rol bakımından en değerlisini soruyorum. Annenizin babası mı, babanızın babası mı? Dedelerden şimdi, hangisi?
1: Bu çok
0: çok hızlı olmamız
1: lazım. Riskli bir soru oldu.
0: çok hızlı olalım lütfen.
1: Şöyle, benim için dedelerimin hiçbir farkı yok ikisinin de. Şu an babamın babası Ankara'da olduğu için babamın babası diyelim.
0: Evet. Anneannem, babaanne mi?
1: Şu an babaannem hasta olduğu için babaanne diyorum.
0: Dayı mı, amca mı?
1: Dayı.
0: Hala mı, teyze mi?
1: Teyzem yok, o yüzden hala.
0: Hala. Abi mi, abla mı?
1: Abi mi, abla mı? Bence abi.
0: Abi. Anne baba mı diye sormuyoruz. İkisi de eşit diyoruz değil mi?
1: Tabii ki.
0: O zaman tamamdır. Evet kıymetli dostlar. Handan Hocam. Şimdi iki programı da, hem Turkuazı'da hem Son Kale Aile'yi de konuştuk. Ama Kalk Kudüs'e Gidelim mi? Biz bir program konusu yapmıştık.
2: Evet.
0: Hatırlarsanız
2: evet.
0: Uzun uzun konuştuk. Şimdi bir eser arasına gitmeden önce sizin de özellikle Halil Bey'in o durduğu makamda daha önce görev yaptığınız için ben size o mu bu muyu bizim ezgi sanatçılarından yapmak istiyorum.
2: Eyvah eyvah, tamamdır.
0: Başlayalım mı?
2: Tabii ki.
0: Çok eskilerden başlıyorum.
2: Ben zaten eskileri seviyorum. Ne varsa eskilerde var değil.
0: Tamam o zaman bakalım. Adil Avaz mı, Taner Yüncüoğlu mu?
2: Adil Avaz.
0: Adil Avaz mı, Mehmet Eminay mı?
2: Adil Avaz.
0: Adil Avaz mı, Grup Genç mi?
2: Grup Genç.
0: Grup Genç mi, Grup Yürüyüş mü?
2: Grup Yürüyüş.
0: Grup Yürüyüş mü, Mustafa Demirci mi?
2: Grup Yürüyüş.
0: Grup Yürüyüş mü, Mustafa Özcan Güneşdoğdu mu?
2: Grup Yürüyüş.
0: Grup Yürüyüş mü, Ömer Karaoğlu mu?
2: Grup Yürüyüş.
0: Evet. Ömer Karaoğlu'nu bile geçebiliyorsak Halil Bey, demek ki bu iş Grup Yürüyüş'te bitecek. Çünkü burada herhalde herkese sorsam Ömer Karaoğlu deriz. Peki o eski eserleri şöyle dinlediğiniz zaman bir duygulandığınız oluyor değil mi, benim gibi? Ta
2: çok.
0: 90'ların eserleri.
2: Çok. O zaman siz o listenin içerisinde saymadınız ama ben o listenin içerisinde mesela Grup Mavera'yı böyle neon ışıklarla yazarım.
0: Mavera Yürüyüş'ten daha mı öne alırsınız?
2: Kesinlikle.
0: Tamam o zaman. Mavera, ben unuttum çünkü Mavera dağıldı ya.
2: Dağıldı.
0: Belki de ondan
2: evet,
0: dolayı.
2: Belki de.
0: Günümüzde
2: maalesef artık yok.
0: Mavera yok.
2: Biz eskileri dönüp dönüp dinliyoruz.

0: Evet, şimdi ben de bir eser armağan edeceğim size ama şöyle bakalım günümüze kadar sizin radyoculuğunuzu taşıyabilmiş miyiz? Halil Bey, eserimiz hazırsa bir dinleyelim.
1: Dinleyelim. Remix olacak galiba.

0: Evet kıymetli dostlar, eser arasından sonra devam ediyoruz. Aslında eser değil de eserler arasından böyle bir muzip hediye olsun dedik sizlere.
1: Eyvallah
0: Biraz
1: hocam.
0: geçmişe götürelim dedik. Bilemezler, kalksam ve dirilsem ya Muhammed Mustafa. Ama sonu biraz herhalde komik olduğu gibi slogan da vardı.
1: Sonunda hepimiz şaşırdık.
0: Aslında
2: güzel oldu.
0: Bir radyocu da zaten şaşırtmalı değil mi? Herkesin bildiğini, herkesin okuduğunu okursak bizim burada oturmamıza gerek var mı? Biz WhatsApp numaramızı vermiştik. Gelen mesajlar da var. Onlardan bahsedelim. Öncelikle Tayfun Bey'e teşekkür ediyoruz. Programı çok güzel düşünülmüş bir program olarak yorumlamış. Giriş de çok güzel olmuş demiş. Hepinize de selamlar var. Teşekkür ediyoruz kendisine ve aleyküm selam diyoruz.
1: Evet hocam. Ömer Faruk hocam.
0: Tabii ki buyurun.
1: Şimdi daha İslami marşlar, ezgiler yok. Yani 1980'lerde patladı biliyorsunuz. Ve o zaman Ömer Karaoğlu'nun Gün Batı'dan Doğmadan isimli bir albümü vardı.
0: Ben ezbere hepsini biliyordum.
1: Evet, hepsini ezbere biliyoruz. Aykut Kuşkaya, İlk Cemre. Ve biz o eserleri, o ezgileri radyolardan duyduğumuzda ne kadar heyecanlanırdık hocam. Aa diyorduk ya, bak işte dinlediğimiz ezgiler, marşlar burada çıktı. Gerçekten ne kadar kısıkmış aslında seslerimiz değil mi? Nasıl bir heyecan yaşıyorduk. Çünkü
3: kısılıyordu da tabii hocam. Tabii. Yani şeydi, istediğimiz gibi radyo programları yapamıyorduk. Bugünkiler gibi değildi. Yani hemen
1: evet.
3: Hemen bir detay, hemen bir polis baskını.
1: Evet, evet.
3: Yayınlara gelen sansürler.
1: Bir de şu var tabii, İslam coğrafyası sürekli kan ağladığı için yıllardan beri biz hiçbir zaman bitmedi ki. Bosna, Filistin, Çeçenistan, Afganistan. Biz bu acılarla büyüdük.
0: Bir
1: acılarla
0: gözümüzü
1: büyüyen,
0: açamadık ki değil mi?
1: Kesinlikle. Öyle olduğu zaman da bizim ezgilerimize, marşlarımıza bunlar yansıdı. Filistin, ümmet, cihat, şehadet ezgileriyle büyüdük bizler hocam. Onun için şimdi çok duygulandım. Yani aslında Ömer Karaoğlu'nun eserleri ve diğer
3: Genç.
1: O evet Grup Genç'in eserleri bizi geçmişe götürdü.
0: Her eylem yeniden diriltir.
1: Evet, evet.
0: Nehirler düşlerim göl kenarında. Değil mi? Doğ ey güneş, erit taştan adamı ve kurut o taşları diken elleri. Şimdi siz bizden daha avantajlısınız. Niye? Siz o istek eserleri çaldınız.
1: Evet.
0: Ve sözlerine belki de onlarla beraber eşlik ettiniz. Handan Hocam da yıllarca o işi yaptı. Fakat ben biraz daha konser sundum. Ömer Karaoğlu'nun 3 tane konserini sundum mesela. Hatta Ömer abi eserlere başlamadan önce ben sözlerini okuyordum. Diyor ki ben bu kadar ezbere bilmiyorum ya diyordu.
1: Evet.
0: Hatta orada yazılardan okuyordu. Gerçekten benim için biraz önce bir yaptık ama ben herhalde Ömer Karol derdim muhtemelen.
1: Ben o. De. Evet.
0: Şimdi biraz daha şeye başlayalım. Radyo yayınlarına başlamadan önce ne yapıyorsunuz diye. Aslan Bey siz de başlasak olur mu? Şöyle programa yarım saat kalmış.
2: Nasıl
0: ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz yarım saat kala?
2: Vallahi genelde radyoya geldiğimizde yönetmenimle önce bir heyecan atma operasyonu yapıyoruz. Kendisiyle biraz muhabbet ettikten sonra konuğumuzu bekliyoruz. Konuk geldikten sonra genelde ben konuklarımı programa 20 dakika kala falan gelmelerini rica ediyorum kendilerinden. Konuklarım geldiğinde onlarla program akışı hakkında konuşuyoruz. Birazcık onların heyecanını alıyorum aslında. Daha sonrasında da yönetmenimizin talimatlarıyla stüdyoya geçiyoruz.
0: Eyvallah. Peki Handan Hocam, siz yarım saat kala heyecan tavan yapıyordur sizde. Çünkü siz normalde de zaten heyecanlısınız. Programa yarım saat kaldı. Programcı geldi hazır. Konuk gelmedi. Bir telaş başlıyor. Bir heyecan başlıyor. Başlasak mı ne olur diye. Siz ne yapıyorsunuz yarım saat kala?
3: Trafikte oluyorum. Ben de genelde yetişeceğim bir telaş oluyor. Ama buraya geldiğimizde de mesela konuk gelmediğinde hemen Halil Bey'le bir ezgi ayarlayalım, bir eser ayarlayalım. Çünkü hani ben girişi yapıyor oluyorum bazen ama hala gecikmeler olabiliyor. Hemen bir stepne ezgimiz hazırlanıyor. Kendimizi sakinleştiriyoruz, telefona sarılıyoruz falan. Bu şekilde.
0: Evet. Tuğba Hocam, aynı soruyu size de soralım. Siz de yarım saat kala neler yapıyorsunuz?
1: Halil kardeşimle biz eserleri belirliyoruz, sıralamalarını yapıyoruz ve daha sonra programa başlıyoruz hocam.
0: Aslında program başlayınca hepimiz rahatlıyoruz değil mi? Yani
2: evet.
0: Benim
1: girişten sonra bir rahatlama oluyor sanki.

0: Ben kesinlikle, hani size sorayım önce de sonra ben kendi görüşümü söyleyeyim. Bant yayın mı Tuğba hocam, canlı yayın
1: canlı
0: mı?
1: Canlı yayın kesinlikle hocam. Kesinlikle.
0: Aslan Bey?
2: Kesinlikle canlı yayın.
3: Kesinlikle canlı yayın.
0: Evet, ben de canlı yayın diyorum. 4'te 4. Çünkü bant yayın çok ruhsuz oluyor. Evet. Peki şöyle bir soruyla devam edeyim. Tuğba hocam, mikrofon sizdeyken size sorayım direkt. Program esnasında kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Yani karşınızda sizleri dinleyen binlerce insan mı? Yoksa biz burada konuğumuzla rahatız düşüncesinde mi?
1: Şöyle söyleyeyim hocam. Benim konuklarım nadiren oluyor. Ama konuk da alıyorum ara ara. Şöyle söyleyeyim. Gerçekten dinleyici kitlesi, aman ne kadar dinleniyoruz, hiç onun kaygısını yaşamıyorum. Çünkü ben bu işi seviyorum. Ya belki bir kişi bile dinlese, önemli olan benim buraya gelip o programı yapıp, o hazırlığı yapıp onu paylaşmam. Çünkü radyo aslında bizi harekete geçiriyor. Bir şeyleri araştırıyoruz. Bana bu soruyu sormuşlardı. Niye program yapıyorsunuz? Hatta bazıları şey diyor, aa hala radyolar var mı? Çünkü artık sosyal medya var yani. Hani radyo dinleyicileri ama hala var diye ben buna inanıyorum. Radyo dinleyici kesimi farklı.
0: O soruyu sorana ben de söyleyeyim. Yani hala aşk var mı? Aşık olanlar var mı? Gibi evet. Bir soru galiba bu.
1: Evet. Onun için hocam ben burada o heyecanı yaşamayı seviyorum. Yani şey kaygısı
0: sanat, sanat içindir mi diyorsun o zaman?
1: Sanat benim içindir.
0: Çok güzel. Yani sanat kitle için değil, sanat benim içindir, evet. Sanat sanat içindir.
1: Evet.
0: Evet Aslan Bey, siz nasıl hissediyorsunuz?
2: Ben sanat toplum içindir diyenlerdenim. Burada Tuğba hocamla yollarımız ayrılıyor. Çünkü benim program formatım edebi değil, sanat üzere değil. Daha çok
0: halk bizim, için, aile için.
2: Evet, toplumumuzun kanayan yaralarına parmak bastığımız için. Biz genelde program yaparken ben hep kendimi şu şekilde motive ediyorum. Program esnasında bir aileye eğer olumlu bir şey verebiliyorsak, güzel bir mesaj verebiliyorsak, bu bizim için tek motivasyondur. Yani. Hem konuğum için hem benim için. Yani edebiyat şiir okumak değil bizimki ama.
1: Şu oluyor Ömer Faruk hocam. Arkadaşlarımdan, sevdiklerimden mesajlar almak tabii ki çok mutlu ediyor. O motive ediyor. Onu es geçmeyelim. Destek olan dinleyicilerimizden Allah razı olsun. Hiçbir zaman yalnız bırakmayan dostlarım var. Her programda mesaj atan dostlarım var. Tabii böyle olduğu zaman programımızı daha bir heyecanla yapıyoruz.
0: Evet. Handan hocam için ben aslında cevabı biliyorum ama kendisinden duymak isterim.
3: Evet, benim programın en büyük motivasyonu yine kendisi, ismiyle müsemma. Yani başlangıcı da bu sebepten olduğu için benim de tek derdim Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın ve özellikle Filistin meselesinin daha fazla insana ulaşıyor olması. Mesela geçen Cuma akşamı miting vardı. Oraya gittiğimde birisi geldi, koluma girdi. Handan hocam dedi. Efendim dedim, tanımıyorum, bir hanımefendi.
0: Kalk Kudüs'e gidelim dedi değil mi?
3: Onu bir önceki mitingde yapmışlardı. Efendim falan dedim, böyle hani bozuntuya vermek istemiyorum. Ben dedi sizin geçenki bir programınızı dinledim, katıldım programınıza dedi. Bir derneğin programına, tanıtımına gitmiştik. Orada sizi dinledikten sonra kalktım ve Kudüs'e gittim. Allah sizden razı olsun, sizi orada çok andım dedi, çok dua ettim dedi. Benim için bitmiştir mevzu. Gerçekten insanlar içerisinde, işte bizi dinleyenler arasında bir kişiye bile gerçekten oturduğu yerden kalkıp bir aksiyon almasını sağlayabiliyorsam, ya da ya bu kadın nelerden bahsediyor, ya bu Kudüs neymiş ki, Mescid-i Aksa dediği şey nasıl yani, ilk kıblemiz derken ne demek gibi bir şey, bir fikir insanların aklına geliyor da bir hareket oluyorsa benim için yeterli oluyor.
0: O zaman senin için sanat ümmet içindir.
3: Evet.
0: Sanat Kudüs içindir. Evet, şimdi bir mesajımız var. Pembe Hanım bizlere mesaj atmış. Selamünaleyküm. Hayırlı yayınlar demiş. Hayırlı akşamlar. Programınız çok güzel. Tebrik ediyorum demiş. Hepinize de selamları var. Pembe Savaş Hanım.
2: Burada annem bana kendini belli etmiş. Biraz baba tarafına tercih edince oradan hemen mesaj yollamış. Kendisine çok teşekkür ediyorum.
0: Öncelikle ben buradan bir savunma yapayım. Aslan Bey mecburen seçmek zorunda kaldığı için, biz sıkıştırdığımız için böyle bir şey oluştu.
3: Evet, çok zorlandı gerçekten cevap verirken. Evet.
0: Hatta rengi değişti ama evet. Ne yapsın, yapacak bir şey yok diyelim ve olayı toparlamaya çalışalım. Evet, radyoculuk zor bir iş dedik ama şöyle zevkli de bir iş.
3: Kesinlikle.
0: Halil Bey'le biz 2 yıl üst üste iftar programı yaptık. İftar programı da programlar içerisinde bence en telaşlısıdır. Yani diğer

0: zamanlar da olduğu gibi değil. İftar için saati kontrol edeceksin, konuğu kontrol edeceksin, birçok şey var. Bir gün aile fuarı oldu hocam. Hepiniz katılmışsınızdır, ziyarete gelmişsinizdir en azından. Orada çocuklarla ben yarışma yapıyorum. Mikrofonu uzattım, kendini tanıtır mısın dedim. Kız kaçtı. Niye kaçtığını merak ettim. Annesini çağırmış. Anne anne koş, iftar ettiğimiz amca burada. Sesimizden tanımış. O zaman Hedef Radyo ile beraber iftar ediyorlarmış. Hafızlık kursunda okuyormuş kızımız. Ve biz sizi her gün dinliyoruz ve sizinle iftar ediyoruz dedi.
1: Ne güzel.
2: Ben de trafikte denk geldim. Arabanın camı açık yazdı. Bizim yazın yayınlarımız tekrar yayın olduğu için.
0: Evet.
2: Kırmızı ışıkta durdum. Yanındaki arabada benim program dönüyor.
0: Harika.
2: Çok iyi olmuştu.
0: Yani kendini dinledin.
2: Evet, kendimi dinledim.
0: Şeyde, Kayseri'de yaptığımız programlarda bir gün Mehmet Özhaseki'yi konuk edeceğiz. Çevre Şehircilik Bakanı olmamıştı o zaman. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı. O zaman bizim afişleri de şeye asmışlar, billboardlara asmışlar. Ben de billboard'daki fotoğrafımla kendim selfie yaptım. Çocuğum bir tanesi diyor ki, anne diyor, bu fotoğraftaki amcayla bu çekinen aynı kişiye benziyor diyor. Ya. Yani böyle komik anılar. Evet Tuğba Hocam, biraz size dönelim şimdi. Radyo programlarında yaşadığımız hani olumsuz gaflardan bahsettik ya. Hiç unutamayacağınız olumlu, güzel hatıralar da vardır. Yani bir dinleyici mesajı veya bir tanışma ya da konuk ettiğiniz bir konuğunuza yaşadığınız olay bize aktarabileceğiniz var mı?
1: Şöyle söyleyeyim. Mesela ortaokul, lise dönemindeki arkadaşlarımdan bir tanesi Tayland'dan mesaj göndermişti. Umre'ye giden bir arkadaşım oradan beni dinlemişti. Bunlar beni mutlu etmişti.
0: Evet, radyo dinleniyor mu diyenlere, Tayland'da bile dinleniyor. Siz Ankara'da haydi haydi dinlenir. Bizi dinlemeye devam edin. Hedef Radyo. Reklamlara girdik Halil Bey, ürün yerleştirme. Evet Aslan Bey, sizin yaşadığınız güzel olay. Hocam bir şey devam edecek miydiniz?
1: Şöyle söyleyeyim hocam, yani insanların yüreğine dokunmak ve o mesajları almak gerçekten mutlu ediyor. Mesela şunu söyleyen dinleyicilerimiz oluyor. Hani bir şairin hayatını dinleyip çok etkilenenler. Ondan sonra veya da programdan sonra o şiirlerden insanlar kendi hayatlarından da anlamlar çıkarabiliyorlar. Böyle karşılıklı etkileşimler beni oldukça memnun eder hocam.
0: Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Aslan Bey, unutamayacağınız bir anı.
3: Valla şöyle, ben sizlerin arasında biraz daha acemiyim radyoya. O yüzden ben ilk başladığım günden itibaren hep böyle her programında korkarak geldim. Acaba olumsuz bir problem olacak mı vesaire diye. Çok şükür bugüne kadar olumsuz ufak tefek şeyler oldu. Olumlu olarak da dinleyicilerimizle bir tanesiyle radyonun çıkışında karşılaştık. Biraz önce telefonu kapatmıştı. Yani programdan çıktık. Konuğumla birlikte aşağı indiğimizde dinleyicimiz aşağıdaydı.
1: Ne güzel.
3: Buranın Hedef Radyo olduğundan haberi de yoktu ama. Tesadüfen. Tamam. Ve telefonda Hedef Radyo'ya çıktı. Ben seslendim duyunca. Ondan sonra konuğumuzla resim çekindi. Bizle resim çekindi falan. Ben normalde böyle resim çekinme olaylarına pek şey değilim. Sevmem. Evet. Bu şekilde bir şey yaşamıştık. Çok da güzeldi. Hem konuğumuz açısından güzel oldu. Hem dinleyicimiz açısından. İkisi birleşince benim bir açımdan daha güzel oldu.
0: Evet, Reyhan Hanım mesaj göndermiş. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Reyhan Hanım diyor ki, program öncesinde yapılan hazırlıklar, emekler için çok çok teşekkür ediyoruz diyor. Hedef Radyo'nun da böyle çok sadık dinleyenleri var. Böyle her açtığınızda karşınızda. Handan Hocam, size de soralım aynı soruyu. Bir daha alalım Halil Bey. Evet, Hamide Hanım'a da teşekkür ediyoruz. Bizlere selamlarını göndermişler. Allah razı olsun ve aleyküm selam diyelim. Unutamadığınız anı sizde çoktur.
2: Bende çok, evet, malzeme çok bende. Fakat en önemlilerinden bir tanesi, ben Radyo Denge'de çalıştıktan bayağı bir zaman sonra Bayrak FM'de çalışmaya başladım. Radyo Denge ile Bayrak FM'in çalışma sistemleri birbirinden farklı. Daha doğrusu format olarak birbirlerinden biraz farklılar. Denge daha böyle aksiyonel. Bayrak daha zikirli ilahiler, türküler, o minval üzeri bir radyoydu. Kapandı şu anda. Ben yayın odasına girdim, mikserin başına oturdum. 5-10 dakika geçti, telefon çaldı. Açtım telefonu, Bayrak FM dedim. Senin olduğunu biliyordum zaten dedi. Kimsiniz anlamadım ben dedim. Denge'nin dinleyicilerinden bir tanesi, Bayrak'ta benim çaldığım playlistten benim bayrağa geldiğimi anlamış. Ben miyim değil miyim diye arayıp teyit etmek istemiş. Senin olduğunu tahmin ettim dedi.
0: Hatta biriyle iddiaya girmiş falan.
2: Yok,
0: hayır.
2: İddia yok ama aradı, dedi ki ya senin olduğunu anlamıştım, sen misin değil misin diye kontrol etmek istedim dedi. Yani böyle bir yarım saatlik falan bir arada. O benim için unutulmaz bir olay.
0: Radyo dinleyenleriyle yaşadığımız anılardan bir tane de ben anlatayım müsaadenizle. Siz de bana soru sorabilirsiniz bu arada. Kendinizi konuk gibi hissetmeyin sadece.
2: Biz evimizdeyiz hocam.
0: Eyvallah. Ben bir program yapıyordum. İlk defa bir programda şiir okuyacağım. O da Naat-ı Şerif'i okumuştum. Dinleyen kişi geldik bana bir mesaj göndermiş. Hocam ben sizi İsviçre'den dinliyorum. Türkiye'ye geldiğimde lütfen benim nikahımı siz kıyar mısınız? Aa. Yazın geldi ve nikahını kıydım.
1: Aa,
0: ve halen görüşmelerimiz devam ediyor. Benim dinleyicilerle çok fazla iletişimim var. Hala telefonla devam ediyor. Tabii bundan öncesinde, radyoculuktan önce ben Facebook'ta çok büyük bir sayfayı yönetiyordum. Yani 400 bin falandı sayfa. Oradan da sorular çok gelirdi. Yani medyatik oluşumuz biraz eskiye dayanıyor. Evet hocam.
1: Ömer hocam, yıllar evvel radyo programı yaparken cezaevlerinden bizi dinleyenler vardı.
0: Evet.
1: Şimdi sohbet ederken aklıma geldi. Bize mektup gönderirlerdi hocam. Fax gönderirlerdi ve o mektuplarda hayat hikayelerini anlatırlardı. Biz onlardan çok etkilenirdik. Yani işlediği suçları anlatırlardı ve o zaman da yine Gazze vardı, evet. Handan.
2: Hep vardı.
1: Frekansta Gazze'yi duyduktan sonra o frekans açık kaldı diyor dinleyici. Ondan sonra benim hayatım tamamen değişti dedi. Biz oradaki kardeşlerimize, oradaki gençlere kitaplar gönderdik. Tefsir kitapları, hadis kitapları, ilmi kitaplar gönderdik. Koli koli. Yani insanların hidayetine vesile olma düşüncesi insanı çok mutlu ediyor.
2: Şey de çok güzeldi, Tuba. Tuba'yla aynı mekanı solmuş olmanın verdiği rahatlık da var. Çünkü aynı yerlerden geçtik. O dönem Çeçen cihadı çok aktifti. Mücahitlerin radyoya sık sık gidip geldiği zamanlardı. Cehar Dudayev'den bir video gelmişti, hatırlıyor musun? Evet. Hatta şey demişti, bizim silah şeye ihtiyacımız yok, mücahide ihtiyacımız yok, insan gücümüz var fakat bizim ilaca ihtiyacımız var. Evet. Biz o zamanlar Tuğba da bilir, kartpostallar satarak işte farklı materyaller, bayraklar, posterler satarak bunlardan para elde edip onları Çeçenistan'a göndermiştik, işte ilaç alabilsinler falan diye. Evet. O anlamda da özellikle bizim o çalıştığımız dönemde İslami radyoların böyle bir şeyi de vardı, misyonu da vardı. Bu çok unutulmaz bir şey yani.
0: Halen var.
1: Evet.
0: Yani hala unutmayalım. Hedef Radyo reklamlardan önce zulme ortak olma, boykotu,
2: evet. Değil mi? Boykot ürünleri alma,
0: evet, zulme ortak olma diyor yani.
2: Kesinlikle.
0: Evet, şimdi son turu yapacağım. Çünkü zamanı biraz aşacağız gibi. Aslan Bey, sizle başlamak istiyorum. Son 4 dakika uyarısı geldi. Yayınlarda muhakkak kriz anları oluşur ve kriz yönetimi bizim için son derece önemlidir. Ben yaşadım bunları. Aslan Bey, yaşadınız mı?
3: Vallahi yaşadım. Yani hem de çok kritik bir noktada yaşadım. Telefon bağlantısıyla almıştım konuğumu. Yıl dışından katılmıştı, Bursa'dan. Ben ona soru sordum, cümlesini bitirdi. Ben ona tekrar ikinci sorumu sorarken tam da ben böyle sorumu, cümlemi bitiriyorum. Bir anda telefon kapandı. Hat kesildi.
0: Soruyu kendin yanıtlamak zorundasın.
3: Ama kendim yanıtlamak zaten zorundayım. Ama şimdi şöyle bir durum söz konusu oldu. Bir kere aradım, ulaşılamıyor telefonla. Hocamızın şarjı bitmiş. Tam kriz anındayım, böyle ağlayacağım artık. Bir taraftan da soruyu uzatıyorum, lafı dolandırıyorum, açıklıyorum soruyu falan. Ondan sonra o arada tabii ki arama denemeleri devam ediyor. Son dakika bağlandı. Derin bir nefes aldım. Direkt hocaya bıraktım sözü. WhatsApp'tan yazdım o ara soruyu tekrar. Hocamız da sağ olsun birazcık konuyu açtı. Bu şekilde bir şey yaşamıştık. Bir kere de konuğum gelmedi hiç.
0: O daha büyük bir krizmiş. Onun çözümü herhalde programla ertelediniz. Ne yaptınız?
3: Evet, bant yayın girmiştik.
2: Yani üzüntüsü yüzünden belli aslında. Konu gelmedi ya. Beni yalnız bırak.
3: Evet. Çok üzülmüştüm.
0: Halil Bey diyor ki, Handan önce diyor, keşke bir de mikrofona konuşsa, çok iyi olacak diyor.
2: Kim sabredecek ki mikrofonu çevirene kadar? Mümkün değil.
0: Eyvallah.
2: Yani ben şeyi anlatmak istiyorum. Burada Tuğba'nın da haberi yok. Bir gün Tuğba'nın programına konuk oldum. Filistin şiirleri okuyor Tuğba'cığım. Ben katlediyorum. Ben şiir okumuyorum.

0: Tuğba şiir okumaya başladı ve şiirin ortasında durdu. Allah Allah, şiir bitmedi ki, devam ediyor diyorum. Şiire hakimim ama şey yok yani, hani okuyamıyorum ben. Durdu durdu, dedim herhalde şiiri unuttu. Ben tam böyle sufle verecektim. Tuba devam etti. Meğer o arada duraklayarak, hani şiir okumanın şanından olan duraklamalar. Ben Tuba unuttu şiiri zannettim. Yani ben o kadar sabırsızım, bekleyemem buna.
1: Ben de bunu burada ilk defa duymuş oldum.
2: Çok güzel. Yani aslında sizin kriz gibi gördüğümüz şeyi evet. Handan Hoca yaşamış Handan ve yaşatmış oldu. Ben 15 Temmuz'da canlı yayındaydım. Aa. 15 Temmuz'da. Ben hiç mikser kullanmadım. Hatta yayına beni polis aracı gönderdi. Ters yönden girdik. Radyoya ulaştım. Ömrümde hiç mikser kullanmadım. Telefon bağlantısıyla mikseri çözdüm ve canlı yayına başladım. Bunu belki ilk defa duyacaksınız. 18 saat canlı yayın yaptım.
0: Sadece
2: bir saat ara verdim sadece. O da TürkSat bombalandığında yayın her tarafın kesilmişti. Sonra yayın yapınca tekrar başladım ben. Hatta canlı yayınları nereden yapıyordum biliyor musunuz? Meydandan yapıyordum ve konuklarla yapıyordum. Ben o arşivi saklıyorum. Belki bir gün kitaplaştırabiliriz o arşivi.
3: İnşallah.
2: 18 saat canlı yayın. Sordum ben, böyle bir rekor yokmuş galiba, ben onu Guinness'e onaylatsam Halil Bey ne yapsam bilmiyorum. Rekorlara girebiliriz. Eyvallah. Evet Tuğba hocam.
1: Halil kardeşim hatırlar. Şimdi telefona baktıktan sonra ben uzağı göremiyorum. WhatsApp
2: evet, Halil Bey koptu zaten.
1: WhatsApp iletişim numarasını okurken karşı tarafta gözlerimi kısmaya başladım. Şimdi 0531 diyorum, gerisi gelmiyor. Böyle bir kriz yaşamıştım hocam.
2: Handan Hoca'yı arasaydınız ezbere verirdim.
1: Ezbere verirdi.
0: Sıfır vermekte.
1: Evet. Sonra gözlüğü vereyim mi diye Halil kardeşim oradan anladı. Böyle bir şey yaşamıştım hocam. Yani krizimiz böyle. Küçük, ufak tefek krizler.
2: Evet. Handan Hocam, benimle hangi eser oyunu oynayacak mısın?
0: Eyvah eyvah. Yani ansızın aklıma gelmeyebilir ama söyleyelim.
2: Tamam. Ben
0: o
2: hazırım.
0: Zaman... İlk Cemre mi, Beyaz Ela mı?
2: İlk Cemre.
0: İlk Cemre mi, İntifada mı?
2: İntifada.
0: İntifada mı, Ey Nebi mi?
2: Ey Nebi. Gül Açar Gülistan'ında, o değil mi?
4: Evet.
0: Evet. Öyle olsun. Ey Nebi mi?
4: Bir Güneş Doğuyor.
0: Bir Güneş Doğuyor mu?
2: Hangi Bir Güneş Doğuyor? Aykut Kuşkaya mı, Eşref Siyah mı?
0: Aykut Kuşkaya.
2: Aykut Kuşkaya.
0: Bir Güneş Doğuyor mu? Milyonlarız Biz mi?
2: Bir Güneş Doğuyor.
0: Bir Güneş Doğuyor mu? Bir Kudüs bin Şehit mi?
2: Bir Kudüs Bin Şehit.
0: Ben diyeceklerim bu kadar. Burada bitiriyorum.
3: Kudüs ben cevabını aldıktan sonra.
2: Evet. Halbuki daha devam edebilirdi diyoruz ya. Hani muhtemelen ben de en son şeye kadar gelirdim. Ben peygamberimize yazılmış naatları çok çok seviyorum. Bu şey var ya. Özüm sana dönüktür ya Muhammed Mustafa.
0: Ben yine Maveran Nat-ı Şerifi'nin üzerine aynen. Sanırım.
2: Eyvallah. Teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için Aslan Bey. Allah razı olsun. Ayağınıza sağlık. Bunu saymaz bir daha bekleriz. Yani hatta diyor ya, çay saymaz yemeği de bekleriz falan. İnşallah yine bekleriz. Gerçekten keyifli bir program oldu. Zaman nasıl geçti hiç farkına bile evet. Varmadık.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, keyifli, değişik bir program oldu bizim için.
3: Tuğba evet. Abla, programda her ne kadar benim sözlerimi kesmiş olsa da büyüğüm olduğu için sesimi çıkarmadım ama.
2: Ne demişler? Söz büyüğün, sus küçüğün demişler. Evet. Onu su küçüğün diyorlar da orijinali evet, sus küçüğündür.
3: O yüzden ben de hiç sesimi çıkarmadım. Masum masum kenarda oturdum. Eyvallah. Ömer Hocam söz verdikçe konuştum. Programa davet için kendilerine çok teşekkür ederim. Buradaki diğer programcı büyüklerime, ablalarıma da emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başta da saygıdeğer yönetmenimize bize verdiği evet, desteklerden dolayı çok teşekkür
1: çok
3: ediyorum.
1: Kardeşimize teşekkürler.
3: Dinleyicilerimize buradan tekrardan bir davette bulunalım. Sonkale aile, Kalk Kudüs'e gidelim ve Turkuaz, Enderuni muhabbetleri dinlemeyi unutmayın lütfen. Bizleri evinizde misafir ediniz efendim.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Tuğba Hocam.
1: Hocam Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimiz de bizi dinlediler, sağ olsunlar. Çok keyifli, güzel bir programdı. Değişik bir program oldu bizim için. Çok samimi bir programdı. Eskilere gittik, yenilere geldik. Maziye daldık. Eyvallah hocam. Çok teşekkürler.
2: Aslında belki Mayıs ayının son haftası bir daha buluşabilir. Bu sefer de ikbali ve istikbali konuşabiliriz. Çünkü hep maziyi konuşmak oldu.

0: Tuğba hocam, veda etmek ister misin? Kendi programındaki gibi.
1: Allah'a emanet olun, şiirle kalın dostlar.
0: Evet kıymetli dostlar, biz de Enderuni Muhabbetlerin vedasıyla vedalaşalım. Bizleri dinlediğiniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Konuklarımıza teşekkür ediyoruz. Halil Bey'e teşekkür ediyoruz. Halil Bey, Allah razı olsun. Haftaya da görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
3: Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler sona erdi.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
6: Şimdi reklamlar.
7: Ülkeye Vega Cadde AVM büyük fırsatlar ve avantajlı kampanyalarla Ankara'da açıldı. Mobilyadan beyaz eşyaya, elektronikten ev dekorasyonuna kadar yaşam alanlarınıza dair aradığınız her şey İstanbul yolunda sizleri bekliyor.
8: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
9: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
10: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
11: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
12: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
13: Zorunlu yayın.
14: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
15: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
16: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
14: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
16: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
13: Zorunlu yayın.
17: Radyo Hedef.
18: İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti, insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı

0: sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede. İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekkin.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttakin. Ves salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli radyo dinleyenleri, bugün sizlerle yeni bir İslam medeniyeti dersi ile bir aradayız. Bugün işleyeceğimiz İslam medeniyeti dersimizde İslam medeniyeti tarihinde Selçukluların İslam devleti dönemini konu edineceğiz. Yani Ali Selçukilerin İslam devleti dönemini bu dersimizde konu edineceğiz. Fakat Ali Selçukiler dediğimizde uzun bir tarihsel dönemi ifade ediyor. Bu dönem 1040 tarihinde başlayan, evet, baktığımızda Ali Selçukilerin 1040 tarihinde başlayıp 1308 tarihine kadar uzanan bir tarihleri var. Bu tarihte özellikle dünyanın bulunmuş olduğu zamanda dünyanın en büyük güçlerinden birisi haline gelen bu devletin farklı bölünmeler ile, farklı dağılmalar ile, farklı biçimlerde, farklı isimlerde, farklı coğrafyalarda bir bütün olarak varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Bu açıdan bizler bu dersi belki 2, belki 3 ders suretinde Ali Selçukilerin İslam Devleti dönemini bu minvalde yapmaya çalışacağız. Kıymetli dinleyenler, geçen derslerimizde özellikle bölgenin Abbasi İslam Devleti ile, yani Müslümanların Arabistan coğrafyasından çıkarak Anadolu coğrafyasına kadar ulaştıklarını, İslam'ın ta erken dönemden itibaren bu coğrafyalara ulaştığını konu edinmiştik. Buna beraber Avrupa milletlerinin medeniyetini konu edinmiştik. Bunları kronolojik olarak değerlendirdiğimizde, bir bütün olarak değerlendirdiğimizde, yeryüzünde hayatın süre gittiğini, yeryüzünde hayatın devam ettiğini, yeryüzünde farklı yerlerinde, farklı toplumların, farklı milletlerin bu düzende, bu döngüde, bu devamlılıkta hayatın devam ettiğini görüyoruz. Ve bu dersler neticesinde birinci olarak bizim ile geçmiş arasında bir bağ kurmayı sağlıyoruz. Bu özellikle işlemiş olduğumuz İslam medeniyeti toplumlarında bizden önceki atalarımızı, bizden önceki dindaşlarımızı, bizden önceki medeniyetin kurucularını tanıma fırsatı buluyoruz. Bu onları tanımak adına bize bir olanak tanıyor. Bu İslam medeniyeti derslerinin bu tarafını özellikle bilmek gerekiyor. Bir diğer husus, yani baktığımızda bizim ile bu milletler, bu toplumlar arasındaki sürece baktığımızda, bir zamanlar yeryüzüne gelip yeryüzünde köklü, güçlü, hareketli, etkin medeniyetler kuranların bugün yeryüzünden gittiğini görüyoruz. Bu da bugün bu medeniyetlerin anlaşılması anlamında bize bir ibret sunuyor, bir ders sunuyor. Yani dün onlar vardı, bugün biz varız. Onlar fani oldular, onlar bu dünyadan göçtüler ve şu anda biz bulunmaktayız. Bir diğer açıdan bizim bu dersleri yapmamızdaki bir diğer husus, onların o medeniyet kuruculuklarında kendi döneminde rollerini, görevlerini yerine getirdiklerini, bugün ise bu rol ve görevin bize tevdi edildiğini, bu rol ve görevin sırasının bize geldiğinin bilincini fark etmek, hissetmek, o şuuru, o gayreti, o görev bilincini elde etme maksadı gözetiyoruz. Öyle değil mi? Yani dünün devletlerini, dünün milletlerini, dünün medeniyetini kuran bizden öncekiler vardı. Bugün tarihin faili, tarihin özneleri bizleriz ve bu sayede bu işin ciddiyetini, bu işin bilincini fark etmek gerekiyor. Aksi

takdirde kendimiz ile önceki kuşaklar arasındaki bağ kurmadığımızda, kendimiz ile sonraki kuşaklar arasında bağ kurmadığımızda, rol ve sorumluluklarımızda istenen gayreti, istenen ciddiyeti, istikrarı ortaya koymak mümkün olmamaktadır. Ali Selçuklulara baktığımızda bir defa meseleye öncelikle böyle bir devletin isminin neden Selçuklu olduğunu konu edinmek gerekiyor. Ve bugün özellikle Anadolu'nun dört bir yanında hala Selçuk isminin kullanıldığını da görebiliyoruz. Bu Selçukluların eserlerinin Anadolu'nun dört bir yanında olduğunu da görebiliyoruz. Ve bu konu bu milletin, bu toplumun, bu dönemin, bu medeniyetin o günkü kurucularının bize kadar ne kadar etkilerinin olduğunu da görmüş, fark etmiş oluyoruz. Baktığımızda Ali Selçuki dediğimizde, Selçuklu ailesi dediğimizde, bunlar Oğuzların Kınık boyuna mensup olan hanedanın adını Oğuz Devleti'nin ordu kumandanı, demek ki o gün Oğuz Devleti'nin ordu kumandanı Selçuk Bey'den aldığını görüyoruz. Ve bu bey, Selçuklular, Selçuklu dediğimiz bu bey, Oğuz Devleti'nin bir ordu kumandanı, Oğuzların Kınık boyuna mensup. Ve bu beyin 5 tane oğlu var: Mikail, Arslan, Musa, Yusuf ve Yunus adında 5 tane oğlu var. Burada kızlarıyla ilgili bilgiler bulamıyoruz. Ama buradan anladığımıza göre buradaki isimler, yani Mikail ismi, Arslan ismi, Musa ismi, Yusuf ismi, Yunus ismi, bir anlamda İsrailoğullarının peygamberlerinin isimlerine yakın isimler. Hatta Arslan Yabgun'un bir diğer ismi İsrail. İsrail. Ve bu da bir yönüyle acaba o Müslüman olmaları döneminde kullanmış oldukları bu isimler kendilerine yakın olan veya ki iletişim içerisinde oldukları Yahudi toplumunun bir etkisi olabilir mi? İnanç anlamında değil, kültür anlamında kastediyoruz. Bizde de bugün Müslümanız ama Musa ismi, Yusuf ismi, Davut ismi hakeza kullanılıyor. Bu anlamda bunun da belki dikkat edilecek bir tarafı vardır. Önemli bir tarafı vardır. Ama ile nihayet biz Ali Selçuklilerin, Selçuklu ailesinin Selçuk Bey'den, Selçuk Bey'in Oğuzların Kınık boyuna mensup bir kumandan olduğunu, ordu kumandanı olduğunu biliyoruz. Ve Selçuk Bey kendisi ordu kumandanı olmasının yanı sıra 305-350, yani hicri tarihlerle miladi tarihleri dersimize kullanacağız, Yeni Kent'te Cent şehrine gelmiş. Burada beyliği buraya yerleştirmiş. Bulunmuş olduğu Cent şehri ise aynı zamanda o günkü devletin, o günkü konumun kenar noktalarından birisi. Ve kendisinin yanı sıra oğlu Arslan ise Buhara yakınlarında bir kasap olan Nur kasabasına göç ediyor. 375 ile o tarihlerde, yani bizim birinci bahsettiğimiz tarih, 350 dediğimiz tarih, hicri tarih, miladi 961 yılında bu bölgeye geliyor. Yeni Kent'in Cent şehrine geliyor. Oğlu Arslan ise 375 yılında, yani 985-986 yıllarında Buhara yakınlarındaki Nur kasabasına geliyor. Bu aileye ait ilk bilgiler bu şekilde görülüyor. Ali Selçukluların tarih sahnesine çıktığına baktığımızda, bunların özellikle ülkesini Karahanlılardan kurtarmak için mücadeleye girmiş olan Samani hükümdarı İsmail bin Nuh el-Muntasiri yılında Cende gelip Selçuk Bey'den yardım istediğini görüyoruz. Yani bu dersimizde bahsettiğimizde bu Kafkasya bölgesinde, İran bölgesinde, Horasan bölgesinde, Merv, yani Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz bugünkü o coğrafyada dönemin, işte bir taraftan Samanileri, bir taraftan Karahanlılar, bir taraftan Gazneliler, bir taraftan Harzemşahların varlığını da bilmek gerekiyor. Ve tarihsel süreç içerisinde bu devletlerin birbirleriyle sürekli irtibat içerisinde olduklarını, öyle ki Gazneli Devleti'yle beraber bir süreç yaşadıklarını, Karahanlıların bunlara bağlı

bir devlet olarak varlığını devam ettirdiğini görüyoruz. Hani tarih olarak baktığımızda o toplumun varlığını ortaya koymaya başladığı, tarih sahnesine çıkmaya başladığı döneme baktığımızda tarihsel olarak Selçuklu ailesinin bulunmuş olduğu muhitte Gaznelilerin farklı Türk devletlerinin olduğunu da görebiliyoruz. Ki devletin sonraki zamanlarda ulaştığı sınıra baktığımızda Ali Selçuklular tarih sahnesinde bu şekilde çıkmış olmakla beraber sonraki zamanlarda devlet dediğimiz gibi dünyanın en büyük devletlerinden birisi haline geldiğini görmekteyiz. Evet, Samani hükümdarının Selçuk Bey'den yardım istemesi üzerine Selçuk Bey onun isteğini kabul etti ve ayrıca kızıyla evlendiriyor. Yani o günkü işte aile ilişkilerinin insan hayatına ne kadar etkili olduğunu düşünün. Bir insan, bir devlet başkanı, o günkü bir hükümdar sizden yardım istiyor ve sizin bu yardım kabul etmenizin yanı sıra kendi kızıyla evlendiriyor. Oğlu Arslan Yapgok kumandasındaki bir orduyu İsmail ile birlikte Karahanlılar üzerine gönderiyor. Bu ordu Semerkant'ta yaklaşık 42 kilometre mesafedeki Küheng'de Karahanlı kumandanı Subaşı Tegin'i yenilgiye uğratıyor. Yani o dönemde Karahanlılar ile Samaniler arasındaki bir çatışmada bir taraf tercih ediyorlar ve Samanileri tercih ediyorlar ve Karahanlıları savaşta yeniyorlar. Karahanlı hükümdarı İlik Han Nasr yenilgi haberini alır almaz ordusuyla Semerkand'a geliyor. Aynı şekilde Karahanlıların Semerkand'a gelmesinden sonra yine Oğuzlar bir gece baskınıyla onu da yeniyorlar. Hangi tarihte? 393 Hicri miladi 1003 tarihinde onu da yeniyorlar. 18 kumandan olmak üzere birçok esir de alıp Karahanlı ordusunu ağır bir yenilgiye uğratıp yağmalıyorlar. Yani her ikisi de o günkü bölgede Türk devleti, o günkü bölgede Müslüman devlet. Karahanlılar İslam'ı kabul eden ilk Türk devletidir. Yani baktığınızda o günkü siyasetin nasıl işlediğini, ilişkiler nasıl işlediğini göremiyoruz. Gazneli kaynaklarına göre geriye dönüldükten sonra Oğuzların İlik Han ile savaştıkları için pişman olup Han'dan özür dileyecekleri ve esirleri serbest bırakarak gönlünü alacakları söylentisinin çıkması üzerine bu defa Samani hükümdarı İsmail Ceyhun'u geçip Horasan'a döndü. Oğuzlar ertesi yıl İsmail'in İlik Han'ı Semerkant dolaylarında yapılan savaşta yenilgiye uğratmasında yine önemli rol oynuyorlar. Yani savaşçı bir toplum, sürekli bir savaş halinden bahsediyoruz. Ve bu savaş hali içerisinde Ali Selçuklu ailesinin tarih sahnesine çıktığını görüyoruz. Bu da o dönem toplumsal olarak var olmanın bir yöntemini, bir şekli, bir biçimini bize gösteriyor. Tabi Ali Selçuklular ile farklı o milletlerin sürekli böyle işte antlaşmalardır, bloklardır, mücadelelerdir, farklı şekillerdir bir iletişim etkileşimlerinin olduğunu görüyoruz. Ve bu iletişim etkileşimlerinin neticesinde o bölgede Selçuklular gün geçtikçe kökleşiyor, gün geçtikçe güçleniyor ve o bölgede devlet olmaya doğru hızla ilerliyorlar. Tabi bu sürecin yanı sıra özellikle Selçuklular ile Gazneli Mahmut arasında da bir iletişimin olduğunu görüyoruz. Evet, Selçuklular da Selçuk Bey'in vefatının üzerine ailenin başına Arslan Yabgu oğlu Arslan Yabgu geçiyor. Arslan Yabgu ile Gazneli Mahmut arasında da bir takım iletişim etkileşimler oluyor. Tabi tarihin kaydettiğine göre dönemin bir tehdidi olarak Gazneli hükümdarı o günkü cihadını, o günkü devletini koruma sürecinde bakıyorsunuz kendisine bir bilgi geliyor. Evet, bilgi şu: o gün ortaya çıkan Selçuklu ailesinin gelecekte güç olarak, tehdit olarak Gazneliler için çok büyük risk teşkil ettiği bilgisi kendisine bildiriliyor. Ve burada anlatılan, tarihte anlatılan bazı hadiseler var. Bir hile ile Gazneli Mahmud'un Arslan Yabgu'yu ele geçirdiği ve onu tutsak olarak hapsettiği zikredilmekte. Bunun sonrasında hapiste ölüyor. Arslan Yabgu 1032 yılında bir kalede hapsedilerek ölüyor.
Bunun üzerine Arslan Yabgu

Selçuklu ailesinin başına Musa İnanç Yabgu'nun geçtiği bir dönemde, öncesinde Tuğrul ve Çağrı Beylere, yeğenleri Tuğrul ve Çağrı Beylere, kim bunlar? Tuğrul ve Çağrı Bey'e baktığımızda bunlar Selçuk dediğimiz Oğuz kumandanının oğullarından Mikail'in, bir savaşta şehit olan Mikail'in çocukları. Çağrı Bey'in ismi Davut, Tuğrul Bey'in ismi Muhammed. Yani iki tane çocuk. Bunlar Mikail'in Davut ve Muhammed adına iki çocuğu. Davut Çağrı Bey'dir, Muhammed Tuğrul Bey'dir. Ve bunlarla bir haberleşme gerçekleştiriyor ve haberleşmesinde Gazneli'ye karşı mücadele etmesi söyleniyor. Tabi bununla birlikte Selçuk'un oğlu Mikail'in şehit olmasıyla, yani Çağrı ve Tuğrul Beylerin babasının şehit olmasıyla o günkü bir sosyal örfü de bilgi olarak paylaşmak gerekiyor. Bunların annesi Selçuk'un diğer oğlu olan Yusuf ile evleniyor. Yusuf ile evleniyor ve bu çocuklar Yusuf'un himayesinde, aynı şekilde Selçuk dedeleri Selçuk'un himayesinde yetiştirilip devlete, devletin geleceğine hazırlanıyor. İşte Arslan Yabgu, babasından sonra devletin başına geçen Arslan Yabgu da bu yeğenlerine, Tuğrul ve Çağrı Beylere, Davut ve Muhammed'e Gaznelilere karşı mücadeleye teşvik ediyor. Ve Arslan Yabgu kalede öldükten sonra Selçuklu ailesinin başına Musa İnanç Yabgu geçiyor ve artık bu dönemde tarih sahnesine Selçuklu ailesi çıkmaya başlıyor. Tabii bu sırada Selçuklu ailesinin başında Musa İnanç Yabgu'nun bulunmasıyla beraber idare fiilen bu iki kardeşin elinde, Tuğrul ve Çağrı Beylerin elinde olduğunda bilgi olarak paylaşmak gerekiyor. Tarihte özellikle Selçuklar varlıklarını Gazneliler ile mücadeleleriyle geliştirmişler. Gazneliler ile olan o savaşları ile tarih sahnesine çıkış süreçlerini gerçekleştirmişler. Hatta Gazneliler ile Selçuklular arasında başlayan bu süreçte Gazneli Veziri Ahmet bin Abdülsamet, bugüne kadar işimiz çobanlarla iyiydi. Biz farklı milletlere savaştık. Gerek Hindistan seferleri, gerek farklı bölge milletleriyle toplumların yaptıkları savaşları, bugüne kadar işimiz çobanlarla idi. Şimdi ülkeler zapt eden beyler geldi ve bunlara mücadele edeceğiz. Yani profesyonel, teşkilatçılığı bilen, yönetimi bilen, organizasyonu bilen bir kitleyle, bir toplumla, bir hedefle biz artık muhatap olacağız. Bir diğer devlet adamı da Selçukilerin Gazneliler ile olan rekabetinden sonra Horasan elden gitti diyerek daha baştayken bunu dile getiriyor. Bu da o günkü aslında devletler arasındaki birbirini keşfetme, birbirini bilme, öğrenme anlamında bize bir ipucu veriyor. Herkes düşmanını çok iyi tanıyor, muhatabını, hedef kitlesini çok iyi tanıyor. Bu da önemli bir bilgi. Gazneliler ile Selçukiler arasında devam eden bu savaşlar 1040 yılında, yani miladi 1040 yılında, Hicri ise 431 yılında, Ramazan 8 Ramazan 431 yılında Dandanakan Kalesi'nin önünde yapılan savaş ile artık yeni bir boyut kazanıyor ve Dandanakan zaferi ile Çağrı Bey'in Horasan'ı ele aldığını ve Horasan'a tahta oturduğunu ve Horasan emiri olarak selamlandığını görüyoruz. Bu savaşta Gazne ordusunun bütün ağırlığı savaş meydanına kalıyor. Kesin bir zafer kazanılıyor. 3 gün devam eden savaş neticesinde Selçuklular Gaznelileri mağlup ediyor ve bu tarihten itibaren artık Selçuklu ailesi, artık Selçuklu devleti unvanı ile tarihte var olmaya başlıyor ve kuruluş olarak da biz Ali Selçukilerin ailesine baktığımızda 1040 tarihini baz alıyoruz ve bu tarihte Dandanakan zaferi, yani Selçuklar için zafer, Gazneliler için mağlubiyet olan bu tarihte artık Çağrı Bey Merv'de, Tuğrul Bey Nişabur'da, amcaları Musa'ya burada Herat'ta kalıyor. O günkü devlette koordinasyon Tuğrul Bey, Çağrı Bey ve amcaları Musa Yabgu koordinasyonunda bir devlet sistemi kuruluyor ve her birisi zapt ettiği bölgenin bir noktasını ele geçiriyor, ele alıyor, idaresini bunlar yönetiyor.

Buradan anladıklarımız dönemin Müslüman devletler olarak aralarında sürekli bir savaş ve üstünlük mücadelesi olduğunu görüyoruz. Yani bir taraftan Gazneliler, başka bir dersimizde İslam medeniyeti tarihinin başka bir dersinde Gaznelilerden bahsedeceğiz. Gaznelilerin Hindistan seferlerine, ondan sonra oradaki başarılarına baktığımızda parlak bir medeniyet, güçlü bir devlet ve belki de döneminde yeryüzündeki en büyük devletlerden birisi oluyor Gazneliler. Fakat denildiği, görüldüğü üzere bir savaş ve üstünlük mücadelesinin olduğu, bu süreçte büyük kayıplar verilmiş, farklı sorunlar yaşamış, ihanetler, aldatmalar, antlaşmalara uymamalar gibi bir takım problemlerin görüldüğünde belirtmek gerekiyor. Dandanakan zaferinin ardından baktığımızda bugünkü dersimizin de üzerinde duracağımız konu Büyük Selçuklular, yani tarihteki başlangıç dönemleri 1040 ve tarihten silindikleri 1157 yılına kadar hesapladığımızda 1040-1157 117 yıl devlet olarak varlığını göstermişler. Bulundukları coğrafyada güçlü bir şekilde varlığını idame ettirmişler. Ve Danzanakan zaferinin ardından Tuğrul Bey'in Büyük Selçuklu Devleti'nin ilk hükümdarı olduğunu görüyoruz. 1040-1063 23 yıllık devlet idareciliği bulunuyor Tuğrul Bey'in. Bu da dikkate değer bir bilgi. Yani devlet dediğimiz şeyin aslında o günkü manada Dandanakan Savaşı ile kurulduğunu ve devletin başına ise Tuğrul Bey'in geçtiğini görüyoruz. Bu süreçte önemli bir detay. Çünkü devletin ilk kurucu aktörü Tuğrul Bey'in olması bir anlamda devletin yerleşmesini, kökleşmesini, kurumsallaşmasını sağlayan önemli bir bilgi sağlamakta. Burada eski Türk devlet geleneğine göre Selçukluların hakim olduğu topraklarla ileride fethedilmesi planlanan ülke ve şehirler hanedan mensupları arasında paylaştırılırdı. Bu bir anlamda devlet hanedanın, yani devletin toprakları hanedanın malı gibi değerlendirilirdi. Hanedana ait bir arazi gibi değerlendirilirdi. Bunun belki olumlu olumsuz tarafları bulunmaktadır. Yani olumlu tarafları sahiplenme güdüsü yüksek bir durum. Çünkü siz bu topraklara sahiplenmediğinizde bunları koruma, bunları imar etme, bunları geliştirme motivasyonunuz olmayacak. Ama bununla beraber bunları sahiplendiğinizde ve her bir parçayı birisine taksim ettiğinizde bu defa devlette bölünme, devlette parçalanma riski söz konusu olacaktır. Ve devletin başında Tuğrul Bey vardı. Diğerleri Çağrı Bey ve Musa İnal'ın olmasına rağmen, yani devlet farklı kişiler arasında taksim edilmesine rağmen bakıyorsunuz yine devletin aslında üst kimliğinde Tuğrul Bey olduğunu görüyoruz. Ve Tuğrul Bey ile beraber Çağrı Bey devleti birlikte yönetiyorlar. İki kardeş arasında son sürece kadar devam eden bir iletişim ve etkileşim, bir geçinme söz konusu. Tabii bugün kardeş olup bir işi beraber yapmak, bir işi beraber başarmak çok zor bir şey. Ve tarihte işte Ali Selçukluların ilk kurulduğu dönemlerde Tuğrul Bey ve Çağrı Bey'in bu işi beraber yaptıklarını, beraber başardıklarını görüyoruz. Bu da önemli bir detay. Bu arada isimlerini tekrar hatırlatalım. Çağrı Bey'in ismi Davut, Tuğrul Bey'in ismi Muhammed. Bu isimler de aklımızda kalsın. Bir kültürel bilgi olarak bunları bilelim. Ve o günkü coğrafyada bir taraftan Abbasi İslam Devleti de varlığını devam ettiriyor. Yani Abbasi İslam Devleti'nin varlığını devam ettirmesiyle beraber siyasi kimliğinin yanı sıra kuvveti, gücü yüksek değil. Yani artık pasif bir devlet, pasif bir güç, ama hilafet dediğimiz o günkü İslam toplumunu birleştiren gücü Abbasi İslam ailesi elinde bulunduruyor. Abbasi İslam Devleti hilafetin temsilcisi. Bu münasebetle o gün gerek Gazneliler olsun, gerek Karahanlılar olsun, gerek şu an dersimize konulu Ali Selçuklular olsun, devletleştiklerinde otomatik olarak dönemin halifesiyle bir irtibat ve iletişim içerisine geçiyorlardı. Ve baktığımızda 1040'ta Tuğrul Bey'in başa geçtiğini görüyoruz. 400

1048, yani 1040 dediğimiz tarih miladi olarak bir tarih ve şeye baktığımızda, hicri olarak 448 yılına baktığımızda, yani devletin Tuğrul Bey tarafından yönetildiğinin 8. yılında halife ile Çağrı Bey'in kızı Hatice Hatun'un izdivacı. Yani Çağrı Bey baktığımızda 448'de halifeyi ziyarete gidiyor. Halife tarafından karşılanıyor. Çünkü artık bir devlet, güçlü bir devlet, gelişme açık bir devlet ve halife kızını Çağrı Bey ile nikahlıyor. Hatice kızı, halifenin kızı Hatice Hatun Çağrı Bey ile izdivaç ediyor. O günkü münasebetler önemli. Yani biz bugün insanlığın soyunun, ırkının nasıl devam ettiğini bugün çok anlayamıyoruz. Başka bir yerde bakıyoruz. Yine Tuğrul Bey, Halife Kaimbillah'ın kızı Seyidi Hatun ile nikahlandığını görüyoruz. Evet, Çağrı Bey bu süreçte nikahlanırken başka bir yerde de başka bir halifenin kızıyla da Tuğrul Bey'in nikahlandığını görüyoruz. Demek ki o günkü süreçte bu evlilik meseleleri, bu sosyal kaynaşmayı, sosyal yakınlığı geliştiren, pekiştiren bir unsurdu. O günkü devletin hem tanınması anlamında hem devlete değer vermişlik anlamında halifenin damatları oluyorlar bunlar. Tuğrul ve Çağrı Beyler halifenin damatları olarak hüküm sürüyorlar. Bu da o günün bir sosyal yönünü bize göstermektedir. Baktığımızda Tuğrul Bey 449 yılında halife tarafından kendisine 7 siyah hilat giydiriliyor ve bir ünvan veriliyor. Selçuklu hükümdarına artık Melikül Meşrik vel Mağrib ünvanı veriliyor. Kim tarafından? Halife tarafından Melikül Meşrik vel Mağrib ünvanı veriliyor. Daha sonra 451 yılında, yani 448 yılında, tarihi miladi olarak zikrediyorum, 449'da hilat giydiriliyor. 451 yılında Abbasi İslam Hilafeti'nin işgal edildiğini görüyoruz. Abbasi İslam Hilafeti'nin 451 yılında işgal edildiğini görüyoruz. Baktığımızda Bağdat, halife isyan etmiş olan Büyük Kumandanı Türk asıllı birisi tarafından işgal ediliyor. Halife şehire, başka bir şehre götürüyor ve saray yağmalanıyor. Akabinde Tuğrul Bey harekete geçerek halifenin Bağdat'a getirilmesini sağlıyor ve bu kişi yakalanıp öldürülüyor. Yani bu o günkü devlet, yani hilafet dediğimiz o gücün aslında ne kadar zayıf olduğunu da görüyoruz. Hani bu devletler, bu hükümdarlıklar olmamış olsa halifenin aslında çok ciddi anlamda tehlikelere, saldırılara açık bir pozisyonda olduğunu görüyoruz. 455 yılına geldiğimizde Tuğrul Bey ile halifenin kızı Seyide Hatun'un izdivacını görüyoruz. Evet, Tuğrul Bey ile halifenin kızı Seyide Hatun arasında bir izdivaç görüyoruz. Evet, baktığımızda bir öncekinde Çağrı Bey ile halifenin kızı evlenmişti. Bunda da Tuğrul Bey ile halifenin kızı Seyide Hatun arasında bir izdivaç olduğunu görüyoruz. Fakat düğün, bahsettiğimiz tarih 455'te aralarda bir nikah kıyılıyor. Düğün bir yıl erteleniyor, 455 yıl. Fakat Sultan aynı yıl Rey'de vefat ediyor. Yani muhtemelen evlendikten sonra Rey'de vefat ediyor. Daha sonra devletin başına geçen, yani sonraki zamanlarda devletin başına geçen Alparslan, amcasının eşini, evlenen Seyide Hatun'u güvenli bir şekilde Bağdat'a geri gönderiyor. Bu da o günkü devlet geleneğinde, devletin daha başına geçmiş olan Sultan Alparslan'ın çok büyük bir şahsiyet, karakter olduğunu bir örneği oluyor. 455 yılında Tuğrul Bey'in Rey'de vefat ettiğini görüyoruz. 455 yılında Tuğrul Bey'in Rey'de vefat ettiğini görüyoruz. Bizim açımızdan tabi tarihsel verilere baktığımızda bu bilginin o günkü var olan devletin sistemini, düzenini nasıl işlediğini de bize gösteren önemli bir ayrıntı. Tabi 455 yılında Tuğrul Bey Rey'de vefat edince geride Tuğrul Bey adil, şefkatli, dürüst, cömert ve dindar bir hükümdar unvanı bırakarak vefat ediyor. Bu defa Tuğrul Bey'in çocuğu olmadığı için Çağrı Bey, Tuğrul Bey, yani devletin başındaki Tuğrul Bey, Çağrı Bey'in oğlu Süleyman'ı veliaht tayin etmiş.

yeğenini veliaht tayin etmiş. Çağrı Bey'in oğlu Süleyman'ı veliaht tayin ediyor. 455 yılında vefat ettiğinde veliaht kim? Veliaht Süleyman ve Süleyman'ın devletin başına geçmesi gerekiyor. Ölümünde vezir Amidül Mülk el-Künduri Süleyman'ı hükümdar ilan ediyor. Fakat Alp Arslan, Çağrı Bey'in oğlu Süleyman'ın kardeşi Alp Arslan, kardeşinin hükümdarını tanımayıp Merv'den ayrılıyor ve Kazvin'de kendisini sultan ilan ediyor ve hutbe okutuyor. Başyerre'ye gelerek kendisini sultan ilan etmiş olan Kutalmış'ı Damgan civarını mağlup ediyor. Başka yani o günün işte bunlar kendileri kardeşler ve kardeşler arasında bir mücadele başlıyor ve baktığımızda Alp Arslan kardeşinin hükümdarlığını kabul etmiyor. Kendisi hükümdar olduğunu iddia ediyor, ilan ediyor. Alp Arslan babası Çağrı Bey'in hakim olduğu toprakları amcası Tuğrul Bey'in de hakimiyet yerlerine birleştirerek Ceyhun'dan Dicle'ye kadar uzanan büyük bir imparatorluğun hükümdarı oluyor. Ve kardeşi kendisini sultan etmiş olan Kutalmış'ı Damgan civarında mağlup edip R'ye gidip devletin tahtına oturuyor. Böylelikle tarihte baktığımızda Tuğrul Bey'den sonra Selçukluların başına Sultan Alp Arslan'ın geçtiğini görüyoruz. Ve Sultan Alp Arslan'ın geçmesiyle artık Ali Selçuklular yeni bir tarihsel sürece başlıyorlar. Bahsettiğimiz tarih 1063 tarihi. Yani miladi 1063 ama hicri olarak 455 tarihinde Alp Arslan Sultan olup 1063 tarihinde de artık bu devletin başına geçiyor. Sultan Alp Arslan'ın bu başa geçişinden sonra devlet hızlı bir şekilde büyümeye başlıyor. Devlet hızlı bir şekilde artık fetih hareketlerine başlıyor. Bunun bir sonucu olarak o dönem 1070 yılında Fatimi halifesinin veziri Mısır'ı Sultan Alp Arslan'a diyor ki Mısır'ı sana teslim etmek için seni davet ediyoruz. Buyur gel şehri sana teslim edeceğiz diyor. Mısır'ı devleti sana teslim edeceğiz diyor. Ve Sultan Alp Arslan Diyarbakır yoluyla Suriye giderken Halep hükümdarı Mirdas oğlu Mahmud şehrin kadısının sultanı karşılamak için gönderiyor. Ve sultan burada devam ederken 462 miladi olarak 1070 tarihinde Mısır'dan Fatimi devletini teslim alacakken bu sırada Bizans Doğu Roma İmparatoru Roman Diyojen'in çok kalabalık bir orduyla sefere çıktığı haberi geliyor ve oradan dönüyor. İşte bir kırılma noktası, önemli bir tarih. İki hükümdar, yani bir taraftan Bizans, bir taraftan Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alp Arslan Malazgirt Ovası'nda karşılaşıyor ve 26 Ağustos 1071'de Alp Arslan Bizans ordusuna ağır bir yenilgiye uğratıyor ve artık tarih yeni bir döneme giriyor. Malazgirt zaferinin ardından Anadolu'nun Türkler tarafından fethetmesi ve Oğuz Türklerinin artık Anadolu işlerine kadar buraya yurt edinme sürecinin daha da hızlandığını görüyoruz. Tabi Sultan Alp Arslan 463 Hicri tarihte Malazgirt Meydan Muharebesi'ni yaptıktan bir yıl sonra 464 yılında yani 1072 yılında bir cinayete kurban gidiyor ve şehit ediliyor. Çağdaşı tarihçiler Alp Arslan'ı tarihin en büyük kumandanlarından biri olarak nitelediklerini, onun kudret ve haşmetinin gerçek olduğunu ve bu konuda örnek bir devlet adamı olduğunu, hükümdar olduğunu bizlere bildiriyorlar. Daha sonra Sultan Alp Arslan'dan sonra devletin başına oğlu Melikşah geçiyor. Melikşah 465 tarihinde sultan oluyor. Melikşah'ın devletin başına geçmesinden sonra hızlı bir şekilde devlet babasından devraldığı şekilde hızlı bir şekilde ilerlemeye, gelişmeye, güçlenmeye devam ediyor. O gün özellikle bölgede türeyen bir Şia hareketi olan, ondan sonra İsmaili hareketi olan Batinilere karşı Sultan Melikşah'ın mücadele verdiğini, çok şiddetli, çetin mücadeleler verdiğini, yani din adı altı ile din adında o toplumda peyda olan bir ifrat hareketinin, bir tahrif hareketinin ortadan kaldırılması için Sultan Melikşah'ın 483'te Hasan Sabbah
Yani

Hareketin lideri olan Hasan Sabbah ve batinilerle mücadele ettiğini görüyoruz. Bu süreçte yanında tabi tarihsel olarak baktığımızda Sultan Alparslan ile beraber devletin vezirinin Nizamülmülk olduğunu da bilgi olarak paylaşalım. Nizamülmülk Sultan Alparslan ile birlikte aynı şekilde Melikşah'a da vezirlik yapıyor ve 485 yılında Vezir Nizamülmülk de bu batiniler tarafından şehit ediliyor. Bu da tarihin önemli bir noktası. Ve Vezir Nizamülmülk'ün şehit edilmesinden bir ay sonra da devlet başkanı, hükümdar, sultan Melikşah vefat ediyor. Ve o günkü şartlarda tarihe baktığımızda Nizami medreseleri önemli bir bilgi olarak öne çıkıyor. Yani devletin aslında ilme ne kadar önem verdiğini, irfana ne kadar önem verdiğini, başta devletin başkentinde olmak üzere Bağdat'ta Nizami medreseler açıldığını, İslam medeniyetinin bu medreseler aracılığıyla çok daha modern, çok daha sistemli, çok daha gelişmiş bir eğitim sürecine ulaştığını da burada belirtmek gerekiyor. Tabi Sultan Melikşah'ın ölümünün akabinde devlet içerisinde saltanat mücadelesi başlıyor. Melikşah'ın oğulları arasında saltanat mücadelesi başlıyor. Melikşah en büyük oğlu Berkyaruk'u kendi yerine bırakıyor ve o günkü devletin başkenti Rey'de sultanlığını ilan ediyor. Tabi bu süreçte bahsettiğimiz yani 485'li yıllar, miladi olarak 1092'li yıllarda sultan ilan ediyor. Bir diğer tarafta 1099'da da Kudüs'ün Haçlılar tarafından ele geçirildiğini görüyoruz. Yani bu süreç içerisinde devletin içerisinde sultan ailesinin bu çatışmaları, bu saltanat mücadelesi içerisinde bir bakıyorsunuz Kudüs'le, Kudüs'ün ta uzak yerlerden gelerek, yani geçen derslerimizde zikrettiğimiz gibi Avrupa coğrafyasından, mıntıkasından gelerek ta Orta Doğu'daki Filistin topraklarındaki bu hem Müslümanlar hem Yahudiler hem Hristiyanlar için kutsal olan bu yerin ele geçirildiğini, 1909'da ele geçirildiğini, bir taraftan Kılıç Arslan'ın Anadolu yenilgiye uğradığını, bir taraftan Körboğa'nın Antakya önünde yenilgiye uğradığını ve artık Kudüs'ün ele geçirildiğini görüyoruz. Bu da tarihsel olarak özellikle gerçekten dikkat edilmesi gereken bir detay. Siz iç savaşları, iç çekişmeleri, iç kavgaları gerçekleştirirken düşman sizin en önemli varlığınızı, en önemli topraklarınızı, en önemli gücünüzü ele geçirebiliyor. 498'de Sultan Berkyaruk vefat ediyor. Yerine Muhammed Tapar o günkü devletin sultanı oluyor. Ve 511'de Muhammed Tapar da vefat ediyor. 13 yıl devleti idare ediyor. Arkasında 512 yılında Sultan Sencer'in devletin başına geçtiğini görüyoruz. Özellikle Sultan Sencer'in Melikşah vasfına kıvamında bir sultan olduğu zikrediliyor. Bununla beraber devletin bu süreç içerisinde Sultan Sencer'den sonra gün geçtikçe zayıfladığını, gün geçtikçe devletin artık eski ihtişamını kaybettiğini burada bilgi olarak paylaşmak gerekiyor. Yani devlet olmanın evet önemli bir tarafı sürekli o canlılığı, o diriliği korumak gerekiyor. Fakat o canlılığı, o diriliği korumadığınızda bir zaman sonra devletin bekası tehlikeye girebiliyor, devletin varlığı tehlikeye girebiliyor. Baktığımızda Ali Selçukluların devlet idaresine baktığımızda Selçuklularda devlet hazinesinden faydalanan zümreler dışında kalan bütün halk reaya diye adlandırılıyordu. Reaya vergi ödemek devlet otoritesine ve onun temsil edenlere itaat etmekle mükellefti. Yani yönetilen ve yönetici kesimi vardı. Devletçe resmen tanınmış mezhep ve tarikatlar dışındaki dini zümrelere katılması, farklı akideler benimsemesi, nizam ve asayişi bozması ağır suçtu. Reaya'nın böyle bir şey yapması büyük bir suçtu. Buna karşılık hükümdar da reaya'nın can, mal ve namusunu korumakla mükellefti. Birçok resmi belgede baktığımızda, tarihsel olarak o döneme baktığımızda reaya'nın hükümdara Allah'ın bir emaneti olduğu vurgulanmış ve bu şekilde bir devlet anlayışı geliştirilmiştir. Bu da o günkü devlette aslında halk ile yönetici kesim arasında nasıl bir iletişim olduğunu da bize göstermektedir.
Hani hadiste Peygamber aleyhisselam bize bildiriyor. Kullukum mes'ulün ve kullukum mes'ulün an ra'iyyetihi. Evet, yöneten ve yönetici, yönetilen ve yönetici arasındaki ilişkiyle bize bildirmektedir. Yine o döneme baktığımızda Büyük Selçuklu İslam Devleti'nde reayadaki toplumsal katmanlar olduğunu da görüyoruz. Bunların başında göçebeler dikkat çeken bir şey. Yani o günkü toplumun katmanlarının bir tanesini göçebeler oluşturuyordu. Bunlar bizim bildiğimiz kır hayatı olan, çadır hayatı olan, şartlara göre farklı noktalara göç eden toplumlardır, kesimlerdir. Kabileler üzerine düzen ve asayişten bir sistemleri vardı. Bu göçebelerin kabile düzeni gibi bir düzenleri vardı. Devlet de bunlar üzerinde otorite sağlamak babında bunların kabileleri üzerine düzen ve asayişin sorunlu bir şahneye tayin etmişti. Bu da o günkü devletin bir sistemi. Mal varlıkları bunların koyun ve at idi. Hatta deve de besliyorlardı. Deve de bulunduruyorlardı. Beyhaki'nin Türkmenlerden bahseden deve çobanları bir anlamda bu bilgiyi de bize vermektedir. Bir diğer şey, baktığımızda özellikle Selçuklulardan önce köylerde geniş arazilere sahip ve dikhan adı verilen ikinci sınıf olarak bahsettiğimiz, birincisi göçebeler, ikincisi köylüler. Selçuklularda önce köylerde geniş arazilere sahip olan dikhan adı verilen varlıklı kişiler olduğunu biliyoruz. Köydeki insanlar bunların işte kendi işlerinde gündelikçi olarak, ortakçı olarak, küçük toprak sahipleri olarak çalıştığını görüyoruz. Köylülerin olduğu Selçuklularda görülüyor. Ve burada herhangi bir olumsuzluk olduğunda, herhangi bir sorun olduğunda halk her zaman sultan ve büyük divana müracaat edebilme imkanı bulunuyordu. Bu da dikkate değer bir şey. Köylüler üzerinden baktığımızda devletin o günkü yapısıyla ilgili önemli bir detay. Selçuklularda özellikle ziraat çok gelişmişti. Yani ziraat ile ilgili devlet ziraata çok önem veriyordu. Horasan ve Irak'ta özellikle alimler mahalli örfleri ve zirai meseleleri İslam hukuku esaslarına göre düzenleyebilecek kadar gündem meselesi idi ziraat o günkü anlamda. Ve devletin büyük bir gelir kaynağı ziraatten geliyordu. Nitekim bir kayda göre Merve çevresinde suların tanzimi işine bakan mirabın maiyetine 12 bin kişi çalışıyordu. Evet, o günkü ziraat hizmetlerinde, sulama hizmetlerinde böyle bir sistemin olduğu görülüyor. Diğer bir toplum kesimi şehirler. Selçuklu Devleti'nde bu şehirlerin olduğunu görüyoruz. Bu şehirlerde ticaretin yoğun bir şekilde olduğunu, kültürün, hayatın canlı bir şekilde olduğunu görüyoruz. Selçuklu Devleti'nin ilk siyasi merkezi Horasan'ın en önemli şehri Nişabur olduğunu görüyoruz. O gün devletin bu baş şehri bir anlamda nüfusun bugünkü manada değerlendirimde 110 bin ile 220 bin arasında bir nüfus olduğunu biz görüyoruz. Ondan sonra devletin başkentinin Rey'e taşındığını, daha sonra Sultan Melikşah zamanında Rey'den İsfahan'a taşındığını, daha sonra Sultan Sencer zamanında devletin başkentinin Merve taşındığını görüyoruz. Yani bu da bir anlamda devletin başkentini sürekli değiştirilerek işte bölgenin gelişmesi, kalkınması açısından önemli bir strateji takip edildiğini de gösteriyor diyebiliriz. Merv'in o günkü nüfusu 150 bin kişilik bir şehirden bahsediyoruz. Yani kendi dönemine göre yüksek bir nüfus. Bu şehirlerin yanı sıra, yani Nişabur'un, İsfahan'ın, Rey'in, Merv'in yanı sıra Herat, Belk, Kazvin, Hamedan, Yezd, Kum, Meraga, Bağdat, Ahvaz ve Musul da o dönemin büyük şehirleriydi. Yine Selçukluların, Büyük Selçukluların bu şehirlerin yanı sıra kendilerine tabi olan devletlerin Buhara, Semerkant, Gazne, Dımaşk, Halep, Urfa gibi önemli şehirler olduğunda burada bilgi olarak paylaşmak gerekiyor. Dediğimiz gibi Selçuklularda şehirlerde ticaretin çok güçlü olduğunu, bu ticari güçlülük ile beraber esnafın lonca şeklinde bir teşkilatlanmasının olduğunu, imalatın da, ticari imalatın da farklı sahalarda, farklı sektörlerde ticari imalatın da olduğunu paylaşmak gerekiyor. Yani bir devletin varlığı eğer ekonomi göz ardı edilirse devletin varlığından söz etmek mümkün değil. Selçuklularda bayramlaşma geleneğinde dikkat çeken bir detay,
Nevruz ve Mihrican bayramını da dini bayramlar.

yanı sıra bunların da kutlandığı zikredilmektedir. Yani eski İran geleneğinden kalan bu bayramların da kutlandığını söylemek gerekiyor. Ve devletin özellikle şehirler arası, ülkeler arası ticareti canlı tutacak sistemle tedbir aldığını bahsetmek gerekiyor. Yani o günkü ticaret yollarının özellikle çok güvenli bir şekilde devlet kontrolü altında, devlet güvenliği altında tutulduğunda paylaşmak gerekiyor. Yani devlet olmanın, ekonomiyi ayakta tutmanın, ondan sonra insanların geçimlerini sağlamanın önemli olduğu buradan anlaşılmış oluyor. Yine sağlık hizmetlerinin olduğunu, ilk Selçuklu Hastanesi Nizamülük zamanında Nişabur'da açılmış olduğunu, daha sonra Darüşşifaların Bimaristan'dan açıldığını, yine ilmi faaliyetlerinin bu zamanda kütüphaneler üzerinden analiz ettiğimizde işte Merv'de 10 büyük kütüphanenin olduğunu, beraberinde bu kütüphanelerde herkes istifade ettiğini burada bilgi olarak paylaşabiliriz. Resmi dil olarak, yazışma olarak Farsça'nın kullanıldığını bilgi olarak paylaşmak gerekiyor. Selçuklu'da özellikle Farsça çok önemli bir gelişme kat etmiş. Dini ve ilmi hayata baktığımızda gerçekten o dönemde aynı şekilde bir gelişmenin olduğunu, bir ilerlemenin olduğunu bahsetmek gerekiyor. Rasathanelerin olduğunu, astronominin geliştiğini, Melikşah'ın lakabına nispetle güneş yılını esas alan Celi takviminin yapıldığında bilgi olarak paylaşmak gerekiyor. Bir bilgi olarak son olarak sefer esnasında askerlerin tedaviler için 100 deve ile taşınan seyir hastanelerin kurulduğu bilgisi burada önemli bir şeydir. Demek ki fikri hayat, tasavvuf, ilim vesaire Selçuklu toplumunda, Selçuklu devletinde çok ciddi anlamda gelişmiş, güçlenmiş ve yaygınlaşmış bir düzeydeydi. Bu neticede ki tasavvufta Selçuklularda çok önemli bir gelişme kaydetmiş. Dönemin alimleri, dönemin tasavvuf ileri gelenlerinin üzerinden burada bilginin, fikrin, ahlakın, deruniliğin ne kadar ön plana çıktığında bu şekilde fark etmek mümkündür. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu dersimizde Ali Selçukilerin yani Büyük Selçukluların İslam medeniyetindeki varlıklarına dair konulara temas etmek istedik. Bunlarla ilgili dilimizin döndüğü kadar, vaktimizin yettiği kadar bahsetmek istedik. Başka bir dersimizde inşallah bu minvalde bir değerlendirme yapmak umuduyla İslam medeniyeti derslerinin yeni bir dersinde sizlerle görüşmek umuduyla hepinizi Allah'a emanet ediyor. Ayrıca genel yayın yönetmenimize buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hayırlı çalışmalar, hayırlı vakitler diliyorum.

0: İslam Medeniyeti dersleri sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamların

0: özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
2: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
4: Kadirsin sen. Ağaçlar kalem olsa, denizler mürekkep olsa yaptıklarını yazmaya yetmez. Zaten ağaçlarda, denizlerde kudretinin eseri değil mi?
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, İmanımız iki kanatla havada duruyor veya uçuyor, ne anlıyorsak. Birinci kanadımız Allah'tan korkma kanadıdır. İkinci kanadımız da Allah'ın rahmetinden umut var olma kanadımızdır. Bir kuşu uçarken düşünün, kanatlarının birisi uzadığında 10 santim, öbürü 5 santim. Bu kuş uçabilir mi? Dengede durabilir mi? Bir kuşun dengede uçabilmesi için, havada süzülebilmesi için, her iki kanadının da aynı uzunlukta olması lazımdır. Müslümanın iyi bir İslam hayatı, takva hayatı yaşaması demek, cehennemden korktuğu kadar cennete gireceğinden de umut var olması demektir. Bunlardan bir tanesi uzar, öbürünün hesabından kırparsa, o Müslüman dengesiz bir Müslümanlık yaşar. Çok umut var olmak da Müslümanlık olarak olumsuz noktaya götürür. Çok korkmak da olumsuz noktaya götürür. Bunun ortası, korktuğun kadar umut var olmak, umut var olduğun kadar da korkmaktır. Sabah namazına kalkan bir Müslüman, önüne Kur'an-ı Kerim'i koyup Kur'an okuyan bir Müslüman, niçin namaza kalktın? Niçin bu Kur'an'ı okuyorsun? Neden zekat veriyorsun? Veya Ramazan'da gün ortasında oruçlu bir Müslümana niye şimdi oruçlusun diye sorulduğunda onun dengede olduğunu kabul ediniz. Cevabını tahlil edelim. Eğer

cevabında yoksa cehenneme gireceğim, yanacağım, ateşten çok korkuyorum, çok yoğun bir şekilde hakimse, o Müslümandan randıman almamız mümkün değil. O oruç tutabilir, Kur'an da çok okuyabilir, hac da yapabilir, ama kilitlendiği şeyin dışında bir iş yapamaz o. Evhamını, vesvesesini aşamaz. Çünkü cehennemden korkarak, sadece cehennem korkusuyla hacca gidip gelen bir mümin, sadece hac yaptığı için Allah onu affedeceğine müjde verdiği halde, ne diyor? Haccı becerip yapabilen bir mümin, annesinden doğduğu gibi toprağına döner buyuruyor. Bu kesin müjde. Peygamber aleyhisselamın mübarek ağzından çıkmış bir müjde bu. Hac ettin. Haçta yanlışlık yaptın mı? Hayır. Eksiklik var mı? Hayır. Annenden doğduğun gün ne kadar günahsız, temizsen, öyle evine, parkına, ülkene döneceksin diye vaadi var Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah adına. Sadece cehennemden korkan, umut kanadı kırık olan, umut kanadından kısalık bulunan bir Müslüman döndüğünde annesinden doğduğu günkü kadar günahsız olduğuna kendi inanmaz bir defa. Hem der ki Allah peygamberine ne dedirttiyse doğrudur der. O peygamberin tarif ettiği gibi %100 de hac yapar. Senin bu haccından ne bekliyorsun Allah'tan diye sorduğunda, ya biz kim, hac kim der. Bakma sen, gittik geldik işte. Hayır. Sen olduğuna inanmıyorsan, sen olduğuna, işe yaradığına inanmıyorsan, melekler ne yazacak senin defterine? Böyle bir hacca sen inanmıyorsun bir defa. Peygamberin vaat ettiği vaade mi inanmıyorsun? Senin haccının yapılıp yapılmadığına mı inanmıyorsun? Sen fiziki olarak git denen yere gittin, dön denilen yerde döndün, kurban kes dendi, kurban kestin, burada konuşma dendi, konuşmadın. Üzerine düşeni yaptın mı? Yaptın. Bu sevabı vermek, günahları bağışlamak kimin işi? Allah'ın işi. Sen üzerine düşeni yaptın, beklemek zorundasın. Ne bekle diyor sana? Annenden doğduğun günkü kadar günahsız, tertemiz bir bünye bekle diyor. Bekle. Haccet derken inandın da, affettim dediğinde niye inanmadın? İşte müminin kanatları dengesiz olduğu zaman böyle bir sıkıntı ortaya çıkar. O mümin Kur'an okur, Kur'an'da Allahu Teala'nın kelamı kulağına girer, Allah'la konuşur gibi Kur'an okur, ondan sonra da biz kim, ashabın Kur'an okuması kim der. Biz okuyoruz ama bakma işte gazete gibi okuyoruz der. Güya tevazu gösterir. Güya Allahu Teala'nın önünde alçak gönüllülük gösterir. Ama bu tuzaktır. Şeytanın tuzağıdır. Mümin, geçen sene hacca gittik, bugün namaz kılmaya gerek yok demeyi nasıl yanlış buluyorsa, ben hacca gittim ama benim haccım işe yaramaz demeyi de yanlış buluyor olması lazım. Evet, ben Kur'an okuduğum zaman Übey ibn-i Ka'b gibi iyi Kur'an okuyamıyorum. Bu belli bir şey. Ama ben Übey ibn-i Ka'b değilim ki. Ben Medine çocuğu değilim. Ben İstanbul çocuğuyum. Elbette benim Kur'an'ımla Übey ibn-i Ka'b'ın Kur'an'ı arasında fark olacak elbette. Biri Cebrail'i dinlemiş okurken, ben de bir hocayı dinledim, öğrendim. Ama
aynı Kur'an, aynı samimiyet varsa aynı ecre Allah bizi davet ediyor. İki fark olmasın. Übey ibn-i Ka'b ayn derken sen ayın deme. Übey ibn-i Ka'b rahim derken sen rahim deme. Bu farklı Kur'an oldu çünkü. Bir. İki. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh Kur'an okurken Rabbim beni bu Kur'an'la cennete koyacak, her harfine 10 sevap verecek, Kur'an okursam Rabbim günahlarımı affedecek diye okuyordu. Sen Kur'an okurken başka bir niyetin olmasın. Übey ibn-i Ka'b'ın niyeti, umudu, hasreti neyse seninki de o olsun. Allah-u Teala 1. Hicri asırda okuyanlara 100 sevap, her asır düştükçe mesafe azaldığı için 5 sevap azaltıyorum dedi mi? Kıyamete kadar namaz aynı namaz, Kur'an aynı Kur'an, hac aynı hac, cihad aynı cihad, günahlar aynı günah, faiz aynı faiz, zina aynı faiz, her şey aynı, cennet aynı. 1. asrın gireceği dubleks cennetler, 2. asırdaki Müslümanların gireceği işte banliyö kısımlarındaki cennetler, daha sonra gitgide köylere doğru açılıyor işte. Böyle mi cennet? Farklı bir cennet var mı? Hayır. Farklı bir ibadet var mı? Hayır. İslam aynı. İbadetler aynı. Korku noktalarımız aynı. İnsan olarak da aynıyız. Onların şehveti yoktu. Melek gibiydiler. Biz çok şehvetliyiz. Böyle bir fark var mı? Hayır. Onlar da şehvetleri vardı. Onlar da para düşkünüydüler. Onlar da içki düşkünüydüler. Tövbe ettiler. Allah tövbelerini kabul etti. Onlar da cinayete bulaşmışlardı. Kendi çocuklarını bile gömmüşlerdi. Onların da suçları vardı. Biz kimsek? Aynı. Onlar da bizim gibiler. Aynı gözü, aynı kulağı, aynı damarları, aynı şeyleri taşıyoruz. Bizim ashab-ı kiramla, o cennet vaat edilmiş insanlarla aramızda organik bir fark yok, kimyasal bir fark yok, itikat farkı yok, ibadet farkı yok, uygulama farkı yok, tabiat farkı yok. Onlar çok böyle bir ormanın kenarında incin olmayan bir yerde yaşıyorlardı da biz şehirde mi yaşıyoruz? Hayır. Her şeyimiz aynı, umudumuz da aynı, korkumuz da aynı olmalıdır. Eğer bugün haçtan geldim, ne mutlu bana, bugün annemden doğduğum kadar günahsızım diye inanıyorduysa bir sahabi, ben de aynı şeye inanıyor olmam lazım. Bir sahabi gece kalkıp Kur'an okuduğunda sabahleyin neredeydin? Rabbimle beraberdim diyebiliyorsa, ben niye Rabbimle beraberdim diyemiyorum Kur'an okuduktan sonra? Ya okuduğum Kur'an farklı değil, elhamdülillah, tek bir harfinde fark yok, ya niyetim farklı. Sen bunu ticaret için okudun o zaman, force için okudun, stüdyoda kaset doldurmak için okudun, Allah değildi niyetin. Yo, Allah'tı. Tamam, para için okumadım, force için okumadım, gece kimse görmedi beni zaten, sessiz sedasız okudum. Her şey aynı, umudun niye farklı? Übey ibn-i Ka'b, Ebu Musa el-Eş'ari ve benzerleri bir cüz Kur'an okudukları zaman nasıl kanatlanıyorlardı Allah'la beraberdim ben diye? Ben niye kanatlanmıyorum? İşte bu sıkıntının temelinde kardeşler, ya korkuyu abartmak ya umudu abartmak vardır. İkisi de Allah'a giden yolda tehlikelidir. Sen işte filan şeyhin eteğinden tutundun, geçen senede zekat vermiştin, seni Ebu Bekir bile yakalayamaz, uçtun sen, seni melekler de tutamaz bir daha. Yanlış, yanlış, böyle bir şey olamaz. Ebu Bekir, Ömer, o hayran olduğumuz insanlar son nefeslerinde ne dediler? Ebu Bekir radıyallahu anh can çekişirken gelmiş herkes, ne mutlu sana, ne mutlu yahu, senden peygamber mutlu olarak ayrıldı, senden peygamber memnundu ayrıldığında. Ne cevap verdi? Öyle değil, öyle değil, sıfır olsam razıyım dedi.

demek sıfır olsam, yani öleyim ben, günahım olmasın, sevabım olmasın, sıfır, nötr hale razıyım diyor. Nötr hale razıyım diyor. Yeter ki Allah benden günah sormasın. Bu kadar müjdeleri almış insanlar, bu halde oldular. Ama işi bırakıp gidip evhamlaşmaya da götürmediler. Dengede kaldılar. Allah'ın istediği de bu dengedir. Ömer eliyle İslam ayağa kalktı. 10 yıl ümmeti Muhammed'in devletini kurdu. 10 yılda 2000 yıllık Sasani devletini yıkıp onun yerine İslam'ın direklerini dikti. Ümmeti Muhammed onunla iftihar etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu öve öve bitiremedi. Ama ölürken biliyorsunuz yaralandı. 3 gün kadar yaralı kaldı. Kan akıyor devamlı vücudundan. Yastık koymuşlar başının altına. Bakın ne diyor. Oğlu Abdullah'a diyor ki, yavrum şu yastığı al kafamın altından diyor. Allah beni böyle son nefesinde gururlu falan görmesin. Başımı toprağa koy da garip görsün beni Allah diyor. Bu nedir? Umut var. Ama heyecan da var. Biz bu maçı kazandık diye ilk dakikadan havlu atan bir sporcu kazanabilir mi? Son düdük çalmadan aynı heyecanı korumak zorundasın. Bizim hayatımızda en tehlikeli iki şey evham düzeyinde korkmaktır. Veya havlu atıp keyif sürmektir. İşte Ramazan'da mübarek fitre verdi. 3 fakire fitre verdi. Müslümanlığında daha bir örneği yok bunun işte. Zirve Müslüman. Ne kadar batıl bir düşünce. Allah yolunda bütün malını, bütün servetini verenler bile son nefeslerinde ötleri patladı. Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh, aşere-i mübeşşereden biliyorsunuz. Aşere-i mübeşşereden. Bir gün torunları yemeğe çağırmışlar onu. Ziyafet vermişler ona. O da oturmuş bakmış ki iki çeşit yemek var önünde. Süper ziyafet. İki çeşit yemek. Bir hurma koymuşlar önüne. Bir de et kurusundan yapılmış trit diye bir yemek var. 10 sene önce mi ne zamansa kurutulmuş et. Su kaynatılıyor, kaynatılıyor. Onun için ondan bir dilim atılıyor, et kokuyor. Ona da bayat ekmekleri doğruyorlar. Meşhur süper ziyafet işte. Önüne böyle konmuş. Tam yiyeceği zaman elini şakağına koymuş. Ah çocuklar demiş, ah. Mus'ab bin Ümeyr benden daha iyi Müslümandı demiş. O şehit oldu gitti. Ya Allah beni niye bugünlere bıraktı? Yoksa benim durumum iyi değil mi demiş. Bir de önüme koyduğu yemeklere bak. Bu imtihandır, yemem ben bunu demiş. Ve yemeden kalkmış sofradan. Nereden endişeleniyor? Ya Mus'ab bin Ümeyr yıllar önce şehit oldu gitti. Demek onu Allah seviyordu. Bana ne biçim ziyafet veriyor Allah. Demek hala imtihan ediyor beni. Ya o ziyafeti emin olun biraz kaba olacak. Misafire değil. Evde kediye veremezsiniz şimdi. Kediler bile Avrupa'dan ithal mama yiyorlar artık. Ama bir umudu var. Müthiş bir korkusu var. Aynı Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken 10 kişiye cennete girecek diye müjde verdi. Bir tanesi Abdurrahman İbni Avf'tı. Peygamberin ağzından aleyhisselam cennet garantisi almış bir insan. Bu çok enteresan bir nokta. Yani umutlarına bakıyorsun, kendilerini cennette görüyorlar. Cennette görüyorlar. Sevban isimli bir sahabi sabah namazından çıkınca Efendimiz'i yanından geçmiş. Sevban nasılsın demiş. İyiyim ya Resulallah demiş. Ne var ne yok evinde. Bu gece çok mutluydum demiş. Nasıl mutlusun sen demiş Efendimiz aleyhisselam. Bu gece Rabbimin arşındaydım. Cennetteydim. Irmaklardaydım demiş. Efendimiz de Sevban kulağın duyuyor mu dediğini senin demiş. Sen evde değil miydin? Evdeydim demiş. Ama okuduğum Kur'an'da hep kendimi arşın altında hissettim demiş. Allah cennetten bahsederken kendimi oralarda hissettim demiş. Umut. Dönmüş Efendimiz aleyhisselam ne buyurmuş? Ne mutlu ne mutlu Sevban, koru bu heyecanı demiş.
Demek ki gerekiyor.

Allah cennetten bahsediyor ya, Bilal Habeşi'nin yerleri oraları. Zenginin malı fakirin ağzını yorar gibi. Şeytan vesvesesi bu. Hayır. Hayır. En son cehennemden çıkıp, en son, ondan sonra cehennemin kapıları kapanacak insan, mümin, cennetin kapısına geldiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Allah ona ne kadar yer hazırlayacak? Şu kainatın 7 katı kadar büyük yer olacak cennette, en son cehennemden çıkan insan için. En son. Daha önce girenlerin hangi metreyle hesaplayacaksın yerini, yurdunu, zenginliğini? İman budur kardeşler. Dengeli iki kanatla gitmek lazım. Hasan Basri rahmetullahi aleyh, ashabdan sonraki en büyük insanlardan bir tanesi, çok muazzam ve hoş bir tespiti var. Diyor ki, Allah dese ki bir kişiyi cennete koyacağım, başka kimseyi koymayacağım, umudumu kırmam, o benim derim diyor. Sonra dese ki cehenneme de bir kişi koyacağım, ödüm patlar, benim o zannederim diyor. İman bu işte kardeşler. Böyle olanlar, yani kendisini %100 cennete, %100 de cehenneme girecek düzeyde görenler, imanlarını kurtardılar, yeryüzünü imar ettiler, Allah'ın dilediği her işi yaptılar ve salih insan olarak Allah'a gittiler. Şimdi biz bu dengeyi kuramadığımız zaman iki tehlikeyle karşılaşıyoruz. Bir, Allah nice sahabiye bile nasip etmediği haccı sana nasip ediyor. Defalarca Kur'an okuyorsun. Oğlun hafız oluyor kardeşim. Oğlun hafız oluyor. Allah sana cennette öyle bir taç giydirecek ki oğlun hafız diye, peygamberler imrenecek seni. Melekler bu bir peygamber zannedecek. Oğlun hafız olmuş, hala bizim durumumuz kötü diyorsun. Ne istiyorsun Allah'tan? Seni cennete de koysa, burada rahatsız oldun mu diyeceksin. Senin oğlun hafız. İman ehli misin? Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, kadere, ahirete iman ediyor musun? Ne diyorsun? Tamam. İman ehlisin. Cennetliksin. Bu Allah-u Teala'nın vaadi, peygamberinin vaadi. Ne versin sana Allah-u Teala daha mutlu olman için? Hayır. Aşırı dosajdaki ilaç yatağa düşürür. Mezara da düşürür. Allah'tan korkarız. Ödümüz patlar. Şımarmamak için. Lakin döndük mü Kur'an'a, cennet ayetlerini duyduk mu, Peygamber Aleyhisselam Efendimizin cennet müjdelerini duyduk mu, bir uçmadığım kalır benim. Cehennemi duydum mu gözlerimden yaş boşalır, cenneti de duydum mu gözlerinden yaş boşalır. Biri sevincimden, biri korkumdan olur. Kardeşler, Allah bu kainatı yarattı. Bu kainatın en değerli insanı olarak da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i yarattı. Medine'de hicretten sonra ilk vefat eden sahabi Osman bin Maz'un isimli sahabidir. Radıyallahu anh. İlk Medine şehidi veya ilk Medine şehittir çünkü hicretten dolayı şehit oldu. Sıtmaya tutuldu. Medine'de şehit düştü. Cenazesinde yeni iman etmiş olan Ensar ve diğer muhacirler çok duygulandılar, ağladılar. Bir kadın cenaze esnasında, ne mutlu sana, ne mutlu sana Resulullah'ın hicret diyarında öldün Osman diye böyle ağıt yakar gibi bir cümle söylemiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sen kimi övüyorsun demiş. Bu Osman'ı diyorum ya Resulullah demiş. Ne çabuk da garanti ettiniz bu işleri demiş. Ben ki Resulullah'ım, çok korkuyorum, durumum garanti değil demiş. Ben ki Resulullah'ım, la edri ma yuf'alu bi, bana ne yapılacağını bilmiyorum demiş. Kardeşler, şaka değil bu. Bukhari'den hadis söylüyorum. Bukhari'de hadis bu. Edep budur. Saygı budur. Verildikçe şımarmıyorsun. Uzatıldıkça şımarmıyorsun. Ayşe annemiz radıyallahu anha bir gün durup dururken ağlamış. Efendimiz de buyurmuş ki, Ayşe ne oldu sana demiş. Ya Resulallah, öldükten sonraki halleri düşündüm de çok duygulandım demiş. Bir de merak ediyorum, benimle orada ilgilenecek misin demiş. Benimle orada ilgilenecek misin öldükten sonra? Kardeşler, dikkat ediniz. Bakın ne buyuruyor. Ayşe, üç yer var ki kimse

0: kimseyle ilgilenmez orada demiş. Ondan sonra bakacağız demiş. Biri sıratı geçme endişesi. Biri amellerden dolayı bekleme yeri, bir de mahşer yeri. Burada kimse kimseyle ilgilenmez demiş. Başka bir gün kızı Fatıma'ya radıyallahu anha diyor ki, kızım Muhammed'in kızı olduğunuza bakmayın. Herkese Allah kendi amelini soracak, haberiniz olsun demiş. Şimdi bu birinci kanat. Bunu uzatıyor. Bunu uzatıyor. Öbür taraftan bakıyorsun. Ben ümmetimin büyük günah işleyenlerine şefaat edeceğim önce diyor.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 98.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: O taraftan da kanadı uzatıyor. Lakin kardeşler, bizim için önemli olan bu dengeyi kurma mücadelesini sürdürmemizdir. Özellikle bu dersimizde bu dengenin korku tarafının afete dönüştürülmesine karşı uyarı yapmak istiyorum. Bu afete dönüşebilir. Yani okuduğun Kur'an'ı şeytan dengesizliğin yüzünden, yani aşırı korku yüzünden Kur'an mı okudun, şiir mi okudun, değersiz hale getirir. Halbuki o bir satırına Allah cennet veriyordu. Sen inanmadığın için böyle bir şeye 1000 satırından da cennet alamıyorsun bu sefer. Hayır. Ben bir kere Allah desem cennete girerim. Bir kere de ağzımdan kötü bir söz çıksa kahroldum, yandım. Böyle düşünmek lazım. İman budur. Cihat budur. Elbette öyle kötü zamanlar olacak ki insanlar akşam evlerine Müslüman olarak girecekler. Sabahleyin Müslüman olmadan çıkacaklar. Böyle zaman da olacak. İşine giderken Müslüman olacak, akşam işinden dönerken dinini terk etmiş olacak. Tehlikeli zaman. Elbette. Yazın yollarda rahat yürüyorsun, kar yağınca dikkatli yürüyorsun. Karlı zamanlarda, buzlu zamanlarda dikkatli yürüyeceksin elbette. Kaymamaya çalışacaksın. Ama karlı zamanda yürünmez diye bir kural yok. Ne mutlu baharda yürüyenlere. Böyle bir söz duydunuz mu hiç? Baharda da yürürsün, yazda da yürürsün. Ashab-ı kiram çok kolay mı yürüdüler zannediyorsunuz kardeşler? Bakın, peygamberin elini öpmek, onun mübarek sözlerini kendi ağzından, kulağından duymak nasip olmuş nice insanlar, nice insanlar. Peygamber aleyhisselam efendimizden sonra dinden dönmediler mi? İrtidat olmadı mı? Ebu Bekir radıyallahu anh Halid ibn Velid'in eline bir kılıç verip temizle şunları demedi mi? Madem Muhammed öldü biz de zekat vermeyiz demediler mi? Yani onların garantisi mi vardı? Hayır. Bizim zamanımız çok kötü. Bu söz yanlış arkadaşlar. Bizim zamanımızla ashab-ı kiramın zamanı arasında bir milim fark yoktur. Tek bir milim. Bizim zamanımızda işte internetten çok fuhuş yayılıyor. Bırak şu işi kardeşim ya. İnternetten çok fuhuş yayılıyorsa öbür siteye giriyorsun, Kur'an'dan hadise kadar 1000 tane rahmet yağıyor. Yani şu cümlenin din açısından sakıncası var. Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'dan beri insanları imana davet ediyor. Ve iman edene cennet vaat ediyor. Adem Aleyhisselam'dan Adem'in son çocuğuna kadar herkes aynı cennete davetlidir. Aynı imana davetlidir. Eğer Allah nesillerden bir nesle biraz daha tolerans tanıyıp biraz daha kolaylık gösterse veya bir başka nesle biraz daha zorluk çıkarsa aynı cennete, aynı imana davet ettiğine göre bu adaletsizlik olmaz mı? Adaletsizlik olur. Bunu Allah yapmaz. Herkesi aynı şartlarda imtihan ediyor. Şu kadar ki komşunun tavuğu kaz görünüyor. Ashab-ı kirama ne mutlu. Ne mutlu. Neresi ne mutlu kardeşim? Evde hanımına bir söz ağzından çıkıyor, gelip bakıyor ayet inmiş hakkında. Ötleri patlıyordu. Bir hızlı nefes alıyor. Niye hızlı nefes aldın diyor. Ya Resulallah diye sesli konuştuğu için hucurat sinesi indi. Rezil rüsvay oldular. Bu kadar da kolay mı zannediyorsunuz ashabın? Yani ashabın çektiği sıkıntı bizimkiyle başka bir nesille ölçülmesi mümkün değil. Kalbinden geçenleri Cebrail aleyhisselam getirip söylüyor. İman ettik ya Resulallah diyor. Geliyor Cebrail aleyhisselam yalan söylüyorlar diyor. Vallahu yeşhedü innehu münafıkun. Münafık bunlar. Yalan söylüyorlar diyor Kur'an-ı Kerim. Yani ashab-ı kiram da çok zor imtihanla karşılaştılar. İlk olmanın sıkıntılarını çektiler. Hep Allah onların üzerinde ayetleri indirtti, uygulattı. Karşılığında da büyük sevabı aldılar. Verdikleri emekle aldıkları sevap aynıdır. Verdiğimiz emekle aldığımız sevap aynı olacak Allah'ın izniyle ve cennet aynı olacak. Ama Allah tam adil gözüyle izlediği için bizi ve onları dengeyi kuruyor. Biz sadece kendi şartlarımızı çok zor görüyoruz. Çok zor. Bizim zamanımız çok kötü. Neden çok kötü kardeşim senin zamanın? Neden çok kötü? Baban sinirli adam, onun için seni dövdü. Bir dakika. Onun karşılığında da Ömer bin Hattab radıyallahu anh 30 yaşına geldi. Küfürden, şirkten, puttan başka bir şey görmemişti. Babası kendinden daha kafir birisiydi. Sen ezan okunan bir evde doğdun. Doğduğun gün kulağına ezan okundu. Senin de bir farkın var. Evet, o peygamber gördü. Sen de daha doğmadan annenin karnındayken yüzlerce dualar yapıldı. Yüzlerce Yasin okundu sen iyi doğ diye. Yani o olumsuzluklarla bu olumlulukları toplayınca dengeli bir nesil olduğumuz ortaya çıkıyor. Her halükarda kardeşler, elbette Allah'tan hakkıyla korkacağız. Ama iki şeyi unutmuyoruz. Birincisi, Allah'tan korkmak ilimle olur. Kur'an bilmekle, hadis bilmekle olur. Hayali bir korkuyla mümin yaşadığı zaman evhamlar üretir. Allah'tan korktuğu için iş yapmaz. İbadet de yapmaz. Hayır, ben Rabbimden korkarım. Ne kadar korkarım? Aklım uçacak kadar. Korkudan aklım uçacak kadar korkarım. Doğru. Peki Rabbimden umudum ne kadar beni affedecek, cennetine koyacak diye aynı düzeyde. Biri fazla, biri eksik değil. Bunun için kardeşler, bir, çocuklarımızı elinde cehennemiyle onu bunu yakmaya çalışan bir Allah'la korkutmayalım. Ama kimseye bir şey yapamayan, sevdiklerine bahşiş olarak cennet veren bir Allah'ı da tanıtmayalım. Kur'an gibi tanıtalım. Allah kahhar, züntikam, her şeyin sahibi, azap eden, kullarına cehennemi ceza olarak veren, yakan Allah. Ama erhamur rahimin olan Allah. Rahmeti var, mağfireti var, tövbeleri kabul ediyor. Dengeli bir şekilde. Kur'an bakıyorsunuz 5 ayetinde cehennemi öyle bir anlatıyor ki bu cehennemden kurtulmak mümkün değil. Bitti. O ayetler bitiyor, sayfa bitmeden cennet ayetleri başlıyor. Bir dinliyorsun ki o ayetleri. Bu cennet varken bu cehenneme kimse girmez zannediyorsun. Allah böyle tanıtıyor. İkisini de eşit şekilde tanıtıyor. İki yolu da açtık size diyor. Biz mümin olarak kendi kendimize zorluk da üretmeyeceğiz, hayal de üretmeyeceğiz. Babam rahmetli çok dindar adamdı. Herhalde gittiği yere beni de götürürler. Babandan sana tarla kalmıştı, miras olarak o yeter. Kimseye babadan cennet kalmayacak. Kimseye babasından cehennem de kalmayacak. Bu dengeyi önce çocuklarımıza aşılayacağız kardeşler. Çocuklarımızı bu takva dengesi üzerine oturtmamız lazım. Ve en asgari korku şekli büyük haramlara bulaşmayacak düzeyde kalmalı. İlk vereceğimiz eğitim düzeyi budur. Allah'tan korkacak, zina, kumar, piyango vesaire ne varsa, faiz, bunlardan uzak duracak. Birinci düzey bu. Bu düzeyi yakalayacağız. Bu düzeyin dengesi farzları da yerine getirme düzeyidir. Yani Allah'tan korktuğu için zinaya yanaşmıyor. Zinaya yanaşmadığı gibi farzları da ihmal etmiyor. Bu bir denge. İkinci denge mekruhlara kadar uzanan korku düzeyidir. Sünnetlere kadar uzanan umut düzeyidir. İkinci düzeyde budur. Bunun ötesi evhamdır. Tehlikelidir. Mesela bir hoca efendi oturup bir saat konuştuktan sonra size genel olarak verdiği çizgi, yani namaz kılıyorsun ama hadi bir kıl bakalım, belki lazım olur. Böyle bir çizgiye getiriyorsa sizi, onun konuşmasını tekrar dinlemeyin siz. o umutsuzluk pompalıyor.

onunla yol alınmaz. O belki iyi niyetle yapıyor bunu. Ama Kur'an'ın böyle bir üslubu yok. Kur'an'ın bir sayfası cehennem, öbür sayfası cennet ayeti. Bir sayfasında Allah azap ederim diyor, öbür sayfasında nasıl kafirleri iman edince affettiğini anlatıyor. Dengeli Müslüman olmak zorundayız. Aynı şekilde bir konuşmacının konuşmasından sonra, bir defa sen Sultan Fatih'in topraklarında doğmuş Türk oğlu Türk, baştan cennetlik zaten, bundan sonra kıldığın namazlar filan işte hız kazanmak için cennette filan böyle diyorsa, bir daha yanaşma. Ne o kardeşim ya, ne, nerede bu umut dünyası böyle bedava? Peygamber aleyhisselamın kızlarına söylediği cümleyi duyuyoruz. Ben sizinle ilgilenemem üç yerde diyor. Muhammed'in kızı olduğunuza bakmayın diyor. İşinize bakın, ibadetinize bakın. Yani bizi sanal bir cennete sürükleyenden de hoşlanmayız. Umudumuzu kırıp karanlık bir dünyaya bizi sürükleyenden de hoşlanmayız. Ne istiyoruz biz? Ağlanacak zaman ağlatan, umutlandıracak zaman umutlandıran birini istiyoruz. Mesela Allah Teala bize böyle bir imkan sundu. Biz çok nimetlerin bol olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Sabah kahvaltımızda belki 10 çeşit yiyecek bulunuyor. Ekmeğin farklıları bulunuyor. Balın farklıları bulunuyor. Şimdi bizim Allah'tan korkma adına bu nimetleri tepmemiz gerekiyor mu? Hayır. Hayır. Tepmemiz gerekmiyor. Ama balın bile çamını, sakızını, bilmem nesini seçerek yiyen cihadını da ona göre yapmalıdır. Tamam, balı da 3 çeşitli, helal hoş olsun, afiyet olsun. Ama en azından ashabı 3'e katla bari. Ömer İbni Hattab radıyallahu anh Şam'ı denetlemeye gitmiş. Hazreti Ubeyde de Şam valisi, kim bilir kime yalvardı yakardı, işte halife denetlemeye geldi, gitmiş bal bulmuş gelmiş. Bakmış ki bal sofraya konacak kadar değil, çok az. Şerbet yapmış onu bu sefer. Tasa koymuş, getirmiş. Ömer bakmış, Ebu Bey de bunu nereden buldun demiş. Ve sen geleceksin diye işte şöyle ettim, böyle ettim. Ümmetin tamamı bunu yemedikçe lideri bundan yiyemez, kaldırat bunu demiş. Uygun görmemiş kendisine. Ama şimdi kardeşim, ümmetin tamamı bal denizinde yüzüyor. Ömer de olsa herhalde yerdi ara sıra. Tamam, bal ye. Hem de çamını ye, sakızını ye, filan çeşidini ye, kestanesini ye. Ya ne yiyeceksen ye, helal hoş olsun, afiyet olsun. Ama kardeşim, bari ondan sonra da bir cüz Kur'an oku. Ondan sonra da Filistinli kardeşine de bir kavanoz gönder. Yani çam balını sen ye, tamam kestaneyi de ona gönder, zararı yok. Nimetlerden kaçmak gerekmiyor. Nimetlerden dolayı Müslümanlığımız kötülüğe düşmüyor. O kadar gıda alıp yara bere içinde, sivilce içinde kalıyor, patlayacak yediği içtiğinden dolayı. Yani protein fazlalığından kuduracak hale geliyorsun. Ondan sonra cemaate gitmiyorsun. Niye gitmiyorsun cemaate kardeşim? Cemaate niye gitmiyorsun? Zavallılar bir hurma yiyerek cihada gittiler kilometrelerce. Şakası yok kardeşler. Elimizde belgemiz var, tarihi belgemiz var. Bir torba hurmayı 300 kişiye yiyecek olarak verdi Aleyhisselam Efendimiz. Akşamları nöbetleşerek yaladılar o hurmaları doymak adına. Ve günlerce de cihad edip geldiler. Şimdi Allah-u Teala hurmayı lüks iftariyelik olarak verdi bize. Yani iftardan önce ashab-ı kiramın karnını doyurup üstüne su içtikleri yiyecek iftar açmak için bizim. Açtıktan sonra ya nasip artık, ne çıkarsa önüne. Ne çıkarsa artık. İyi de kardeşim, bari teravihi sen 20 rekat hatimle kıl madem öyle. Yani nimet haram değil ama bedeli var. Maaşına zam istiyorsun, işten kısıyorsun. Zam yaptılar diye sen de az çalışıyorsun. Böyle bir anlayış olur mu? Hani maaşını kıssalardı sen de az çalış,

İki gün gitmezdin, haklısın, maaştan kıstılar. Hayır kardeşim, maaşına zam yapılmış senin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ayşe annemiz buyuruyor ki, vefat edinceye kadar 3 gün üst üste ateşte pişmiş yemek yemeden gitti diyor. Dikkat ediniz, 3 gün üst üste yemiş, ara sıra ateşte pişen yemek yemiş. Ama 3 gün üst üste hiç olmamış bu. Buğday ekmeğini tanımadan gitmiş bu dünyadan. Buğday ekmeği tanımamış. Şimdi Allah lütfetti. Kardeşim, buğdayın da köpeklisini yemek zorunda kalıyorsun. Çünkü daha önce tonlarca buğdayı öz öz yediğin için köpekleri sonradan doktor aşılıyor sana. Yani aşırı yemekten hastalanmış hale gelmiş bir nesiliz. Niye cihadımız, gayretimiz çoğalmasın? Niye haftanın 3 akşamını vakfına, derneğine ayırıp Allah yolunda hizmete ayırmıyorsun? Bu kadar nimet veren Allah'a karşı mahallenin mescidini niye gidip bir gün süpürmüyorsun? Yani yapılacak ne kadar Allah rızasını kazanmamıza yarayacak amellerimiz var, ibadetlerimiz var. Nimetler fazla ise atmamız gerekmiyor. Ama o nimetlerin fazlalığını da tuzağa dönüştürmememiz gerekiyor. Kardeşler, denge budur. Bu dengeyi kuranlar 20. 21. 30. 40. asırda bile sahabi olarak ölürler. Allah'ın izniyle. Ama bu dengeyi kuramazsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında da cehenneme yuvarlanır insan. Öyleleri de oldu. Peygamberi gören herkes cennete mi girdi? Herkes cennetlik olmadı. Ama dengeyi kurabilenler cennetlik oldular. Her halükarda bugünkü dersimizin özeti şu kardeşler. Allah bizi ödlek, korkudan aklı uçmuş, delirmiş, evhamlaşmış, vesveseye düşmüş Müslüman olarak görmek istemiyor. Her gün bayram eden bir deli olarak da görmek istemiyor bizi. Ne istiyor? Namazda öyle bir ciddi ki, Hasan-ı Basri, onu görenler tarif ediyorlar. Namazını tarif ediyorlar. O namaza durdu mu ara sıra ortadan bölünen bir ağaç gibiydi diyorlar. Yani namaza durdu mu öyle bir hal alıyor ki bazen ağaç ortadan bölünüyor, rüküye gidiyor. Bir ağaç. Namazda bir ağaç. Sağını solunu kaşıtmaz. Sadece okur, gözyaşları akıtır. Namaz. Namazda böyle. Ziyafete oturdun mu da afiyet çeker olsun. Helal mı? Helal. Günah mı? Asla değil. Yeter ki besmele çekerken sonra da elhamdülillah de. Çocuk çikolata mı istedi? Al. Sonra da musafı önüne koy. Yavrum ben de bu çikolatadan istiyorum. Oku bir dinleyeyim bakayım. Benim çikolatam da bu. Yok, hep çikolata al, Kur'an okuma. Kapandı çikolata fabrikası o zaman. Yani nimetlerle külfetler bizimdir. Külfeti de biz katlanacağız. Nimeti de biz katlanacağız. Dengeli olmak şartıyla. Başka türlü kardeşler, korku da bizim için sakıncalı, aşırı umut da sakıncalı. Ortasını nasıl bulacağız? İbadetle. Rabbimiz bizden çok şeyler istemiyor. Yemeyin, içmeyin demiyor ki. Yiyin için, israf etmeyin, ibadet edin buyuruyor. Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Bu kadar güzel nimetler, bu çiçekler, bu güllük, gülistanlık dünya kimin için? Kim iman eden kullarıma bunları haram edebilir ki? Bütün bu güzellikler iman edenler için. Kafir de bundan istifade ediyor ama zehir olarak bunu yutuyor o. Mümin istifade ediyor, onu ibadete dönüştürdüğü için mümine şifa oluyor, enerji oluyor. Evlerimiz lüks olsun mu? Olsun tabii. Bir sakıncası var mı? Hiçbir sakıncası yok. İsraf olmasın yeter ki. Mesela bir yeri kaplayacaksan altını niye boyuyorsun ki boyayı israf ediyorsun? O israf. Ama çok lüks bir boya çeşidi çıktı, onunla boy. Boya. Hayat modernleştiyse masraf et. Yeter ki bunu işçinin hakkından çalarak yapma. Evini yenileyeceğim diye taksite girme. Çünkü elinde nakit paran yoksa zaruret dışında borç almak caiz değil. Yatırım niyetiyle borç alma.
Hayatın dengesini kur. En lüks evde otur, helalleş olsun. Mesela bir apartman yaptın. Çoluk çocuk, 3-4 tane oğlun için apartman yaptın. Çift asansör yapmayı düşünüyorsun. Bayanlara bir asansör, erkeklere bir asansör. Gelinler birbirlerini görmesinler. Uygun bir hareket mi bu? Evet, soru uygun bir hareket mi? Evet ve hayır yok. Kaç paran var onu söyle, ona göre cevap vereceğim. Yani bankadan kredi alıp bir asansör alacaksan bu lanetli bir iş. Hayır. Sen zekatını veren, vakıfların hakkını veren, derneklere yardım eden, akrabanın senin malında gözü olmayan bir Müslüman mısın? İki tane asansör yapınca bütçen de sarsılmayacak. Allah mübarek etsin. İki tane yap. Bir de yedek yap, lazım olur. Bozulunca yedek asansör yap. Bir zarar yok. Kul men harrama ziynetallahi illeti ahrece l'ibadi ve attayyibati minel rizk. De ki ey peygamber, kullarım için yarattığım bu güzellikleri kim kullarıma haram ediyor? Kim bu? Kim kaymak yemek haramdır dedi? Kim asansöre binmek doğru değil dedi? Müminler, eğer yeryüzünde bir nimetten istifade edecek en müstahak biri varsa Allah diyendir o. Kafirin bir bardak su hakkı yok bu dünyada. Cennetten nasibi olmadığı için zık patla gittiği Allah Teala ona istediğinden fazlasını veriyor. Bu nimetler müminler içindir. Lakin işçinin aylıklarını kırpıp asansör yapma. Sen merdiven de koyma evine, alt katta otur. İşçinin hakkını ödeyinceye kadar. Hakka hukuka tecavüz etmeden helalleş olsun. Çocuklar yani her gün et yeseler uygun mu? Onu doktora sor. Uygundur diyorsa ye hiç. Helalleş olsun. Ama besmeleyle kesilmiş hayvan olsun. Şüpheli olmasın. Helal hoştur. Denge kuruyoruz arkadaşlar. Ama her gün istedikleri kadar et yiyen, sucuk yiyen, salam yiyen çocuk, ben bu mahallede 5 senedir oturuyorum, senin çocuğunu camide niye görmedim ben hiç? E okula gidiyor amcası. Cumartesi pazar hangi okula gidiyor? Şey dinleniyor o gün. Olmadı işte şimdi. Şimdi terazinin bir tarafını fena bir şekilde kaydırdı. Hiç mi okula gitmediği zaman yok ya? Peki okulda kılıyor mu namaz? O çocuk da. Kaç yaşında o çocuk? 17 yaşında. Sevgilisi var. Mesaj hattı var. Sevgilisi için özel telefonu var. Hattı ayrı, anası babası yakalamasın, gizli görüşecekler. Çocuk da. Zavallı çocuk. Bıraksan 4 kadınla evlenecek çocuk. Bu dengesizlik arkadaşlar. Allah'ın haram ettiği, yasak ettiği bu. Bunu yasak ediyor Allah-u Teala. Demiyor ki bize, yarattığım nimetlerden siz yemeyin. Lüks arabaya binmek uygun mu? Ne kastediyorsun lüksle? Lüksle ne kastediyorsun? İşte arabanın arkasına böyle kanatlar falan yapıyorlar. 3-4 tane egzoz borusu rurt rurt yapıyor giderken. Bir dakika, olmadı. Olmadı. O caiz değil. Lüks olduğundan ve kaliteli olduğundan değil. İsraf o. Taksinin arkasında kanat olsa ne olur, olmasa ne olur. Bu israf. Ama bir araba süratte daha çabuk duruyor. Emniyet sistemi daha güçlü. Kaza yapınca hurdaya dönmüyor. Çarptığı yer eziliyor sadece. Karşılığında da normal arabanın 3 katı fiyata satılıyor. Sen bunu hangi parayla alacaksın? Alnının terindeki parayla mı? Evet. Allah mübarek etsin. Hayırlı uğurlu olsun. Al güle güle kullan. E bu 300 milyar. İsterse 600 milyar olsun. Sen bunu çoluk çocuğunun rızkını kısarak mı alıyorsun? İşçinin ücretini çırparak mı alıyorsun? Bankadan faizi kredi alarak mı alıyorsun? Hayır. Biriktirdiğim helal hoş olsun. E Müslüman bir sürü arabası olmayan insan var. E onların da at arabası bile yokken caiz mi bu arabayla bizim köye gitmek? E köye giderken at arabası al, ne diyeyim? Ne demek caiz değil mi? Ne diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Allah bir kuluna mal verdi mi o malı görmek ister kulundan. Pinti zengin de hoş zengin değil. Adam yastığın altına, yatağın altına, odanın altına yığmış. Bunu da istemiyor Allah-u Teala. İstiyor ki zengine verdiği nimet görülsün. Aha,
Allah buna mal vermiş, bu da lüks araba almış, öbürüne vermemiş, o da

0: arabası almış. Bu bir ayıp değil, günah değil. Niye sen bu kadar fakirin bulunduğu yerde zekat vermedin denir bir Müslümana? Niye fakirin bulunduğu yerde lüks araba aldın denmez? Din olarak denmez bu. Ne yapıyoruz? Denge kuruyoruz. Bu dengeyi kurduğumuz zaman en lüks tüketim malı helal bize. En iyi semtte oturmak da helal. Çift evimiz olabilir mi? Bal gibi olur. Li ilafi Kureyş, ilafi mihleteşşitâi vassayf. Yaz, kış döneminden bahsediyor Allah-u Teala. Müslümanın güzel bir yazlığının olmasında bir sakınca yok. Ama yazlık yaptırıp, oraya da bir köpek bağlayıp 12 ay o köpeği beslemesi için bekçi tutarsan gülerim sana o zaman. Bu komik bir israf bu. Yani herkes işte bir bekçi bırakıyor yazlığında, biz de bir bekçi tutuyorum. Adamı getiriyorsun köyünden, karın tokluğuna sadece, orada yetiştirdiğin marullar senin, tamam mı? Biz gelince Nisan'da alırız. Nisan'a kadar senin. Nisan'a kadar zaten marul yetişmiyor. Yani böyle bir karın tokluğuna, işte ileride sigortanı öderim. Bu olmaz. İnsanları köle gibi kullandığın anlayış, o senin kendi evinde de yapsan batıl. Bir evde hizmetçi olabilir mi? Olur tabi. Kadın çocuk okutacaktır, silah-ı rahim yapacaktır, kadın derslere gidecektir. Onun yerine de gariban bir kadın evini temizler. Ne kadar güzel bir şey. Muhakkak evlerimizde temizlikçimiz olsun, kadınlar mobilya perestliği bıraksınlar, çamaşırhaneden ibadet etmesinler, başka yerde ibadet etsinler. Cihada vakit kalsın. Kur'an okumaya vakit kalsın. Zikre, ilme, ders okumaya vakit kalsın. Fakir fukara da bu sayede gelip ev temizliğinde karnı doyursun. Bir şartla ama. Sen evde yokken erkek temizlikçi gelmesin. Sen evdeyken de bayan temizlikçi gelmesin o eve. Bu dengeyi kurduysan helal hoş. Şimdi buradan ne tablo çıkardık kardeşler? İslamiyeti içine kapanık. Sadece karnını doyuruyorsun. O da hurmayla, başka bir şey yasak. Böyle anlamak batıl. İpi sapı kopmuş. Ne yaptığı belli değil bir İslamiyet. O da yanlış. Allah bizi mutedil görmek istiyor. Mutedil, dengeli, kıvamında, ibadet zamanı en ciddi Müslüman. Yemeğe gelince, mesela enteresan bir örnek vereyim. Şimdi yemek yerken bizim Türk örfünde konuşmak ayıptır. Ağzında lokum var, konuşma. Yemek yerken büyüklerin yanında çıt yok. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Hristiyanlar sessiz yemek yerler, siz muhabbet edin yemek yerken diyor. Çünkü yemek muhabbet edildiğinde iştahın çekmeyen şeyi de yersin. Daha zevkli, daha gıdalıdır yemek muhabbetle yendiğinde. Demek ki bizden yerken neşelenmek isteniyor. Ama namazda cep telefonun çalarsa ona bir şey diyemem. Namazda cep telefonun çalmasın. Yerken de muhabbet et. Müslümanın cep telefonu olsun mu? Olsun. Ama camiye girerken kapatsın bunu. Cep telefonuyla iletişim yapsın. Muhabbet yapmasın. İsraf oluyor o zaman çünkü. Kardeşler, sağ ve sol tarafta dengeli iki kanadımız olacak. Allah'tan ödümüz patlayacak. Anamızdan babamızdan çok Allah'a güveneceğiz. Bu siyasetimiz inşallah anlaşıldı. Böyle olunca bütün korkular bizim için umuttur. Bütün umutlar da korku kaynağıdır. Allah rızasına muvafık yaşamayı, huzuruna da günahlardan arınmış olarak çıkmayı hepimize nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. altın yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor.

0: reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
2: Radyo Hedef.
3: Hayat hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program Yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dostlar. Hedef Radyo'nun kalpten kalbe uzanan bu samimi frekanslarından hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Özlem Gınık. Bir Soru Bir Hayat programına hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam çok değerli bir konuğumuz ile yine sizlerleyim. Kendilik Bilinci Okulu eğitmenlerinden kıymetli Seval Yılmaz Hocam bu akşam bizlerle ve konumuz Mizaçtan Hikmete. Ve sizler program boyunca bizlere ulaşmak isterseniz Hedef Radyo WhatsApp iletişim numaramız 0531 843 5633 üzerinden konu ile alakalı sorularınızı ve yorumlarınızı bizlere iletebilirsiniz. Eğer daha özel bir sorunuzu paylaşmak isterseniz Instagram'da Özlem Gınık hesabı üzerinden bana, Instagram'dan yine Kendilik Bilinci Okulu ve Seval Yılmaz hocamıza da ulaşabilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizi bir konuya değil, bir hale davet ediyorum. Bilgiyi çoğaltmaya değil, zaten bildiğimiz ama unuttuğumuz birçok şeyi hatırlamaya. Çünkü insan kendini tanımadan başkasını anlayamıyor. Kendi mizacını bilmeden ne çocuğuna yaklaşabiliyor, ne eşine, ne sevdiklerine, ne de hayata. İnsana doğarken verilen ilk halin adı, doğuştan bulunan özelliklerdir. Mizaç, tinnet. Bu hal bizim tercihimiz değildir. Bir kusur da değildir. Bir fazlalık da değildir. O insana emanet edilmiş bir yaratılış biçimidir. İbn-i Sina el-Kanun fıttıbda insanın mizacını dört ana eğilimle anlatır. Safra, kan, balgam ve sevda. Ateş, hava, su ve toprak. Yani kimi insan hızlıdır, ateşlidir. Kimi yumuşaktır, akar. Kimi ağırdır, sakindir. Kimi derindir, içe dönüktür. Ama burada çok temel bir hakikat var ki dostlar, eğer burası anlaşılmazsa ahlak da bozulur terbiyede. Mizaç ahlak değildir, mizaç hamdır. Ahlak bu ham halin yerli yerine oturmuş halidir. Hikmet ise ahlakla olgunlaşmış halin meyvesidir. İnsanın en büyük yanılgısı da şudur. Ham halini ya bastırmaya çalışır ya da ona teslim olur. Oysa biliriz ki üçüncü bir yol daha vardır, o da terbiye. İmam-ı Gazali ihyade der ki, insanın tabiatı sökülüp atılmaz, terbiye edilir. Yani ahlak insanın kendine savaş açması değil, kendine edep öğretmesidir. İbn Arabi ise meseleyi daha derine taşır. Her insan bir ilahi ismin aynasıdır. Bu şu demektir, senin mizacın bile boşuna değildir. Ama ilahi isim nefsin elinde kalırsa taşar, edep ile buluşursa hikmete dönüşür. İşte burada da kendilik bilinci başlar. İnsan ben buyum der ama ahlak orada durabilmektir. Hikmet ise şunu sorabilmektir. Bu halimle kime yük oluyorum? Bu halimle kime rahmete vesile olabilir? Bu soru sorulmadığında mizaç savrulur. Bir uçtan diğer uca. Ya ifratta ya tefritte. Öfke yönsüzse zulme yaklaşır. Sükunet ölçüsüzse sorumluluktan kaçar. Neşe dizginsizse incitir. Derinlik edepsizse karanlığa dönüşür. Ama mizaç tanındığında nefis edebe çağrılır. Edep geldiğinde denge kurulur, itidalde olunulur. Denge kurulduğunda hal olgunlaşır ve olgunlaşan hal ahlak olur. Ahlak yerleştiğinde hikmet kendiliğinden gelir. Bu yürüyüşü peygamberlerin hayatında da açıkça görürüz aslında. Hazreti Musa hızlıdır, ateşlidir, celallidir. Tur'da levhaları yere bırakması bir zaaf değil, ham mizacın dışa vurumudur. Ama bu öfke başı boş değildir, terbiye edilmiştir. Ve Firavun'un zulmüne karşı adalete dönüşmüştür. İşte ahlak tam da budur. Öfkenin yok olması değil, adaletin emrine girmesidir. Hazreti İbrahim derinliği taşır. Sorar, düşünür, arar. Bu mu Rabbim derken şüphe değil, edep içinde bir arayış vardır. Putları kırmadan önce zihnindeki putları kırar. Onun ahlakı düşüncenin temizliğidir, hikmeti tefekkürden doğar. Hazreti İsa yumuşaktır, kalbi incedir ama bu incelik gevşeklik değildir. Merhameti ölçüyle taşır. Çünkü ahlak iyiliğin bile sınırını bilmektir. Ve Hazreti Muhammed,
itidalin kendisidir dediğimiz hal. Güzel ahlakın tamamlayıcısı. Öfkelendiğinde bile adaletten sapmayan, merhamet ederken bile ölçüyü kaybetmeyen bir denge. Ashaba baktığımızda da bu çeşitlilik sürer. Hazreti Ömer'in sertliği, öfkesi, cesareti ama bu sertlik nefsin değil, hakkın hizmetindedir. Hazreti Ebubekir'in merhameti ve şefkati bu şefkat sadakatle dengelenmiştir. Üzülme, Allah bizimle sözü çok şey çağrıştırır bize. Hazreti Osman'ın sükuneti kaçış değil, sabır ve hayadır. Hazreti Ali'nin derinliği karanlık değil, hikmettir. Bu yol Mevlana ve Yunus'un dilinde daha da yumuşar. Mevlana der ki, testinin içinde ne varsa dışına o sızar. Yani mizaç bastırıldığında kaybolmaz, başka bir yerden taşar. Ama terbiye edildiğinde içindeki hamlık hikmete dönüşür. Yunus Emre ise şöyle seslenir. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. Yunus burada ibadeti küçümsemez, ibadetin meyvesini hatırlatır. Bize der ki, ibadet insanı incitmemeye doğru yürümüyor ise orada hal henüz tamamlanmamıştır. Yunus'un yumuşaklığı bir zayıflık değildir. Bu korkudan doğmuş bir sessizlik değil, terbiye edilmiş bir mizacın sesidir. Sertleşmemeyi seçtiği için değil, sertliğe ihtiyaç duymadığı için yumuşaktır. Ve bize şunu öğretir. Ahlak çok doğru bilmek değildir. Ahlak kendini tutmak zorunda kalmadan kimseyi incitmemeyi başarabilmektir. İnsan incitmemek için kendini zorluyorsa

0: yolun başındadır. İncitmek içinden gelmiyorsa ahlak yerleşmiştir. Şimdi buradan çocuklara bakalım dostlar. Çocuk mizacın en çıplak, en korumasız halidir. Öfkeli çocuk kötü değildir. Sadece yönsüzdür. Yavaş çocuk tembel değildir. Onun da ritmi başkadır. İçe kapanık çocuk sorunlu değildir, derindir. Anne baba mizacı tanımazsa çocuğu kendini benzetmeye çalışır. Kendi hızını çocuğa yükler, kendi korkusunu çocuğa miras bırakır. Ama mizaç tanınırsa anne baba çocuğuna eşlik etmeye başlar. Öfkeli çocuğa bağırarak değil, sınır koyarak yaklaşır. Yavaş çocuğu hızlandırmaya değil, ritmini anlamaya çalışır, onunla uyumlaşır. İçe dönük çocuğu açmaya zorlamaz, onunla güven inşa eder. Ve çocuk şunu hisseder: ben olduğum halimle kabul ediliyorum ama başkasına zarar vermeden. İşte ahlak burada filizlenir. Çünkü kendini savunmak zorunda kalmayan çocuk başkasını incitmeye de ihtiyaç duymuyor. Terbiye burada başlıyor dostlar. Bastırmadan, savurmadan, ifrat ve tefritten uzak durarak. Çocuğa şu mesaj verildiğinde, sen busun, yani öfkelisin, kızgınsın, sinirlisin ama bu halinle hayra çağrılıyorsun. İşte orada kendilik bilinci doğar. Ahlak içten büyür, hikmet zamana yayılır ve insan yavaş yavaş şunu idrak eder: hikmet mizacın hayra yön bulmuş halidir, ahlak bu yönü koruyabilme sabrıdır. Biz bu programda tam da bunu konuşacağız dostlar. Aceleden uzak, yargıdan arınmış, sohbet ve sükutta. Çünkü hikmet aceleyle değil, ahlakla olgunlaşmış bir hal ile gelir. Evet Seval Hocam, hoş geldiniz diyorum ben size. Nasılsınız kıymetli hocam?
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum bu kıymetli programda yer aldığım için. Çok mutlu hissediyorum kendimi. Bunun için de teşekkür ediyorum size ve ekibinize.
0: Bizler de size çok teşekkür ediyoruz hocam. Davetimizi kabul ettiniz, yayınımıza katıldınız.
1: Allah razı olsun. Bu benim katıldığım ilk canlı yayın olduğu için de biraz heyecanlıyım açıkçası.
0: Heyecana gerek yok. Biz bizeyiz hocam.
1: Estağfurullah.
0: Biz bizeyiz. Hedef Radyo dinleyicilerimiz ve bizler. Evet hocam. Sizi birazcık tanıyabilir miyiz Seval hocam? Dinleyicilerimiz açısından ben sizi tanıyorum ama onlar da tanısınlar istiyorum.
1: Evet, ben aslında üniversitede piyasa araştırmaları ve reklamcılık okumuştum. Evet. Bu çerçevede biraz insan psikolojisine değinme şansımız oldu bu eğitim kapsamında. Ondan sonra kendi kişisel merakımla okul öncesi çocuk gelişimi eğitimi üzerine AÇEV'in oluşturduğu bir eğitim sistemi vardı. Zihinsel eğitim programı, ona katılmıştım. Evet. Akabinde de kadından topluma eğitim grubunun bir takım seminerlerine katıldım. Sayın Necla Koytak'ın önderliğinde hazırlanmış bir çalışmaydı bu. Ve bu çalışmaya ikinci turda tekrar katıldım. Çok keyifli ve verimliydi benim için. Daha sonrasında tabii mizaç ilmine merak sardım. Evet. Mizaç ilmiyle ilgili de çok kıymetli hocalarla çalışma şansım oldu. Bir tanesi de Doktor Ali Gürlük'tür. Daha sonra şifalanma yolunda kendilik bilinci okulunun sahibi, kurucusu, kıymetli hocam Hatice Fahri Nisa Kaybe ile karşılaştım. Evet. Yollarımız onunla buluşunca benim için çok önemli bir eşik atlanmış oldu.
0: Evet, buradan kendisine çok selamlar iletiyoruz. Kendilik Bilinci Okulu yazarlarına çok selamlar. Eminim ki bizleri dinliyorlardır şu an.
1: Evet, ben de hepsini sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tabii Hatice Fahri Nisa Hocam'la beraber kendilik bilincinin kapısı, bu yolun kapısı açılmış oldu benim için. Burada tabii bugüne kadar öğrendiğim 3-5 bilgiyi kendilik bilinci çatısı altında da değerlendirdim.

0: değerlendirme şansım oldu. Ve ilginç çıkarımlarımız oldu Hatice hocamla beraber.
1: Evet.
0: Ondan Allah razı olsun, farklı ufkumu açtı, farklı bakış açıları geliştirmeme yardımcı oldu ve şifalanma yolunda da pek çok kişiye olduğu gibi bana da dokundu. Ondan
1: evet.
0: Allah razı olsun, çok teşekkür Aynen. ediyorum kendisine buradan.
1: Bizler de çok teşekkür ediyoruz Fahri Nisa hocamıza.
0: İnşallah bu konuda benim arzum toplumda bir merak uyandırmak yolunda. Çünkü gerçekten kendi mizacımızı tanımak, kendilik bilincine ulaşmak noktasında önemli bir adım oluyor.
1: Evet.
0: Aynı zamanda yakın çevremize de önemli bir katkı sağlayabiliyoruz bu noktada. Çünkü her insan farklı bir birey ve farklı birer mizaç üzerine yaratılmış. Burada farklı faktörlerle, farklı etkenlerle insanın mizacında değişiklikler olabiliyor.
1: Evet.
0: Ve bu kendilik bilincinde de sık sık değindiğimiz bu dengeyle ilgili ifrat ve tefrit sorunlarını mizacımızda da yaşayabiliyoruz. Bu noktada iletişim sorunları yaşanabiliyor veya ciddi sağlık problemleri yaşanabiliyor arkasından.
1: Evet.
0: Çünkü vücudumuz sağlığımızla sinyal veriyor. Mizaç deyince tabii insanların aklına da sadece huy geliyor ama
1: evet.
0: aslında bu
1: Hocam,
0: daha geniş kapsamlı bir konu.
1: Evet, mizaç nedir o zaman, onu bir açıklayabilir miyiz? Böyle mizacın tanımını bizlere yapabilir misiniz ve tarihçesini şöyle kısaca sizden alabilme imkanımız var mı?
0: Tabii. Şimdi mizaç aslında fiziksel olarak düşündüğümüzde bütün kainattaki bütün varlıkların, canlı cansız bütün varlıkların hava, toprak, su ve ateş elementlerine dayandığına dair bir bilgi.
1: Evet.
0: Bu aynı zamanda bu varlıklarda sıcaklık, soğukluk, nemlilik ve kuruluk özelliklerinin de farklı şekillerde bir araya gelmelerinden kaynaklanıyor. Bu da hem eğilimler noktasında potansiyelini belirtiyor, varlıkların potansiyelini belirtiyor. Hem de dengeye gelme konusunda yardımcı olacak ilaçlarımızı bize gösteriyor aslında.
1: Evet.
0: Şöyle ki, öncelikle insandan bahsetmek istiyorum.
1: Tabii ki, tabii
0: her
1: ki.
0: Şeyin mizacı vardır dedim. Ama insanın mizacı tabii yine hava, toprak, su ve ateş elementlerine dayalı. Kan, balgam, safra ve sovda dediğimiz dört ana mizaca dayanıyor.
1: Evet.
0: Bunları ben tek tek biraz ifade etmek istiyorum
1: evet.
0: ama öncesinde çok kısa tarihçesine değinmeli mi? Vaktimiz de çok kısa.
1: Evet, onun vaktimiz için, de çok kısa hocam.
0: Direkt ben mizaçlara gireyim diyorum. Çünkü sonunda da Allah kısmet ederse kendilik bilinciyle bir bağlantı yapmak
1: tabii
0: istiyorum.
1: Ki. Tabii ki. Tabii ki hocam, buyurun.
0: Kan mizaçlı insanın vücudundaki bu kuru sıcak, nemli sıcak, kuru soğuk, nemli soğuk niteliklerinden ağırlıklı olarak nemli sıcak nitelik sergilenir. Bu da onda kanın daha hızlı akışkan, daha akışkan olmasına neden olur. Hastalıkları çoğunlukla bu yüzden de kan kaynaklı olur. Ya tansiyon olur ya da işte beyine kan sıçraması dediğimiz pıhtı atması gibi durumlar söz konusu
1: evet.
0: olabilir. Ama bunun ötesinde ben mizaç özelliklerinden bahsetmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Kan mizaçlı kişiler adı üstünde kandan dolayı vücutlarındaki kanın akışkan olması nedeniyle ve bu insanlar havayı temsil ettiklerinden dolayı havai nitelik taşırlar. Yani şöyle söyleyeyim, müzik ve edebiyata eğilimli olurlar. İşte şairlik,

0: büyük hayaller kurup işte büyük projeler geliştirebilirler. Hı hı. İleri görüşlü insanlardır aynı zamanda.
1: Evet.
0: Hayır işlerine ve maneviyata da eğilimli olurlar. Hı hı. Güzel ahlaklı ve güler yüzlü olurlar. Sesleri çok yüksek ve belirgin olabilir. Bir ortama girdiğinde dikkat çekici olur. Çünkü dikkat çeker, konuşur, konuşmasıyla olsun, toparlayıcılığıyla olsun ya da insanları bir araya getirip örgütleyebilme yeteneğiyle olsun dikkat çekerler. Arkadaş canlısıdırlar bu noktada. Evet. Sosyal olmayı çok severler.
1: Demevi mizaç diyoruz değil mi hocam buna aynı
0: evet,
1: zamanda?
0: Evet, kan mizaç.
1: Hocam buradan...
0: Aynı kan.
1: Evet.
0: Kan nasıl gittiği hücreleri canlandırıyorsa, hı hı, bu insanlar da girdikleri ortamları canlandırırlar.
1: Hı,
0: bu insanlarla
1: çok güzel.
0: Evet evet, hele hele dengedeyse bu insanlar, hı hı, onlarla bir ortamda bulunmak ve bir iş üzerine çalışmak özellikle çok keyiflidir. Çok güzel iş üretilir ve onların liderliğinde çok güzel ekip kurulur. Lider potansiyelleri çok yüksektir zaten. Bunların yanı sıra hafızaları ve zekaları çok yüksek olur ve cinselliğe eğilimleri de bu minvalde yüksek olur.
1: Evet.
0: Şimdi bunun dışında
1: şimdi tabii, hocam son birkaç taneye gelene kadar eşim bana buradan işaret ediyor, bu sensin sensin diyor bana bu mizacı.
0: Evet evet, kesinlikle.
1: Şimdi diğerlerini şurada dinleyince ne diyecek acaba, onu merak ettim bir taraftan.
0: Şimdi sizin bu girizgahta yaptığınız konuşmadan sonra ben artık geçen gün Serkan kardeşim de söyledi ya, ben evet, daha bana söyleyecek söz bırakmadınız, o kadar güzel anlattınız ki gerçekten çeşitli açılardan o kadar hızlı ve güzel bir şekilde özetlediniz ki benim dilim karıştı burada zaten.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Yo, çok güzel gidiyorsunuz. Çok güzel. Demevi mizaç, evet, güzel bir mizaç. Şimdi biz böyle diyoruz, evet, ama diğerlerini dinlediğimiz zaman herkes, mutlaka dinleyicilerimiz de diyecek ki aa, bunda evet, bende de var diyecek. Tanınmak
0: evet,
1: açısından
0: aslında,
1: güzel.
0: Evet. Aslında hepsi dört mizaçta dengede olduğu zaman çok güzel. Çünkü potansiyelini gerçekleştirmiş oluyor dengeye geldiği zaman. Ve bu da onun o niteliğiyle ön plana çıkmasına yardımcı oluyor.
1: Hocam şimdi bu dört mizacın da dengeye gelmesi önemli değil mi? Hani ateş, toprak,
0: tabii,
1: su, hepsi
0: tabii,
1: birlikte
0: tabii,
1: kan. Evet, evet hocam.
0: Tabii tabii. Vücutta dengede olması uygun, ideal görülüyor. Hı-hı. Kan mizaçlı insanların vücut yapıları da şöyle, genelde kaslı yapıları oluyor. Vücutları kaslıdır, biraz iri yapılı olabilirler, yüz çene yapıları ve dudak yapıları kaşlı olabilirler, dudakları kalın olabilir, konuştuklarında dediğim gibi çok yüksek tonda ve çok güzel bir ses tonuyla ifade edebilirler söyleyecekleri şeyi, hı-hı, konuyu. Vücutlarında su tutma eğilimi oluyor çünkü nemli mizaç, nemli sıcak olduğu için eğer vücutlarında balgam artarsa, hı hı, o zaman göbek yapma potansiyelleri de var tabii ki.
1: Evet.
0: Vücutları su tutma potansiyeli taşıdığı için.
1: Hocam bu iklime ve bölgeye göre de o zaman bu mizaç kısımları bir alakası var mıdır o zaman hocam?
0: Aslında evet. Şöyle söyleyeyim. Mesela doğuda diyelim çok soğuk iklimlerde yaşayan insanların mizacı biraz daha sert olabiliyor. Çünkü orada beslenme de biraz ona göre diyelim soğuk ıslak, soğuk kuru,
1: evet,
0: kırmızı et ağırlıklı. Çünkü vücudun sıcaktan soğuktan korunması gerekiyor ve bu insanların da beslenme stili ona göre gelişiyor.
1: Aa, evet,
0: coğrafi
1: hocam,
0: yapıdan dolayı ve dolayısıyla da mizaçları da ona göre şekilleniyor.
1: Hı-hı.
0: Şimdi Akdeniz tipi beslenmeye baktığımızda her zaman için yeşillik ağırlıklı ve işte deniz ürünleri ağırlıklı bir beslenme stili, hı-hı, ve biraz daha sıcakkanlı insanlardır.
1: Evet.
0: Çünkü
1: sıcak
0: ona göre beslenirler. Yani o daha vücutlarını daha sıcak tutacak şekilde besleniyorlar.
1: Evet. Aslında bunun mizacın özelliklerini
0: serin tutacak şekilde, ters söyledim özür dilerim.
1: Hı hı.
0: Evet, o iklim yapısından dolayı sıcakkanlı insanlar. Diğer yandan doğudaki insanlar biraz daha soğukkanlı oluyorlar.

0: Ruslar biraz daha sert mizaçlı insanlardır. Güneydeki insanlar, Ekvator'daki insanlar, Arap ülkelerindeki insanlar biraz daha sıcakkanlı, demevi mizaçlı insanlardır. Böyle diyebiliriz ama hani birbirleriyle kıyasladığımızda yine kendi içlerinde farklı mizaç halleri sergileyebilirler. Çünkü şöyle de düşünebiliriz. Hindistan'da diyelim, insanlar baharat tüketimine çok fazla ağırlık veriyorlar. Bu yüzden de mizaçları çok sıcak kuru potansiyeli gösteriyor. Sıcak kuruya dönme potansiyeli gösteriyor. Zaten yapı olarak öyleler. Ve gözlemlediğimizde de davranış olarak da öyleler. Sıcak kuru potansiyelleri var. Duygusal olarak çok gelgitleri var. Fakat yine kendi içlerinde onlarda da demevi nitelik taşıyanları da vardır. Şimdi düşünürseniz bütün Hintliler soğuk kuru diyemeyiz bu durumda. Ya da sıcak kuru diyemeyiz. Ama genel olarak baktığımızda evet, coğrafi nitelikler de sizin dediğiniz gibi iklimin nitelikleri de etkiliyor
1: Evet hocam.
0: insanların yapılarını. Şimdi kan mizaçtan bahsettik. Biraz da safradan bahsetmek istiyorum.
1: Tabii ki.
0: Safra da kan mizaç gibi sıcak bir mizaç. Ama sıcak kuru bir mizaç. Şimdi dem mizaçta nemli olduğu için biraz daha sevecen, biraz daha işte keyfine düşkün, biraz daha pozitif bir yapı varken safrada kuru olduğu için, kuru nitelik taşıdığı için vücut biraz daha sert bir yapı söz konusu oluyor. Biraz daha tez canlı. Gerçi bu tez canlılık sıcaklıktan kaynaklanıyor ama telaşlı, biraz daha fevri, istediği anında olsun isteyen bir yapı söz konusu oluyor. Matematiğe ve edebiyata ilgi duyabiliyorlar. Özellikle
1: Sanatsal yönler
0: matematiğe.
1: de bir taraftan mizaca göre değişiyorlar anladığımız kadarıyla.
0: Ayrıca çok iyi bir askeri nitelik taşırlar. Çok iyi komutan olurlar. Çünkü çok nettirler.
1: Oh, harika hocam.
0: Hızlı
1: Burada
0: karar verip hızlı
1: harika.
0: kararlar verebiliyorlar. Demevi'de de hızlı karar verme olayı var. Safra'da da var. Ama tabii ifrata kaçtıkları zaman bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Hepsinde olduğu gibi. Sonbahar ve kış mevsimlerini seviyorlar. Çünkü vücutları çok fazla sıcak. Sıcak ve kuru olduğu için serinlik arayabiliyorlar. Enerji durumları bazen enerji çok yükselebiliyor. O zaman tam hiperaktif tablo çiziyorlar. Bazen düşebiliyor bu durum. Ama onların en büyük zaafı sabırsızlık oluyor. Ve bu söz söyleme konusunda da olduğu için biraz kırıcılık söz konusu olabiliyor. İnciticilik ve kırıcılık söz konusu olabiliyor. Çünkü akıllarındakini hemen söyleme durumları olabiliyor.
1: Bu safra bir mizaç değil mi hocam?
0: Bu safravi
1: Ateş diyoruz aynı zamanda. Sevgili
0: ateş.
1: dinleyicilerimiz de bunlar kendilerinde var mı diye bir taraftan da böyle bir kendilerini yoklasınlar. Çünkü siz anlatırken böyle bir kendimizi de değerlendiriyoruz bir taraftan hocam.
0: Ya tabii insan bazen mesela vücut anatomik olarak sıcaklık ve kuruluk dengesine çok fazla kaydığı zaman safravi nitelikler gösterebiliyor aslında başka bir mizaca sahipken. Bazen öyle olabiliyor ve o zaman da safravi bir insanmış gibi
1: Davranıyor.
0: tepkiler gösterebiliyor. Ama yine de denge halinde mükemmel idarecidirler. Şimdi biraz önce de sıcak bir mizaçtan bahsettim. Demevi mizaçtan, şimdi de sıcak bir mizaçtan bahsettim. Bu da safravi mizaç. Bu bahsettiğim kuru mizaç, biraz önceki nemli mizaç. Fakat ikisinin ortak bir özelliği var. İkisinin de hızlı karar verme ve bundan dolayı da çabuk yanılma potansiyeli söz konusu. Bu yüzden eğer idareci ise bu insanlar, yanlarına mutlaka soğuk mizaçlı birisi gerekir danışman olarak. Böyle bir durum söz konusu olabiliyor.

0: Evet, harika bir nokta. Evet, buradan böyle
1: Bu
0: çalışan
1: önemli bir
0: duyuralı,
1: saat,
0: önemli
1: evet.
0: bir noktaya değindiniz gerçekten hocam. Şimdi balgami
1: Bana razı olsun.
0: mizaca
1: Evet,
0: geçeceğiz
1: biraz da balgamiden
0: herhalde.
1: bahsetmek istiyorum. Şimdi hızlı hızlı değinin bunlara,
0: Evet.
1: ondan sonra önemlerinden bahsedeceğim.
0: Evet,
1: Balgami,
0: ben
1: mizacında, vücudunda suyu temsil eder ve su gibi soğuk nemli mizaçtır balgamlar. Bundan dolayı da vücutları çok su toplama potansiyeli gösterir, su tutma potansiyeli gösterir. Dolayısıyla da çok fazla su içmesine gerek yok aslında. Hani bazen diyetlerde çok öneriliyor ya, işte kilo alma potansiyelinden dolayı veya muhtemelen genellikle yuvarlak hatlı oluyorlar. Onun içinde sürekli bir kilo vermeye çalışma durumları oluyor ve yanlış diyetler daha çok kilo almalarına neden oluyor. Hani bazı
0: Evet.
1: insanlar vardır ya, su içiyorum yarıyor diyorlar.
0: Evet.
1: Aslında o balgami mizacısı eğer vücudunda o su birikiyor
0: Burada da şey
1: kişinin.
0: derler hocam, sen öyle zannediyorsun, çok yiyorsun falan derler. Değil mi? Halbuki bu
1: Evet.
0: mizacın özelliklerinde olan bir şey.
1: Evet. Ya balgam aslında su. Balgamın vücutta çok fazla biriktiği noktalarda da iltihap oluşturma potansiyeli var. Vücudunda
0: Evet.
1: iltihap oluşma potansiyeli yüksek oluyor. Balgami mizaçlı insanlar soğuk nemli mizaçlıdırlar ve biraz daha sakin yapıdırlar. Sıcak mizaçlı insanlara göre akli ilimlere ve matematiğe eğilimleri yüksektir. Şimdi hesaplı ve tedbirli, sürekli iki ölçer bir biçer, işte geçmişini düşünür, geleceğini düşünür. Mesela çok tedbirli davrandığı için
0: Evet.
1: de
0: Mükemmeliyetçi davranır herhalde o zaman, değil mi?
1: evet, eyleme geçme noktasında biraz sıkıntı yaşayabilir. Onun da zaafı odur. Çok
0: Evet.
1: fazla hesap kitap yapmak. Eğer bu konuda dengeli olursa güzel, çok başarılı olur. Zararı çok girmez ama girişkenlik sorunu var. Ticarete yatkınlığı var, bu ince eleyip sık dokuma yönünden dolayı. Sakin, münzevi ve yavaş hareket etmeyi sever. Ama geçmişe takılıp kalma zaafı var yine. Yine hani gelmiş, geçmiş ve gelecek riskleri çok düşündüğü için ifrat ve tefrit hallerinde bu geçmişte yaşanmış olaylar ya da gelecek kaygısı onu çok düşündürür, çok sıkıntı verir.
0: Anda
1: Yani bu yüzden
0: kalamıyor o
1: de
0: zaman.
1: tabii anda
0: Dengede
1: kalamıyor,
0: olamıyor olduğu
1: yok.
0: için. Evet,
1: Hızlı
0: evet.
1: karar veremiyor.
0: Evet.
1: Soğuk mizaçlı olduğu için depresyona yakalanma riski çok yüksek, o yüzden de.
0: Evet. Balgami
1: Ama
0: mizaçlarda.
1: genel olarak ortamlara uyum sağlamayı güzel becerebilen bir yapı.
0: Evet.
1: Eğer neşeli insanlarla bir araya gelirse onlarla uyumlanır. Negatif insanlarla bir araya gelirse onlarla uyumlanır. Çünkü hani bir deney vardı ya Özlem Hanım, suya kötü sözler söylüyorlar.
0: Evet.
1: Suyun atomları bozuluyor, onu
0: Evet.
1: gözlemliyorlar mikroskopta.
0: Evet.
1: Güzel sözlerle, güzel telkinlerde bulunuyorlar, atomları çok güzelleşiyor mesela.
0: Evet.
1: Bu insan da, su insanı da böyle bir yapı aslında.
0: Evet.
1: Onun için hep böyle güzel, pozitif ortamlarda bulunup pozitif işlerle uğraşması gerekiyor. Sürekli böyle bir sevgi ihtiyacı oluyor. İşte mağdur potansiyeli, mağdur hissetme potansiyeli olabiliyor. Onun dışında biraz kaygısız, gamsız gibi bir tablo çizebiliyor. Aslında
0: Evet.
1: öyle değil, sadece derin düşünür.
0: Evet.
1: İçe dönük olduğu için de çok fazla kimseyi kırmak da istemediği için böyle bir tablo çizer.
0: Evet.
1: İyimser, genel olarak iyimser aslında ama dediğim gibi duruma göre değişkenlik arz edebiliyor.
0: Evet. Şimdi
1: Burada
0: o
1: zaten evet.
0: evet.
1: Buyurun.
0: Hocam, şöyle ben mesajlarımız var. Kısaca onları bir okumak istiyorum. Vaktimiz de daraldı aslında. Kısaca tamamlayalım.
1: Evet.
0: Sovude bir mizacı da alalım. O diğer kısma
1: Evet.
0: geçelim inşallah. Mesajlarımız Fahrünnisa hocamız göndermiş. Hatice Fahrünnisa hocamız.
1: Ay.
0: Merhaba sevgili Özlem hocam demiş. Merhabalar. Yayını keyifle takip ediyorum. Kendilik bilinci eğitmenlerinden Seval Yılmaz'ın mizaçların derinliğini her zamanki gibi harika anlatıyor demiş.

0: Enerjiniz buraya kadar
1: Teşekkür
0: ulaşıyor.
1: ederim.
0: İyi yayınlar dilerim. Sevgiler, selamlar demiş. Çok
1: Allah
0: teşekkür
1: razı olsun.
0: ediyoruz Fahri Nisa
1: Allah razı
0: hocamıza.
1: olsun. O
0: Yine
1: benim kaygı durumumun çok yüksek olduğunu biliyor. Onun için beni rahatlatmak için
0: Yo,
1: söylemiş, sağ
0: estağfurullah.
1: olsun.
0: Çok güzel gidiyorsunuz maşallah.
1: Zarafet
0: Çok güzel gidiyorsunuz gerçekten de. Gülay Hanım daimi dinleyicilerimizden. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Seval Hanım'a da iyi akşamlar diliyorum.
1: İyi
0: Sohbetinizi
1: akşamlar.
0: merakla dinliyoruz demiş. Evet, merakla dinliyorlarmış bizi. Yine daimi dinleyicilerimizden Ayşe Hanım. Biz de sizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz demişler. Biz de kendilerini sevgi ve saygıyla
1: Allah
0: tekrar
1: razı olsun.
0: selamlıyoruz. Her hafta bu bir saati sizinle ve değerli konuğumuzla geçirmek, bir şeyler öğrenmek için çok güzel demiş kendileri. Allah razı olsun demişler. Biz de kendisine çok teşekkür ediyoruz. Evet. Biraz 15 vaktimiz daraldı. Sovdavi
1: Evet.
0: mizacı da kısaca
1: Hemen
0: şöyle
1: Sovdavi
0: alalım.
1: mizaca biraz değineyim ben. Sovdavi mizacı da soğuk kuru mizacı ifade ediyor. Toprak insanıdır. Tıpkı toprak gibi biraz ağır bir mizaçtır. Vücuttaki hıltı, sovda maddesi zaten diğer hıltlar içinde, yani diğer sıvılarla karşılaştırıldığında, kan, balgam ve safra ile karşılaştırıldığında en ağır olan ve vücuttan arındırılması en zor olan, fazlalığı halinde arındırılması en zor olan madde oluyor. Sevdavi insanın, yani Sovdavi insanın diğer bir deyişle, genel olarak teknik konulara ve hesap kitap işlerine yine eğilimleri var. Çünkü onlar da soğuk mizaçlı, hem soğuk mizaçlı hem kuru mizaçlı. Bu insanlar da çok derin düşündükleri için inceleyip sık dokuyabiliyorlar. Çok ince hesap yapıyorlar. Sevdavi insanlarda karar verme daha da geç. Yani balgamiler yine bir sonuçta karar verebiliyorlar. Sovdavilerde çok çok uzak ihtimal. Ama en konu her türlü araştırmayı bilirler. İlkbahar ve yaz mevsimini severler çünkü vücut anatomik olarak soğuk olduğundan ısınma ihtiyacı duyarlar. Ve biraz onlara da iyi gelir ilkbahar ve yaz mevsimi, vücutlarındaki, daha doğrusu zihinlerindeki negatif düşünceyi birazcık bertaraf etmeye yardımcı olur. Çünkü çok fazla mantıklı oldukları için biraz duygusuz kalabiliyorlar. Biraz aşırı tedbirli davranırlar. Biraz değil, epey düşük enerjilidirler ve bir işi sonlandırmada istikrarlıdırlar. Yani bitirirler, istikrarlı bir şekilde gider, sabırla sonuna kadar götürürler. Biraz aslında şöyle, negatif yükü çok fazladır. Sevdavi'nin vücudundaki sevda maddesinin yoğunluğu onları kötümser, hassas, endişeli yapabilir. Biraz kaygılı olabilirler, düzenli, aşırı düzenli olabilirler. Kendilerini çok yiyip bitirebilirler, böyle bir potansiyelleri vardır. Kavgacı olabilirler, ifrat tefrit durumuna göre. Ama ince görüşlü de olabilirler, çok ince, çok derin düşündükleri için. Ve inat çok yoğundur. Şimdi sevdalı mizaçlı insanlar çok fazla incelemeyi sevdikleri için çok fazla en konu her şeyi derinlemesine araştırmayı sevdikleri için bu insanlar dengede olduklarında mükemmel birer bilim adamı olabilirler.
0: Oo, çok
1: Yani
0: güzel.
1: topluma çok yararlı insanlar olabilirler. Diğerlerinde olduğu gibi, mesela birinde dedik ya, Demevi'de yönetici potansiyeli var, Safravi'de askeri potansiyel var, net hızlı karar alabildikleri için. Balgami'de de yine hesap kitap ve danışmanlık yapma potansiyeli var. Dengede olması halinde sevdavi mizaç da çok yardımcı olur. Şimdi bu insanların beslenmeleri, mesela sevdavi mizaçta soğuk kuru bir vücut söz konusu olduğu için sıcak ve nemli ağırlıklı beslenmeleri gerekiyor. Bu yüzden de ona göre besinlerini de ona göre seçmeleri lazım. İşte bal tüketimi gibi, işte vücudu ısıtıcı şeylerle, gıdalarla beslenmelerinde yarar oluyor.

0: Evet.
1: Diğerlerinde de aynı şekilde.
0: Hı. Seval Hocam, şimdi
1: Evet.
0: yine bir mesajımız geldi Serkant Hocamızdan. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım demiş. Hayırlı akşamlar Serkant Hocam. Muhabbetle ve istifade ederek dinliyoruz demişler. Seval Hocamıza bizlerle paylaştığı değerli bilgiler için teşekkür ve şükranlarımızı sunarız demişler
1: Ben
0: kendileri.
1: teşekkür ederim sağ
0: Evet,
1: olun
0: bizler de
1: efendim.
0: kendisine çok teşekkür ediyoruz. Son 10 dakikalık bir vaktimiz kaldı hocam. Mizaçta meslek seçimleri ya da işte bu ilişkiler, bu iletişimler ve işte fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik, yani
1: Evet.
0: gelişimimiz için, değişimimiz ve dönüşümümüz için dengede kalabilmenin o kadar önemli olduğunu fark ettirdiniz ki bize. Yani burada mizacını tanımanın insanın ne kadar önemli olduğundan bahsediyorsunuz.
1: Çok önemli.
0: Çünkü düşünün, hani yöneticilik mizacı olan bir diyelim ki bir çocuğumuz var. Ama biz ona hani biz bazen aileler olarak şu meslek olsun, bu meslek olsun diyoruz ya. İşte tam da burada ailelerin çocuklarının mizaçlarının ne kadar önemli olduğunu da fark ettiriyorsunuz bir taraftan bize. Çocuklarının mizaçlarını bilerek yaklaşıyor olmuş olmaları.
1: Evet. Yani
0: Evet.
1: çok iyi gözlemlemek gerekiyor çocukları.
0: Hı.
1: Oyun oynarken özellikle çok iyi gözlemlemek gerekiyor.
0: Hı. Evet.
1: Mesela oyun grubunun içinde çocuk nasıl bir rol alıyor?
0: Hı.
1: Hemen ortaya çıkıp orada hemen bir oyun kurup herkese roller mi dağıtıyor?
0: Hı.
1: Ya da işte orada evet
0: Liderliğini mi?
1: beni yönet mi diyor?
0: Hı.
1: Beni yönet. Ama işte ben şu işi yaparım, bu işi yaparım mı diyor. Ya da birdenbire bir kişiselleştirip konuları agresifleşebiliyor mu?
0: Hı.
1: Ya da hızlı, dürtüsel mi davranıyor?
0: Hı.
1: Burada çocukların davranışlarını gözlemleyerek insanlar mizacına 3 aşağı 5 yukarı karar verebilirler aslında.
0: Evet.
1: O da yönelimlerini tespit etme noktasında yardımcı olur
0: Evet.
1: diye düşünüyorum.
0: Anne ve babanın yaklaşımı da bu şekilde olabilir. Mesela öfkeli bir oyunda bir öfke gösteriyorsa çocuk diyelim ki,
1: Evet.
0: burada ona
1: Evet.
0: nasıl davranılması gerektiği. Yani
1: Tabii.
0: bunlar önemli, aslında bilgiler verdiğiniz çok kıymetli bilgiler hocam.
1: Allah
0: Burada da
1: razı olsun.
0: dengede kalabilmek. Yani hani çocuğum öfkeliyse ben onun öfkesine öfkeyle cevap vermek yerine onun mizacını bilerek nasıl onu böyle daha çok itidale getirebilirim, değil mi? Yani
1: Evet,
0: bunlar.
1: evet.
0: Evet.
1: Mesela sıcak kuru bir davranış mı sergiliyor? Orada safravi bir davranış mı sergiliyor? O zaman orada bizim belki de bir balgami gibi
0: Hı.
1: davranmamız gerekiyordur ona yaklaşırken. Çünkü
0: Evet.
1: ortamda ne olursa hem vücudumuzda hem ortamda aslında dengeyi kurmak çok önemli. İşte sıcak kuru,
0: Hı.
1: sıcak kuru, nemli ve pardon.
0: Evet.
1: Sıcak kuru nemli ve soğuk
0: Evet.
1: dengesini kurabilmek çok önemli.
0: Evet.
1: Ondan dolayı dengelemek adına bu şekilde davranmamız gerekiyor belki de.
0: Evet. Ve eşler
1: Şimdi
0: arasında. Şimdi bunları anlatırken siz eşler arasında da aynı şekilde eşinizin mizacını bildikten sonra hani ona o şekilde
1: evet.
0: yaklaşıyor olmuş olmak veya biraz önce mesleki açıdan baktığımızda hani söylediniz ya biraz önce de hani yanına
1: Evet,
0: daha böyle
1: evet.
0: sakin düşünebilecek bir insana ihtiyaç var. Yani hani
1: Evet,
0: burada
1: evet.
0: bunun hayatımızda her türlü her şekilde bu mizacımızı tanımış olmamız ve etrafımızdaki insanları da tanıyor olmuş olmamız çok kıymetli.
1: Evet
0: Bunlar çok
1: evet
0: değerli
1: ya
0: ve kıymetli bilgiler. Çok teşekkürler. Evet hocam.
1: Allah razı olsun ya ben de çok teşekkür ediyorum. Bu özellikle aile içi ilişkilerde ve arkadaş ilişkilerinde birbirimizin mizacını tanıdığımız zaman
0: Hı.
1: şöyle diyebiliyoruz yani bu arkadaşım safravi mizaçlı bir insan. O
0: Hı.
1: tezcanlıdır. Yani
0: Hı.
1: şimdi
0: Hı.
1: onun gereğinden fazla yavaşlamasını bekleyemem. Ben dalga mıyım mesela?
0: Hı.
1: Safravi bir arkadaşım gördüğüm zaman ben biraz hızlanmaya çalışıyorum. Ben hızlandığım zaman o da kendini dengeye gelme ihtiyacında hissediyor ve
0: Evet.
1: o da biraz daha yavaşlıyor mesela. Ona göre adım atıyor.
0: Hı.
1: Aslında
0: Dinliyorum.
1: hepimiz birbirimizi anlamaya çalışsak bu şekilde
0: Hı.
1: her şey biraz daha kolaylaşacaktır ve
0: Evet. Anlamaya çalışmak bir
1: biraz
0: taraftan, bir taraftan da hani benim mizacım bu aslında ama ben böyle bir insanım. Hani bizde bir söz vardır ya hocam, can çıkar huy çıkmaz diye. Aslında gelişilebilir bir de
1: tabii
0: durum,
1: tabii.
0: bir taraftan eğitilebilir de bir durum.
1: Kesinlikle. Madem gıdalarla bile bizim mizacımızdaki kaymalar düzelebiliyorsa,
0: evet.
1: böyle bir durum var. Gıdayla bile dengeleyebiliyorsak, güzel bir ortama girdiğimizde, kaldı ki güzel bir sohbet de insanın mizacını ısıtıcı nitelikte. Ya da güzel bir müzik dinlediğimizde, bir müzik dinletisi ortamına girdiğimizde, güzel bir enstrüman dinlediğimizde, farklı bir mizaca gideriz. Gürültülü patırtılı bir ortama girdiğimizde, insanların birbirine bağırıp çağırdığı kavgalı bir ortama girdiğimizde mizacımız bambaşka bir olumsuz bir dengeye kayar.
0: Evet.
1: Bu noktada birbirimizi dengelemek de yine bizim elimizde belki de.
0: Evet.
1: Daha olumlu konuşarak, olumlu iletişim kurmaya çalışarak,
0: evet.
1: inattan uzak durarak belki de.
0: Evet.
1: Negatif yaklaşımlardan uzak durarak birbirimizin mizacını olumlu etkileyebiliriz tabii ki.
0: Evet,
1: aile içi ilişkilerde de aynen bu şekilde. Kimse kimsenin daha nikahta biri diğerinin ayağına basma gayretine girmesin yani.
0: Evet, güzeldi. Evet, güzeldi. Şimdi biraz önce hani başta da söylediğimiz gibi bir öfke ve cesaret. Mesela Hazreti Ömer'i bu şekilde biliyoruz.
1: Evet,
0: ama
1: evet.
0: bunu hakkın karşısında yapıyor. Yani adaletli davranıyor. Hani burada bunu doğru yerlerde kullanabilmek de çok önemli bu mizacı. İşte burada dengeye geliyoruz değil mi hocam? Yani.
1: Tabii tabii. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Vakitlerin de mizacı var. Kabaca buna da değinmek istiyorum. Çünkü çok önemli bir yere bağlayacağım.
0: Tabii ki. Bir 5 dakikamız kaldı. Ona göre bağlayalım inşallah
1: tamam,
0: hocam.
1: Tamam. Evet. Şimdi sabah öğle, ikindi ve akşam olarak düşünürsek sabah vakitlerini hava gibi sıcak ve nemli düşünün. Öğle vakitlerini ateş gibi sıcak ve kuru düşünün. İkindi vakitlerini de soğuk ve kuru olarak düşünün. Akşam vakitlerini de soğuk ve nemli olarak düşünürsek. Şimdi sıcak mizaçlı çocuklarda ben şunu gözlemledim. Bunu insanlara özellikle ifade etmek istiyorum. Sıcak mizaçlı insanların geceleyin daha verimli oldukları, gece iş yaparken, gece ders çalışırken daha verimli olduklarını gözlemledim ben.
0: Evet.
1: Çünkü akşamın mizacı soğuk ve nemli. Onların mizacı da eğer sıcak ve nemliyse veya sıcak ve kuruysa geceleyin birdenbire algıları açılıyor bu insanların ve uyumak istemiyorlar. Sürekli bir şeyler yapmak istiyorlar. Gece vakti iş yapmak
0: çok
1: istiyorlar.
0: Çok önemli bir noktaya dokundunuz hocam. Gerçekten
1: evet, evet.
0: de bunlar çok kıymetli. Yani bazen işte insanlar diyor ya sabah değil ben geceleyin çalışmayı seviyorum veya daha verimli oluyorum dediğimiz noktada burada da yine mizaçlar giriyor devreye.
1: Evet evet yani ben bunu keşfettiğim noktada çocuklarımın yakasından düştüm. Çünkü onlar sıcak mizaçlı çocuklar ve hep gece çalışmak istiyorlar. Gece çalışmayı seviyorlar. Ben de tabii standart konuşup duruyordum işte yok onda yatın bilmem sabah şunda kalkın. Sabahleyin çalışırsınız
0: sabah
1: diyorum.
0: Sabah zihinler açık olur derler anneler falan böyle de ya. Evet.
1: Halbuki zaten onların vücudu hararetli. Bir de sabah vakti de hararetli. Hem sıcak hem nemli. Onların algılarını tamamen düşüren bir zaman dilimi oluyor aslında.
0: Evet.
1: Bunu keşfettikten sonra onları rahat bıraktım.
0: Evet.
1: Açıkçası hani her şeyin mizacını gözden geçirmemiz gerekiyor, anlamaya çalışmamız gerekiyor. Onu öğrendim ben.
0: Evet, çok büyük farkındalıklar bunlar gerçekten de hocam.
1: Evet evet, ya böyle bir de bir şeyi dengelemek için. Mesela sıcak kuru bir şeyi dengelemek için soğuk nemli başka bir şeyle bir araya getiriyorsunuz. Mesela gıdalarda kaymak ve bal beraber yeriz ya.
0: Evet.
1: Bu aslında birbirini dengeleyen iki gıdadır. Bal sıcak kurudur. Yanında kaymak veya tereyağı yememiz gerekiyor. Bunlar da soğuk nemli gıdalar. Bu dört unsuru bir araya getirerek gayet itidalli bir beslenme yapmış oluyoruz aslında.
0: Harika. Hocam pekmezde evet, tahinli evet. Sorabilir miyim? Siz şimdi bal tereyağı deyince pekmezde tahinli sorabilir miyim?
1: tahininki galiba sıcak kuruydu.
0: Evet.
1: Pekmezden emin değilim.
0: Evet. Şimdi genelde onu da karıştırarak yediğimiz için soruyorum aslında. Hani balla evet, tereyağı evet. Bütünleştiriyoruz. Biz toplu olarak evet. Da zaten bu şekilde yiyoruz ya. Tahinle pekmez geldi direkt aklıma, o yüzden sordum hocam.
1: Onların

0: bir saniye, tahinle pekmez.
1: Hocam.
0: Tahinle pekmezden emin değilim. Sadece.
1: Evet. Ama şunu biliyoruz ki hocam. Şunu biliyoruz ki yediğimiz ve içtiğimiz bizim dengede olmamız gereken şeyler gerçekten de. Şimdi siz doğu kültürünü anlatırken, eti anlatırken gerçekten doğuda bir et tüketimi çok fazla. Mesela evet, işte evet. Hindistan'da baharat dediniz. Baharat tüketimi çok fazla. Yemekler o şekilde. Akdeniz bölgesinde keza işte hani sebzeler. Evet, fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik olarak aynı zamanda beslenme biçimiyle de olarak gerçekten mizacın ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına vardık hocam. Ama bizim vaktimiz doldu bile. Evet hocam, evet. Son cümlelerinizi alalım inşallah. Bir dakikamız kalmış.
0: Çok teşekkür ediyorum size ve ekibinize tekrar.
1: Evet.
0: Kendilik bilinci çerçevesinde dengede olmanın öneminden kısaca bahsedip ondan sonra bitirmek istiyorum. Gerçekten dengede olmak her dört mizaç içinde, dört mizaç insanı içinde çok kıymetli bir şey. Dengede olduğumuz zaman içimizdeki potansiyeli açığa çıkarmamız mümkün olabilir. İçimizdeki esmayı açığa çıkarmamız mümkün olabilir. Evet. O zaman da sosyal olarak ve toplum olarak çok üretken ve iletişime açık bir hale dönüşürüz. İnşallah çok verimli olmuştur.
1: Hocam gerçekten
0: ben çok teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok verimli oldu hocam. Yani şu kısacık vakitte bize anlatmış olduğunuz mizaçlarda herkes kendine mutlaka bir şeyler çıkartmıştır. Mizacını tanımaya çalışmıştır. Mizaç ilminin önemini gerçekten kavradığımızı düşünüyorum ben. Çok teşekkür ediyorum. Bu konuda da benim böyle algılarım da daha fazla açıldı. Yüreğinize sağlık. Emeğinize sağlık. Biz size çok teşekkür ediyoruz.
0: Birazcık merak uyandırdıysam ne mutlu bana.
1: Evet, evet.
0: Bu
1: hocam.
0: Kıymetli ilimle ilgili.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet,
0: de.
1: O merak bizlerde yeterince uyandı diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, Bir Soru Bir Hayat programının yine sonuna geldik. Özellikle genel yayın yönetmenime öncelikle de teşekkür etmek istiyorum ve sizlere, siz dinleyici, kıymetli dinleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Ve Seval hocamıza ayrıyeten teşekkür ediyorum vermiş olduğu kıymetli bilgilerden dolayı. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın efendim.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Özlem Gınık'ın hazırlayıp sunduğu Bir Soru Bir Hayat programı sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı,

0: Şan, insan, toprak, et, kemik ve can, insan.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

Radyo Hedef FM 91.8. Aşr-ı Şerif. Alpcan Çelik. Edirne Tevfikiye Camii İmam Hatibi.

İnsan Suresi 27 ila 31. ayetler.

يدخل من يشاء في رحمته.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu insanlar ileride kendilerini bekleyen zor günü bir yana bırakarak geçici dünyayı seviyorlar. Onları biz yarattık. Yaratılışlarını sapasağlam yaptık. Dilediğimizde yerlerine benzerlerini getirebiliriz. Şüphesiz ki bu bir öğüttür. Artık dileyen Rabbine bir yol tutar. Sizler ancak Rabbinizin bunu dilemesi sayesinde dileyebilirsiniz. Şüphesiz Allah her şeyi bilendir, hikmet sahibidir. Allah dilediğini rahmetine dahil eder. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekki.

0: sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i, Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ı ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı tanımaya çalıştığımız ikinci bölümdür.
1: Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın hastalığının artması üzerine hanımı Hazreti Esma radıyallahu anh'ı yanına çağırdı ve ona dedi ki: "Beni siz yıkayın," buyurdu. Hazreti Esma çok üzüntülüydü. Buna tahammül edemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir dedi ki: "Oğlum Abdurrahman suyumu döküp sana yardım eder," diye buyurdu. Daha sonra da Hazreti Ayşe'ye dönerek: "Kızım, Resulullah kaç kat kefenle defnedilmişti?" diye sordu. Hazreti Ayşe de 3 cevabını verince Resulullah'ın sadık arkadaşı, "Öyleyse şu 2 elbisemi yıkayın ve bir tane de satın alın," buyurdu. Yıkayın dediği 2 elbisesi de çok eskimiş ve yıpranmıştı. Hazreti Ayşe dedi ki: "Babacığım, yenisini alacak kudretteyiz," deyince, "Yavrucuğum, sağ kalanlar yeniye ölülerden daha muhtaçtırlar. Nasıl olsa çürüyüp gidecekler," dedi. Hazreti Ebubekir kızına Resulullah'ın yanına gömülmesini vasiyet etmişti. 23 Ağustos 634 günü ilk halife, ilk erkek Müslüman, cennetle müjdelenen 10 kişiden birisi olan Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ı yanına Hazreti Ömer'i çağırdı. Ona seferdeki orduların ilerlemesine devam etmelerini söyledi ve şöyle dedi: "Ben umarım ki bugün vefat eylerim. Sen hemen halkı cihada davet eyle. Dinin emrini yerine getirmekte sizi hiçbir musibet meşgul etmesin. Resul-i Ekrem'in vefatında benim ne yaptığımı gördün. Halbuki Nas'a onun gibi bir musibet isabet etmemiştir. Bir de Cenab-ı Hak Asakir-i Şamiye'ye, yani Şam'daki İslam ordusuna nusret ihsan ettikçe, Halid İbni Velid ile Şam'a gitmiş olan Irak askerlerini Irak'a iade et. Onlar oranın nehlidir," dedi. Hazreti Sıddık ahiret yolculuğu için bu şekilde bütün hazırlıklarını ikmal etmişti. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dediği gibi o günün gecesi akşamla yatsı arasında 2 sene 3 ay 10 günden beri hasret kaldığı Resulullah'ın yanına gitti. Son sözü: "Teveffeni Müslimen ve elhıkni bis salihin," yani "Ya Rabbi, Müslüm olduğum halde ruhumu kabzet ve beni salihlere ilhak eyle," olmuştur. Sevgili dostuna, arkadaşına kavuşmuş olmanın huzuru ve sevinci yüzünü aksetmişti. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın cenazesi Peygamber Efendimiz'in mübarek cenazelerinin üzerine konduğu sedire konuldu ve muhteşem bir cemaat halinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazını Hazreti Ömer radıyallahu anh kıldırmıştı. Namazdan sonra vasiyeti gereğince Peygamber Efendimizin yanına defnoldu. Başı Peygamber Efendimizin omuzu hizasına konuldu. Kainatın efendisine mağarada arkadaş olduktan sonra şimdi de Ebubekir Sıddık kabirde komşu olmuştu. Hazreti Ayşe sevgili babasının kabri başında gözyaşı dökerken şöyle diyordu: "Babacığım, Allah yüzünü ak etsin. Hayırlı sayı gayretini makbul buyurup seni mükafatlandırsın. Dünyadan yüz çevirmekle ona asla değer vermedin ve ahiret teveccühle ahiretini mamur ettin." Gerçekten de Hazreti Ebubekir geride miras olarak hiçbir malı kalmamıştı. Halifeliği döneminde Beytülmamul'den devlet

hazinesinden orta halli bir insanın geçineceği kadar maaş alırdı ve onun çoğunu da fakirlere verirdi. Allahu Teala senin hatırına bizleri affu mağfiret eylesin. Adalet ve doğruluğun timsali Hazreti Ömer, cennet ehlinin kandili o büyük sultan, halifeliği devrinde bir gün sabah namazını kıldırmak üzere seher vaktinde evinden çıktı koca Ömer. Hani o benden sonra peygamber gelseydi Ömer gelir dediği, kainatın efendisinin müjdelediği o güzel dost. Sabah namazını kıldırmak üzere evinden çıktı. Mescid istikametinde gidiyordu. Gecenin alacakaranlığında yıldırım hızıyla önünden 8-10 yaşlarında bir çocuk geçti. O masum yavru serçe kuşları gibi çırpınarak giderken koca halife de ardından koştu ve onu kolundan yakaladı. Ey çocuğum, bu vakitte böyle nefes nefese nereye gidiyorsun? Hiç senin yaşındaki bir çocuk gecenin bu vaktinde böyle koşar mı? Olacak şey mi bu dedi. Çocuk dedi ki ben namaza gitmekteyim. Namaza gidilmez mi? İslam devletinin reisi ve adalet tahtının sultanı ta gönülden bir ah etti ve dedi ki İyi ama sana henüz namaz farz değil ki, bu gayret nedir? O altın kalpli çocuk altın gibi bir kelime ile cevap verdi. Ey büyük adam, dün mahallemizde bir çocuk öldü. Ecel askeri kapımızda nöbet tutarken ben nasıl kendimi ehemmiyetli hissederim ki? Bu fırsatla, bu sebeple fırsatı ganimet bilip Rabbime kulluk etmek istedim dedi. Onun için namaza koşarım. Ve 8-10 yaşlarındaki o nur yumağı çocuk Hazreti Ömer'in hayretli bakışları arasında karanlığın kalbine saplanıp mescide doğru uçup gitti. Kendi küçük, gayesi büyük bir kuldu. Ya Ömer'in kulluğu ve üstün idraki. Rivayet edilir ki Hazreti Ömer radıyallahu anh çok kere Kur'an'dan bir ayet duyduğu an bayılıp düşerdi ve günlerce kendine gelemezdi. Ve gözyaşlarından mübarek yüzünde iki siyah çizgi hasıl olmuştu. Yine kendisi bir gün Tekvir suresini okuduğu sırada amel defterleri açılıp yayıldığı zaman ayet-i celilesi geldiği vakit bayılarak yere düştü ve nice zaman kendine gelemedi. Onun adetlerinden biri de halkın arasında gezmek, onların dertleriyle yakından alakalanmaktı. Bir gün bir adamın evinin önünden geçiyordu. Adamın içeride namaz kılıp Tur suresini okumakta olduğunu duydu. Bir nefes durup dinledi Ömer. Sıra Rabbinin azabı hiç şüphesiz vakidir. Onu defedecek hiçbir şey yoktur. Ayeti kerimesi gelince hemen büyük bir iniltiyle bir müddet duvara yaslanarak dinledi. Sonra bu ayetin tesiriyle Hazreti Ömer evinde bir ay hasta yattı. Evet, bir ay. Allahu Ekber. Adalet tahtının sultanı Hazreti Ömer radıyallahu anh zaman zaman halkın nabzını yoklar, Allahu Teala ile müsamedetlerini ölçer ve ona göre ümmetin sıhhatini hükmederdi. Gönüller Allah'ın mağfiretiyle dolu mu yoksa çer çöpten bir teneke mi? Bir gün yine yolları eline dolayıp çölde koyun otlatan bir çobanın yanına gitti Hazreti Ömer. Baktı ki çoban 10-12 yaşında bir çocuk. Ama yüzü Zühre'nin sevinci gibi pırıl pırıl. Tepeden tırnağa iman ve heybet abidesi bir kul. Hemen o

güzel yavruyu yanına çağırarak önüne ufak bir tas içinde bulamaç gibi bir yiyecek duruyordu Hazreti Ömer'in. Dedi ki, yavrucuğum gel beraber yiyelim. Çölün insanı arı gibi sokan sıcağı altında ve bunaltıcı hararete rağmen çocuk nafile oruç tutuyordu. Kuruyan dudakları usul usul kıpırdadı. Size afiyet olsun. Ben oruçlu olduğumdan yemek yiyemeyeceğim dedi. Büyüklerin büyüğü sordu. Ay çocuğum, bu sıcakta nasıl oruç tutuyorsun? Buna büyüklerin bile gücü yetmez. Kulluk şuuruna varan gönlü hikmet nuru ile pırıldayan çocuk şu karşılığı verdi. Ahiretim için bir azık olur düşüncesindeyim. Hazreti Halife gönlünden bir ah etti ki onu daha değişik bir tecrübeye tabi tuttu ve Hazreti Halife çocuğa şöyle dedi. Bana şu koyunlardan biraz süt verir misin? Çocuk tebessümle cevap verdi. İşte buna imkan yok. Hayır, veremem efendim. Koca Ömer sordu. Niçin ama? Çocuk şöyle cevap verdi. Şunun için ki bu koyunların sahibi ben değilim. Bunları ücretle güdüyorum. Efendim bana sütü ne yaptığımı sorar. Koyunun sütü yoktu veya döküldü der, efendini kandırırsın dedi Hazreti Ömer. Çocuğun yüzünde birden celal şimşeği belirlendi ve hikmetle sesini yükseltti. Ben belki efendimi bu sözlerle aldatabilirim. Ya sonra? Her an her halimize vakıf olan ve şu anda da konuşmalarımızı işiten Rabbimi nasıl kandırabilirim? Ona nasıl cevap verebilirim? Söyler misin? Çünkü ben onun kuluyum ve ona döneceğim. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın gözleri yaşlarla dolu vermişti. Tam istediği gibi birini bulmuştu. Çölde koyun otlatan bir çoban böyle olursa artık şehir nasıl olmaz ki? İşte Hazreti Ömer böyle halkın içerisinde dolaşıyor ve hepsini teker teker kontrol etmeye çalışıyordu. Peki koca Ömer'in ömrünün son demleri nasıldı? İnşallah şimdi bir de ona bakalım. Hazreti Ömer Rabbine nasıl kavuşuyor?

Adil halife Hazreti Ömer radıyallahu an o günde her zamanki gibi Medine sokaklarında gezerek muhtaç bir kimse var mı yok mu, çarşı pazarın durumu nasıl, alışveriş işleri muntazaman işliyor mu diye kontrol ediyordu. Herkes geceleri bile sabaha kadar uyumayıp muhtaçların imdadına koşan idarecilerine muhabbetle bakıyorlardı. Yalnız biri vardı ki bakışları farklıydı onun. Gözlerinden öfke fışkırıyordu. Bu Mughire'nin kölesi Ebu Lü'lü idi. Hazreti Ömer radıyallahu an Ebu Lü'lü'nün bakışlarını görmemezlikten gelerek selam verdi. Halini hatırını sordu. Ebu Lü'lü efendisine çok günlük ödediğinden yakındı. Hazreti Ömer de radıyallahu an da Ebu Lü'lü'nün ne iş yaptığını sordu. Demircilik, nakış ve marangozluk yaptığını öğrenince ödediği miktarın gayet normal olduğunu söyledi ve Ebu Lü'lü'nün sanatkarlığını bildiğini belirterek şöyle dedi. Hazreti Ömer sordu. Duydum ki sen değirmen yapmakta üstüme yoktur diyormuşsun. Bana da bir tane yapar mısın dedi Hazreti Ömer. Ebu Lü'lü öfkeli bakışlarını Hazreti Ömer radıyallahu anh'a dikerek şöyle dedi. Şayet sağ kalırsam sana öyle bir değirmen yapacağım ki doğuda ve batıda herkes ondan bahsedecek. Bu sözleri işiten Hazreti Ömer radıyallahu anh yanındakilere dönerek dedi ki vallahi köle beni tehdit etti dedi. Ebu Lü'nü'nün bu sözleriyle günler önce yapılan planı açığa vurmuştu. Ebu Lü'lü halife-i müslümine epey zamandan beri düşmanca hisler besliyordu. Medineli bir adam daha kendisiyle aynı hisleri paylaşmıştı. Bu ikisi de bir müddet önce Müslüman olduğunu açıklayan, aslında eski inanışını devam ettiren İran orduları kumandanının Hürmüz Ağı'na katılmışlardı. Üçü bir araya gelerek bir plan yapmışlar ve ortaya iki uçlu bir hançer koyarak kim bununla halifeyi öldürecek demişlerdi. Neticede Ebu Lü'nü'nün öldürülmesini kararlaştırmışlardı. Hazreti Ömer radıyallahu an Ebu Lü'nü'nün ile karşılaşmasından birkaç gün sonra sabah vakti Medine semalarını okunan ezan-ı Muhammediye kaplamıştı. Müminler teker teker evlerinden çıkarak camiye gidiyorlardı. Halife-i Müslim'in de o gün adeti ve çide herkesten evvel kalkmış, dışarı çıkmış, hayya alessalah, hayya alessalah diye camiye gidiyordu. Cami tıklım tıklım dolduran cemaatle birlikte sabah namazının sünnetini kıldı. Daha sonra yine adeti olduğu üzere safları birer birer kontrol etmeye, düzeltmeye başladı Hazreti Ömer. Safları düzelttikten sonra mihraba geçti. Tam tekbir getirip namaza duracaktı ki Ebu Lü'lü safların arasından ileriye fırlayıp hızla üzerine atıldı Hazreti Ömer'in. Sahabelerin atılmasına vakit kalmadan iki kuçlu hançerini üst üste Allah'ın Resulü'nün sevgilisine indirmeye başladı. Üst üste hançerliyordu Hazreti Ömer'i. Ve daha sonra da hızla kaçmaya çalıştı. Kaçarken de cemaatten birkaçını yaraladı. Nihayet birisi arkasından Ebu Lü'nü'nün kollarını kıskıvrak yakaladı. Bu ahengin içerisinden bir ses duyuldu. Yerde Hazreti Ömer yatıyordu.

Hazreti Ömer kanlar içerisinde yerdeydi. Sırtından kanlar süzülüyordu. Ve o anda ortalığı değiştiren, herkes şaşkınken ortalığı değiştiren bir söz oldu. Söz şu şekildeydi: "Ey Müslümanlar, haydin namaza! Güneş doğmak üzere," diyordu. Sesin sahibi, gerçekten de güneşin doğmasına az bir zaman kalmıştı. O sırada Hazreti Ömer radıyallahu anh yaralarını tutarak doğrulmaya çalıştı. Abdurrahman bin Avf burada mı diye sordu. "Evet ey emir el müminin, işte burada," dediler. Hazreti Ömer radıyallahu anh Abdurrahman bin Avf'a hitap ederek dedi ki: "Geç imam ol da namazı kıldır," dedi. Allahu Ekber! Düşünün dostlar, Müslümanların halifesi namaz tekbiri veriliyor, tam Allahu Ekber diye tekbir alacağı sırada sırtından yaralanıyor ve üst üste kabzalar yiyorlar ve kanlar sırtından süzülüyor ve namazın geçme vakti azalıyor diye o süre içerisinde Hazreti Ömer yaralarıyla kalkıyor, kanlarıyla kalkıyor, yine haydi namaza, kaçırmayın namazı diyor. İşte aradaki farkı anlayabildik mi dostlar? Allah için soruyorum. Anlayabildik mi? O halde bile müminlerin halifesi kanlar içinde, Hazreti Ömer kanlar içinde sızlanıyor ve diyor ki haydi namaza. Hazreti Abdurrahman iki kısa sure okuyarak sabah namazının farzını kıldırdı. Namaz biter bitmez herkes gözlerinin nuru halifenin yanına koştular. Hepsi de ağlıyorlardı. Hazreti Ömer'i evine taşıdılar. Haberi duyan gözyaşları içerisinde gelerek halifeyi ziyaret

ediyordu. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a Hazreti Ebu Bekir'i ve diğer dostlarına kavuşacağı anın geldiğini anlamıştı. Oğlu Hazreti Abdullah'a hitaben dedi ki, müminlerin annesi Hazreti Ayşe'ye git, benden selam söyle ve evinde Resulullah'ın ve Ebu Bekir'in yanı başında gömülmem için izin iste dedi. Hazreti Abdullah radıyallahu anh giderek babasının söylediklerini Hazreti Ayşe'ye nakletti. Müminlerin annesi Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın yaralandığını duyunca çok müteessir oldu. Resulullah'ın yadigarının son anının geldiğini hatırlatacak şekilde yaptığı teklifi işitince Hazreti Ayşe annemiz gözyaşlarını zapt edemedi. Orayı kendim için istiyordum ama bugün onu kendime tercüme ettim dedi ve tercih ettim dedi Hazreti Ayşe. Hazreti Abdullah babasına müjdeyi nakledince Hazreti Ömer sevindi. Haşir sabahında uyanıncaya kadar cismi ile de Habibullah ve Sıdık Ekber ile komşu olacaktı. Hazreti Ömer'in ziyaretine gelenler arasında Emir el-Mümininin yerini kime tavsiye edersin diye soranlara şu cevabı veriyordu. Eğer Ebu Übeyde sağ olsaydı onu halef yapabilirdim. Rabbimin huzuruna çıktığım zaman bana sorar ve Muhammed ümmetinin işlerini kime tevdi ettin derse, ya Rabbi, kulun ve peygamberinin her ümmetinin bir güvenilir kimsesi vardır. Bu ümmetin en güvenebileceği de Ebu Ubeyde'dir dediğini duymuştum dedi. Sahabeler ısrar ettiler. Ya Ömer, oğlun Abdullah'ı tavsiye etmez misin? Böyle diyenlere karşı Hazreti Ömer radıyallahu anh şu cevabı verdi. Bir haneden bir kurban yeter. Sahabeler yine ısrar edince şöyle dedi. Resul-i Ekrem'in kendisinden razı olarak irtihal buyurduğu kimseleri halef tayin edeceğim. Onlar bu işi istişare ile halletsinler. Hazreti Ömer'in seçtiği sahabiler şunlardı. Hazreti Ali keremallahu veçe, Hazreti Osman radıyallahu an, Hazreti Zübeyir radıyallahu an, Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu an, Hazreti Talha radıyallahu an ve Hazreti Abdurrahman bin Avf radıyallahu an. Halife-i Müslim'in kararını açıkladıktan sonra istişare için seçtiklerini yanına çağırdı. Hepsiyle geldikten sonra onlara şöyle dedi. Ben ölünce 3 gün istişare edin. Halkın namazını Süheyb kıldırsın. Sonra 4. gün içinizden biriniz mutlaka halife seçilmiş olarak gelmelidir. Herkes gelerek helalleşiyordu Hazreti Ömer'le. Hastalık ilerledikçe Hazreti Ömer'in dilinden kelime-i tevhidden, lafzatullah'tan başka söz çıkmaz oldu. Sık sık istiğfar ediyordu Hazreti Ömer. Cenab-ı Hak'tan af diliyordu. Bir ara oğluna seslenerek, ya Abdullah, başımı yastıktan al da yere koy evladım. Umulur ki Allah beni bu halde görüp merhamet eder dedi. Ve sonra Hazreti Ömer'i Abdullah radıyallahu anh yere doğru indirdi. Başını dizine koymuştu. Hazreti Ömer dedi ki, hayır, yüzümü sakallarımı yere toprağa değdir. Ve Hazreti Ömer'i, koca Ömer'i yere yatırdı. Ve koca Ömer'in yüzü sakalları toprağa değdi. Daha sonra kelime-i şehadet getirmeye başladı. Cümleyi tamamlar tamamlamaz ruhunu Rahman'a teslim etti ve herkes onun için ağladı. Sahabeler Hazreti Ömer'in radıyallahu anh'ın mübarek naaşını Resulullah'ın ve Hazreti

Ebubekir radıyallahu anh'ın taşındığı sedye ile taşıyarak Ravza-i Mutahhara'ya getirdiler. Hazreti Ali, Hazreti Sa'd bin Ebu Vakkas, Hazreti Osman, Hazreti Abdurrahman bin Avf ve Hazreti Zübeyir radıyallahu anh'lar onu kabrine yerleştirdiler. Kabrinin üzerini toprakla örten Hazreti Arkelemallahu Vecehu şöyle dediği duyuldu: Allah Ömer'e rahmet etsin, dünyanın bütün iyiliklerini alıp götürdü ve fenalıklardan kurtuldu dedi. İnna lillah ve inna ilahi raciun. Allahu Teala Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın ve diğerlerinin hatırına, bugünün yüzü suyu hürmetine, sevdiklerinin yüzü suyu hürmetine, Cuma'nın yüzü suyu hürmetine, geceleri Allah için namaza kalkıp gözlerinden damla damla yaşlar dökerek Allahu Teala'ya secde eden kainatın efendisinin gözlerinden döktüğü yaşların hürmetine, bütün ümmeti Muhammed'i Livail Ham sancı altında toplayarak cehennemin sıkıntısını göstermeden sıratı geçip cennete girmeyi bütün ümmeti Muhammed'e Cenab-ı Mevlam nasibi müesser eylesin.

İşte Allahu Teala lütfetti ve böyle bir konuyu aktardık. Bazen kendi kendime düşünüyorum. O güzel beldelere giden şanslı kardeşlerimiz, kainatın efendisinin ziyaretine giden ve sonra onun yanında, sağında ve solunda Hazreti Ebubekir'i ve Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı ziyaret eden kardeşlerimiz, sizler ne şanslı insanlarsınız. Onların teneffüs ettiği havayı teneffüs ediyorsunuz. Birçok milyonlarca Müslümanın bulunduğu yerde, kainatın efendisine belki birkaç metre yakınındasınız. Hazreti Ömer'in yanındasınız. Hazreti Ebubekir'in yanındasınız. Onların yanında, onların yaşadıklarını hiç oturup da bir kenara şöyle bir tefekkür ettiniz mi? Allah lütfediyor ve yüzlerce binlerce kilometre uzaklıktaki Kabe'ye gelip ziyaret ediyorsun. Sonra Medine'ye gel, Ravza-i Mutahhara'da iki cihanın sultanını ziyaret et, şefaati sana vacip olsun. Sonra sanki uzattığın zaman elini değebileceksin veya biraz ileride, birkaç metre ileride istirahat eden Hazreti Ebubekir'i yanında olma mutluluğu, Hazreti Ömer'in yanında olma mutluluğunu sana bahşeden Allahu Teala'ya secde ederek için için ağladın mı? Ya Rabbi, bana böyle bir şerefi lütfettiğin için sana hamdü senalar olsun diye şükür secdesi ettin mi? Bazı insanlar vardır ki içlerinde yanar Kabe'ye gidebilmek. Rüyalarında tavaf ederler Kabe'yi. Bazıları vardır, ılık ılık gözyaşları dökerler. Ya Resulallah, seni o kadar çok seviyorum ki ama ziyaretine gelemiyorum. Sen kalbimde bir parçasın. Sahabelerin kalbimde birer parça. Ama sana gelemiyorum. Uzatsam sana elimi değmek isterim ama ellerimi uzatacak kadar yakında kendimi hissedemiyorum. Böyle dertli gönül kardeşleri vardır. Onlar gidemedikleri için için için ağlarlar. Rablerine gecenin yarılarında dua ederler. Allah'ım, ben sevgililerini ziyaret edemiyorum ama

de onları bana yakın kıl diye dua edenler vardır. İnşallah Allahu Teala kalplerindeki niyete göre onları onlara yakın kılar. Ya oraya gidip de onlara yakın olanlar ve yakın olduktan sonra hacılık lütfunu alan insanlar, Allah'ın seçtiği özel insanlar, onlar o sevgi abidelerini ziyaret ettikten sonra üstün insanların yanında gezdikleri, dolaştıkları yerlerle dolaşarak oradaki sıkıntıları, yaşanan şeyleri aldıktan sonra tekrar memleketlerine gelip sevdikleriyle onu paylaşan insanlar, sizlere sesleniyorum. Allah rızası için öyle mübarek beldelere giden insanlar, döndüğünüzde o mukadderatın yerine getirmesi gereken özellikleri taşıyın. Seçilmiş insan olmanın özelliğini taşıyın ve gidemeyenler için dua edin. Ya Rabbi, yollar çok uzak ama dualar kalbin içerisine sığdırılacak kadar kolay. Ve bu kırık kalplilikle sana dua ediyoruz ya Rabbi. Sevgilini ve sevgilinin sevgilisinin hatırına o güzel beldelere giderek tekrar tekrar gitmek isteyenleri de içine katarak o beldelerde kainatın efendisinin ayaklarının değdiği yerlere yüzümüzü sürmeyi ve oralarda sana secde edip kulluğun şuuruna varmayı bütün Müslümanlara nasip eyle. Hiçbir amelimize güvenmiyoruz ya Rabbi. Güvendiğimiz tek şey senin rahmetin. Onu da Habibinin hürmetine bize çok görme ya Rabbi. Allah'ım, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım.

Senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum ki senden başka günahlarımı bağışlayacak, suçlarımı örtecek kimse yok ki. Biliyorum ki ben nefsime zulmettim, sana itaat etmedim. Bütün bunlara rağmen beni unutmadığından ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor ya Rabbi. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin ya Rabbi. Rabbim, çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı ya Rabbi. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Ey Kerem ve Rahim olan Rabbim, yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım ya Rabbi. Neredesin? Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu. Ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun her zerreleriyle çağırıyorum Allah'ım. Rahmetine ümitle koşuyorum ya Rabbi. Ben senin keremini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın. Rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir Allah'ım. Ben gizli günahlarımın ağırlığından pişmanım, kurtar beni. Sen her şeye şahitsin Allah'ım. Günahlarımı rahmetimle gizledin biliyorum. Rabbim, sen her günahı bağışlayan ve her hatayı örtensin. Sen benim fakirliğimden, ümitsizliğimden haberdarsın. Ya Rabbi, yüceliğin adına seni anmama yardım et. Boş emellerim, günahlarım, aşırılıklarım, bilgisizliğim ve gafletimden dolayı senin af kapını gözyaşlarımla çalıyorum Allah'ım. Biliyorum ki derdimin ilacı sensin. Ey Rabbim, benim kimim var senden başka? Affı ve rahmeti başka kimden isteyeyim Allah'ım? Bu kadar günah ve aşırılıktan sonra sana geldim. Pişman ve perişanım. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Gözyaşlarımla sana dönüyor ve günahımı itiraf ediyorum. Yalnız sana sığınıyorum. Özürümün kabulü için af diliyorum. Beni affet Rabbim, beni affet. Gözyaşımla çağırıyorum ey müminlerin dostu. Feryat edenlere cevap veren ey sadık yüreklerin dostu, beni bu gece ve her saatte affet. Her günahı işlemiş,
ve her günaha bulaşmışım. Sen hepsine şahitsin. Gizli olanı sen rahmetinle gizledin. Beni çirkin günahlığımın ve günahlarımın ağırlığından kurtar Allah'ım. Yüreğim dostluğunu kaldıramaz ama kalbim sevgini hissedebilir Allah'ım. Biliyorsun ki ben sana muhtaçım. Güvencim, dayanağım, dostum, sevdiğim sensin. Her halimde sana koşarım. Bana kuvvet ver. Kapına gelmeme yardım et. Uğrunda her şeyimi vermem için bana güç ve nur ver. Huzurunda değişmez olayım ya Rabbi. Sana koşanlarla birlikte ben de sana koşayım. Seni sevenlerle birlikte seni ben de seveyim Allah'ım. Rahmetinle, kudretinle koru beni. Hatalarımı affet. Değil mi ki sen kullarına bu hükmü verdin? Bana yönelin, benden isteyin, kabul edeyim dedin. Ben de yüzümü sana çevirdim. Elimi sana uzattım. Silahı ağlamak ve sermayesi ümit olan şu kulun senin kapına geldi ve gözyaşlarıyla senin kapını çalıyor. Eğer affeder, merhamet edersen bu senin şanındandır. Eğer bağışlamazsan hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var senden başka Rab yok ki onun kapısına gideyim?

kainattaki zerreler adına yalvarıyorum. Habibinin döktüğü gözyaşlarının hatırına yalvarıyorum. Geceleri seherde seni anarak seni

Rahman'ına yalvarıyorum ya Rabbi. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rabbim, rahmetinle, şefkatinle beni kucakla. Seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım.

0: denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskiler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı Eminler Şahı Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi düşsün. Her ne kadar bahar tayfunları varsa hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun ehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resulün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daima. Hoşça kalın dostlar.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Radyo Hedef.
10: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.

0: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
1: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
2: Radyo Hedef FM 91.8.
3: Ya Vahid ya Allah.
4: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çine çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: Buhari Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitabul Amel Fissalah bölümünde namazda yapılması caiz olan olmayan davranışlar ile ilgili hadisi şerifleri okuyorduk. 18. baba geldik. Babun yufekkirur raculu şey'e fissalat. Kişi namazda bazı şeyleri düşünebilir. Namazda herhangi bir konuda bir şeyi düşünmeniz namazın bozulmasına sebebiyet vermez. Ancak tabii asıl olan namazda kendimizi Cenab-ı Hakk'a vermemiz, okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in manasını düşünmemiz ve Kur'an-ı Kerim'in manası üzerinde kafa yormamız ve Kur'an-ı Kerim'i düşünerek gözyaşı dökmemizdir. Ancak başka şeyleri elimizde olmayan sebeplerle düşündüğümüz takdirde namazımız bozulmaz. Vakale Ömer radıyallahu anhum. Mesela Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle bir itirafta bulunuyor. İnni le ucehyizu ceyşi ve ene fissalah. Ben bazen namazdayken orduyu tertip ediyorum diyor. Efendim sağ cenaha, sağ kanata şu komutanı tayin etsem, sol kanata şu komutanı tayin etsem, işte yönetimi, komutayı şunlara versem diye ordunun tertip ve tanzimi ile zaman zaman namazda meşgul oluyorum diye kendi itirafta bulunuyorum. Namazda bazen hiç böyle aklımıza gelmeyen şeyler gelebilir. Ancak asıl olan nedir? Namazda kendimizi Cenab-ı Hakk'a vermek, Cenab-ı Hakk'ın huzurunda bulunduğumuz şuuruna varmaktır. Haddetena İshak ibn-i Mansur kale haddetena Ravhun kale haddetena Umaru huve ibn-i Sa'idin kale akhbaren ibn-i Ebi Muleykete an Ukbete ibn-i Harithi radiyallahu anhu. Sahabe-i kiramdan Ukbe bin Haris anlatıyor. Salleytu ma'an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem el asr. Sevgili peygamberimizle beraber ikindi namazını kıldım. Felemme selleme kame seri'an. Selam verdiğinde hızlıca kalktı. Dehele ala ba'di nisaihi, hanımlarından birinin evine girdi. Sümme kharaca, çok geçmeden çıktı. Ve ra'a ma fi vucuhil kavmi min taaccubihim li sur'atihi. Aleyhissalatu vesselam Efendimizin hızlı davranmasından dolayı cemaatin, ashab-ı kiramın şaşkın bakışlarıyla karşı karşıya geldi. Sahabe-i kiram hayret etmişlerdi. Her davranışı mükemmel, her tavrı ölçülü, her hareketi dengeli olan aleyhissalatü vesselam Efendimiz bugün niye böyle hızlı hareket etmişti ki?
mutlaka önemli bir sebebi olmalıydı. Fekal, bunun üzerine Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz sahabe-i kiramın hayret dolu bakışları üzerine şöyle buyurdu. Zekertu, hatırladım. Ve ene fis salati, ben namazdayken tibran indena, bizim yanımızda bulunan altın, zekat için verilen altın ve gümüşleri hatırladım. Fekerihtu en yumsiye ev yebite indena, bizim yanımızda bir gece kalmasından hoşlanmadım. Fe emartu bi kısmetihi, ve onun dağıtılmasını, zekat verilecek kimselere verilmesini, taksimini emrettim. Şimdi İmam Buhari Hazretleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zekertu ve ene fis sala, namazdayken hatırladım ifadesinden, namazdayken bir kimsenin herhangi bir şeyi hatırlamasının namazı bozmayacağı görüşüne varmıştır. Bu görüş diğer imamlar tarafından da aynen paylaşılmış bir görüştür. Namazda insan elinde olmadan bazı şeyleri hatırlayabilir, hatırlar ve bu namazına engel değildir. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz gibi bir kimse elbette ümmeti Muhammed'in kendisine emanet edilen zekat malının bir gece bile geç verilmesinden rahatsız olacaktır. O zekat malı derhal verilmesi gerekmektedir. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yanımızda bir gece bile kalmasından hoşlanmadım. Bunun için süratli bir şekilde hareket ettim. Cemaat dağılmadan, ashab-ı kiram dağılmadan o altın ve gümüş aldım ve bunun dağıtılmasını emrettim buyuruyor. Haddesena Yahya ibn Bukeyr قال حدثنا الليث عن جعفر عن الأعرج قال قال أبو هريرة رضي الله عنه أبو هريرة anlatıyor. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Efendimiz صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdular. إذا أذن بالصلاة müezzin ezan okuduğunda أدبر الشيطان له درات hatta la yesma'at te'zin, ezanı işitmemek için şeytan arkasını dönüp kaçar. Lehu duratun, yellenerek kaçar. Ve izâ seketel müezzinu akbel, müezzin durunca geri gelir. Ve izâ thubbi edbar, tekrar okumaya başlayınca

tekrar kaçar. Feiza sekete akbel, müezzin sustuğunda geri gelir. Fela yezalu bil mer'i yekulu lehu zkur ma lem yekun yezkuru hatta la yedri kem salla. Şeytan kişiyi devamlı dürter namazdayken. Üzkur, şunu hatırla der. Ona bazı şeyleri hatırlatır. Ma lem yekun yezkur, daha önce hiç hatırlamadığı şeyleri insan bu şeytanın ihvası vesilesiyle hatırlar. Hatta la yedri kem salla, o kadar meşgul olur ki ya 3 mü kılmıştım, 2 mi kılmıştım, 4 mü kılmıştım, kaç rekat kıldığını bile bilmeyecek dereceye gelir. قال ابو سلمه ابن عبد الرحمن اذا فعل احدكم ذلك, sizden biriniz böyle bir şey yaparsa, فليسجد سجدتين وهو قاعد, namazdan sonra 2 secde yapsın şeklinde, yani 3 mü 4 mü kıldığında eğer emin değilse secdeyi sehiv yapsın demiştir. Ve semi'ahu Ebu Seleme an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu. Ebu Seleme bunu Ebu Hureyre'den işitmiştir. Evet, burada yani insanın aklına bu gibi düşünceleri namazdaki rekatların sayısını unutturacak derecede farklı düşünceleri verenin şeytan olduğunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz ifade buyuruyor. Şeytan insanı bırakmaz. Mükemmel manada namaz kılsanız bile bu defa ne güzel namaz kıldın diye o böyle bir benlik, bir gurur, kendini beğenme duygusu verir. Şeytan insanı şerre yönetmek için gayretine devam eder. Bunun için namaza başlarken Euzü Besmele ile başlıyoruz. Bu sebepledir ki namazdan sonra selam verince Estağfirullahel Azim ve Etubu İleyh diyoruz. Namazda zihnimize, kalbimize gelen bu düşünceler sebebiyle. Haddetene Muhammed İbnül Müthenna kale haddetene Osman İbni Umar kale akbaren İbni Ebi Zibin an Sa'idin el Makburi kal kale Ebu Hureyre radıyallahu anh. Ebu Hureyre diyor ki yekulun nasu ekthara Ebu Hureyre. Millet diyor ki, arkadaşlarım, ashab-ı kiram, ya bu Ebu Hureyre de çok hadis rivayet ediyor kardeş, diyorlar. Felekîtü recülen, bir adamla karşılaştım. Fekultü bimâ kara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-bârihate fil ateme. Dün gece yatsı namazında Peygamber Efendimiz ne okudu diye sordum. Beni tenkit edenlerden biriyle karşılaştım diyor. Dün gece Peygamberimiz yatsı namazında ne okudu? Fekale la edri, bilmiyorum dedi. Fekultu lem teşhedha, bulunmadın mı yatsı namazında, yok muydun? Kale bela, evet bulundum. Kultu lakin ene edri, fakat ben biliyorum. Kara surete keda ve keda, şu sureyi okudu. Yani Ebu Hureyre demek istiyor ki siz daha dün gece yatsı namazında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne okuduğunu hatırlamayacak durumdasınız. Elbette sizinle benim aramda böyle bir fark olsun. Ben Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerini ezberliyorum, naklediyorum. Dolayısıyla dün gece yatsı namazında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ne okuduğunu bilmeyecek insanların beni tenkit etmesi doğru değildir diyor. Ebu Hureyre Hazretleri ezberleme noktasında biraz sıkıntı çektim diyor. Peygamber Efendimiz'e geldim ya Resulallah. Ya ben bu hadis-i şerifleri ezberliyorum ama çok tekrarlamam gerekiyor. Bana bir dua edin. Bu ezberlediğim hadis-i şerifleri unutmayayım. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz cübbesini çıkarıyor. Ebu Hureyre Hazretlerine dualar ediyor. Ve sonra Ebu Hureyre Hazretlerine o dualar sebebiyle artık unutma eksikliği, hastalığı gelmiyor.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hafıza teknikleri noktasında, ezberleme kolaylığı noktasında bir takım tavsiyeleri vardır. Sünen-i Tirmizi'de şu sureler, şu ayetler şu şekilde okunursa ezberleme kolaylığı sağlanır diye Peygamber Efendimiz'in tavsiyeleri vardır. Ama bu tavsiyeler arasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duası önemlidir. Ebu Hureyre sevgili Peygamberimizin duasına nail olmuş kişidir. Ashab-ı Suffe'dendir. Sabah akşam Peygamber Efendimiz de beraberdi. Yani birileri hurma bahçelerinde çalışırken Ebu Hureyre sevgili Peygamberimize talebelik yapıyordu. Ashab-ı Suffe içerisinde. Evet, bu hadisi şerifle beraber bu bölüm sona ermiş olmaktadır. Şimdi ilk hadisimiz Kitab-ı Sehv bölümünde ilk hadisimiz Bâb-u mâ ce'e fissehvi izâ kâme min rak'ateyl ferîdat. Bildiğiniz gibi secde-i sehv, yani yanılma sebebiyle selam verdikten sonra yapılacak olan iki secde, buna yanılma secdesi deniyor. İki ayrı tarifi vardır. Bir Hanefilerin yaptığı şekil vardır. Bir de Şafiilerin şekli vardır. Hanefilerde Ettehiyyatü okunduktan sonra son rekatta sağ tarafa selam veririz ve ondan sonra İmam sadece sağ tarafına selam verir. Eğer yalnız başımıza kılıyorsak iki tarafımıza selam veririz. Sonra bildiğiniz gibi iki secde yaparız. Ve iki secdeden sonra tekrar oturur. Oturduğumuz yerde Ettehiyyatü salli barik Rabbena atina dualarını okuruz. Şafiilerde Ettehiyyatü okuduktan sonra selam vermeden namazın içinde hemen secdeye varılır. İki secde yapılır. Ve ondan sonra ettehiyyat okunmadan sağ ve sol tarafa selam verilir. Yani iki ayrı uygulama sevgili Peygamberimizin hadisi şeriflerinde nakledilmiştir. Sehiv yanılma demektir. Unutma demektir. Namazda bir farzı ertelersek veya bir farz vacibi terk eder veya ertelersek secde-i sehiv yapılır. Bu bir kural olarak öncelikle bilinmesi gerekir. Vacibin terk ve tehiri, farzın tehiri sebebiyle namaz bittikten sonra selam verdikten sonra yapılan iki secdeye secde-i sehiv, unutma secdesi, yanılma secdesi denmektedir. Birinci bab, dört rekatlı bir namazda, ikinci rekatta oturması gereken bir kimse oturmazsa ve üçüncü rekatta kalkarsa. Bu durumda ikinci rekatta bir oturma vacibini terk ettiği için secde-i sehv yapılması gerekmektedir. Bâb-u mâ ce'e fissehvi izâ kâme min rak'ateyl ferîdati. Farz bir namazda ikinci rekatta oturmayıp kalkan kimsenin secde-i sehv yapmasına dair hadis-i şerifler. Kâlel müellif el-imâmul Bukhâriyyü rahimahullah ve rahimenemâ. Şimdi bu hadis-i şeriflerden şunu anlıyoruz. Elimizdeki ilmihal kitapları, fıkıh kitapları pek çok konuda hükümler ihtiva etmektedir. Burada imamların, alimlerin, fıkıh erbabının naklettiği hükümlerin tamamen hadis-i şeriflerde delilleri bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimizin, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamaları bu kuralların ana esasını temel
taştanı teşkil etmektedir. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh, Ahmet bin Hanbel merhumun talebesidir. İmam Malik'in talebesinin talebesidir. İmam Bukhari'nin üstadı Ahmet bin Hanbel, Ahmet bin Hanbel'in üstadı İmam-ı Şafii, İmam-ı Şafii'nin üstadı İmam Malik ve İmam Muhammed'dir. İmam Muhammed'in üstadı da İmam-ı Azam Ebu Hanife'dir. Bir başka ifadeyle İmam Bukhari, İmam Ebu Hanife'nin talebesi Muhammed'in, talebesi İmam-ı Şafii'nin, talebesi Ahmet bin Hanbel'in talebesidir. Yani İmam Ebu Hanife'nin talebesinin, talebesinin, talebesinin talebesidir. İmam Bukhari. İmam Bukhari müçtehit alimlerdendir. Dolayısıyla Sahih-i Bukhari'de herhangi bir hadis-i şerif okuduğumuzda ilk planda bizim bildiğimiz uygulamadan farklı olabilir. Bu farklılıklar ümmetin zenginliğidir. Şöyle bir hatıramı anlatmak istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Mekke-i Mükerreme'de Emin Saraç hocamızın tavsiyesiyle her cuma sabahı sabah namazını Kabe-i Muazzama'da kıldıktan sonra bir arkadaşın evinde toplanıyoruz. Ve İmam Malik'in Muvatta'ını okuyoruz. Yıllarca devam etti. İmam Malik'in Muvatta'ı bitti. Ondan sonra yine hocamızın tavsiyesine uyarak Mişkatül Mesabih, Hatib-i Tebrizi'nin Mişkatül Mesabih kitabını okuduk. Ve bu iki kitap 15 yıl sürdü. Şimdi cuma sabahlarından, cuma sabah namazından sonraki bu derse zaman zaman üstadlar, zaman zaman Türkiye'den gelen akademisyenler, hoca efendiler, Avrupa'dan gelen misafirler de katılıyordu. Mesela Abdülfettah Ebu Gudde Hoca Efendi misafirimiz olmuş ve o gün okunan hadis-i şerifleri açıklamıştı. Muhammed Avvami Hoca Efendi misafirimiz olmuş. Lütfü Doğan hocamız misafirimiz olmuş. Pek çok şahsiyetler, Hüseyin Küçükkalay merhum Konya'dan misafirimiz olmuştu. Pek çok şahsiyet Mekke'de bulunduğumuz sırada bu hadis-i şerif meclisinde misafirimiz olmuş. Açıklamalarıyla bizleri irşad etmişti. Almanya'dan bir misafirimiz geldi. Bir işçi. Şöyle biz hadis-i şerifleri birer hadis-i şerif okuyoruz 15-20 arkadaş. Ve bu hadis-i şeriflerle ilgili açıklamaları naklediyoruz. Arkadaş dedi ki ders bittikten sonra dersinizi hiç beğenmedim dedi. Bu kadar ihtilaflar falan imam böyle dedi filan imam böyle dedi falan. Ben dedi net bir şey istiyorum arkadaşlar. Bu şudur. Farklı görüşler, farklı ifadeler benim kafamı karıştırdı dedi. Şunu anlamış olduk ki her ilim meclisine herkesin katılması doğru değil. Her kitabı herkesin okuması da doğru değil. Eğer altyapısı yoksa, onu kavrayabilecek, anlayabilecek, hazmedebilecek bir bilgi birikimine sahip değilse, bazen dersler yanlış bir anlayışa sebep olabilmektedir. İmam Bukhari de bir müçtehittir. Elbette farklı görüşleri olacaktır. Müçtehit olma itibariyle İmam Ebu Hanife'nin birçok görüşünü paylaşmakla beraber diğer imamlarla paylaştığı ortak görüşleri olabilir, farklı görüşleri de olabilir. Tabii biz bunları açıklarken bu farklı görüşlere zaman zaman temas ediyoruz. Yani ümmeti Muhammed'in bir bilgi birikimine, bir ilim zenginliğine sahip olduğunu burada görmekteyiz. İmam Bukhari rahmetullahi aleyh buyuruyor ki, haddesene Abdullah ibni Yusuf'e akbarena Malik ibni Enes. İşte bu hadis-i şerifte Malik bin Enes, İmam Malik'ten Abdullah bin Yusuf kanalıyla rivayet ettiği bir hadis-i şerif. Yani İmam Malik, İmam Bukhari'nin hocasının hocası olmaktadır. İmam Malik naklediyor. An İbni Şihab, İbni Şihab-ı Zühri, Medine alimlerinden hadis derleme, toplama, hadisleri bir araya getirme noktasında Ömer İbni Abdülaziz, rahmetullahi aleyh tarafından görevlendirilmiş değerli şahsiyet. An Abdurrahman el-A'raci an Abdullah ibn Buhayne radiyallahu anhu ennehu kal. Salla lena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Allah Resulü

namaz kıldırdı. Rekateyn, iki rekat namaz kıldırdı. Min ba'diz salavat, herhangi bir namazda. Sümme kâme felem yecris. Ama iki rekatı kıldırdıktan sonra oturmadı, oturmadan kalktı. Efe kâmen nâsü mâhû. İnsanlar da onunla beraber ayağa kalktılar. Yani namazın içinde ayağa kalktılar. Felemme kadâ salâtehû. Namazını bitirince ve nazarna teslimehu ve onun selam verdiğini gördüğümüzde kebbere kablet teslim, evet. Namazdan önce teslim vermeden tekbir getirdi. Fesecede secdeteyni, iki secde yaptı. Ve huve calisün, oturduğu yerde. Sümme sellem, sonra selam verdi. Burada secdeyi sehiv yapıyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Üç rekatlı akşam namazında mesela, dört rekatlı bir namazda, ikinci rekatta oturmayan kimse vacibi terk ettiği için namazın sonunda iki secde yaparak o eksikliğini tamamlamak durumundadır. Haddeten Abdullah İbni Yusuf'a akbarenen Malik. Yine aynı kanaldan İmam Malik'ten rivayet ediyor. An Yahya İbni Sa'idin, an Abdirrahman el-Araci, an Abdullah İbni Buhaynete radiyallahu anhu. Ennehu kal. İnne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kâme min ithneteyni min az-zuhri lem yeclis beynehuma. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir öğle namazındaydı. İki rekat kıldıktan sonra ayağa kalktı ve bu dört rekatta hiç oturmadı. Vacibi terk etmiş oldu. Felemma kada salatehu, namazını bitirince secede secdeteyni, iki secde yaptı. Sümme selleme ba'dedelik, sonra selam verdi. Aradaki rivayete dikkat edin. Her iki rivayet 1224 ve 1225 nolu hadis-i şerif, ikisine bakıyorsunuz. Rivayet aynı. Yalnız bir yerde, birinci hadiste İbn-i Şihab Abdurrahman el-Araç'tan rivayet ediyor. Diğerinde Yahya İbn-i Said Abdurrahman el-Araç'tan rivayet. Aynı olay. Fakat bir olayda herhangi bir namaz, birinci hadiste herhangi bir namaz ifadesi kullanılırken ikinci hadis-i şerifte öğle namazı ifadesi kullanılıyor. Hadis-i şerif, hadis-i şerifi açıklıyor. Bu iki hadis arasında herhangi bir çelişki yok. Yalnız ikinci hadis-i şerif, yani 1225 nolu hadis-i şerif, bu namazın öğle namaz olduğunu, dört rekatlı bir namaz olduğunu, öğle namazının farzı olduğunu bize ifade etmektedir. Yukarıda 1224. hadis-i şerifte İbn-i Şihab'ın herhangi bir namaz rivayetini bir sonraki hadis açıklıyor. İmam Yahya İbn-i Said burada daha açık bir ifade kullanmış olmaktadır. Bab izâ sallâ hamsen, beş rekat namaz kılan kimse. Namazda imam beş rekat kıldırırsa. Kal haddetene Ebul Velid, kal haddetene Şube anil hakem, an İbrahim an Alkamete, an Abdillahi radıyallahu anh. Abdullah denince kim anlaşılır hadis-i şeriflerde? Abdullah bin Mesud'dur. Evet, Abdullah bin Mesud anlatıyor. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem salle zuhra hamsen. Öğle namazını beş rekat kıldırdı. Fekile lehu, kendisine ezide fis salah, namaza ilave mi yapıldı diye soruldu. Fekale ve mâ zâlik ve mâ zâk, bunun sebebi nedir? Yani niye böyle söylediniz dedi. Salleyte hamsen, beş rekat kıldırdın dediler. Fesecede secdeteyni bâdemâ sellem, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz selamdan sonra iki rekat, iki secde yaptı. Namaz beş rekat olduğu zaman altıya tamamlanır ve ondan sonra selam verilir. Beş olduğunda
İmam 4. rekattan 5. rekata kalktığında cemaat oturur, bekler ve imamla beraber selam verirler. Ve imamı da Sübhanallah diyerek uyarırlar. Yani imama tabiiz. Cu'ilel imamu li'ütemme bih. İmam uyusun diye imam tayin edildi. Ama imam 5. rekata kalktığında cemaat oturur, Sübhanallah diyerek imamı uyarırlar. Rabbim namazlarımızı en güzel şekilde eda etmeyi nasip ve müyesser eylesin. Evet, peygamberler yanılır mı? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz eğitim amaçlı olarak, yani insanlığa öğretmek için yanılabilir. Hatta Peygamber Efendimiz'e unuttunuz mu denilmişti. Hayır, unutmadım, unutturuldum ifadesini kullanmıştı. Unutturuldum. Mâ nesîtü velâkinneti nüssîtü. Unutturuldum. Bizzat örnek olduğu için, üsve-i hasene olduğu için Peygamber Efendimiz her haliyle bizim için rehber ve kılavuz olması sebebiyle bu çeşit davranışlarıyla namazı ne şekilde kılacağımızı, unuttuğumuz zaman ne şekilde davranacağımızı göstermek için Cenab-ı Hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e zaman zaman unutturmuştur ve bu sebeple aleyhissalatü vesselam Efendimiz secde-i sehiv yapmıştır. Rabbim namazlarımızı kamilen kılmayı nasip ve müyesser eylesin. Namazdaki hassasiyetimiz imanımızın, kulluğumuzun ölçüsüdür. Ne kadar hassasiyet gösterirsek Cenab-ı Hakk'ın o kadar sevgisine nail oluruz. Allah'ı sevmek güzel ama en güzeli Allah tarafından sevilmek diyor Bayezid Bistami rahmetullahi aleyh. Rabbim sizleri bizleri sevsin, insanlığa sevdirsin. Sevdiği kimselerin arasına bizleri de ilhak eylesin. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
1: 22. cüz.

0: وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا
1: Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını iki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık.

0: اللَّهَ وَرَسُولَهُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا
1: Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor.
0: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا
1: Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır.

0: والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.

0: min emrihim وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا
1: Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman, iman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur.
0: وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ

0: وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا.
1: Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki

Bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir.

0: قَبْلِ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقَدُورًا
1: Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir.
0: اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا
1: O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter.

0: وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمًا
1: Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir.
0: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَث۪يرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَص۪يلًا
1: Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin.
0: هُوَ الَّذ۪ي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا
1: Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de O'nun melekleridir. Allah, müminlere çok merhamet edicidir.
0: تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْرًا كَر۪يمًا
1: Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır.

0: وَنَذ۪يرًا وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا
1: Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.
0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا
1: Sen iman edenlere kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele.
0: وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا
1: Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter.

0: ile.
1: Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp, sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız, üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın.

0: يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden, elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını, diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: Doğru.

0: فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَل۪يمًا.
1: Ey Muhammed! Hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır.

Ey Muhammed! Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariye

0: ebede. İnne zalikum kâne indallâhi azîmâ.
1: Ey iman edenler! Yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır.

0: De.
1: Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir.
0: İnne Allaha ve melâiketehu yusallûne alennebî. Ya eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslimâ.
1: Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun.

0: dunya vel ahireti ve a'adde lehum azaben muhina.
1: Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır.

Mümin erkekleri ve mümin kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar.

0: غَفُورًا رَحِيمًا
1: Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.

0: لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقَتِيلًا.
1: Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse, sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler.

0: Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.
1: يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُدَرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا
0: Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir.
1: اِنَّ اللّٰهَ لَعَنَ الْكَافِر۪ينَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَع۪يرًا
0: Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır.
1: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا اَبَدًا لَا يَجِدُونَ وَل۪يًّا وَلَا نَص۪يرًا
0: Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar.

0: ata'na'r-rasûlâ.
1: Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik derler.

0: ذَكَرْتَهُمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا.
1: Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat.

0: قالوا وكان عند الله وجيها.
1: Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa, Allah katında itibarlı bir kuldu.

0: de yuslih lekum a'malakum ve yaghfir lekum zunubakum ve men yuti'illah ve rasulahu faqad faza fawzan azima.
1: Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.
0: İnna aradnal emanete alas semawati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha

Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir.

0: وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّح۪يمًا
1: Bu sebeple Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, iman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile, Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fil-ardı ve lehu'l-hamdü fil-âhireh. Ve huve'l-hakîmü'l-habîr.
1: Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız O'na mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır.
0: يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

Allah, yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır.

0: ekber ve la ekberu illa fi kitabim mubin.
1: İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki, kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır.

Allah iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır.

Ayetlerimiz hakkında bize aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır.

0: صِرَاطِ الْعَز۪يزِ الْحَم۪يدِ.
1: Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler.
0: وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ.
1: Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi?

0: بعيد.
1: O Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler.
0: أَفَلَمْ يَرَوْا اِلَى مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ

Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır.''

0: iyiydi.
1: Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık.
2: En i'mel sâbigâtin ve qaddir fissardi ve a'melû sâlihan innî bimâ te'melûne basîr.
1: Davud'a demirden geniş zırhlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik.
2: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ

Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa, ona alevli ateşin azabını tattırırdık.

0: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.
1: Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davut ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır.

Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı.

0: min rizqi rabbikum veşkurû leh. Beldetun tayyibetun ve rabbun gafur.
1: Andolsun ki Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından, Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti.
0: Fe'a'radû fe

0: وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدَرٍ قَلِيلٍ.
1: Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini ekşi yemiş,

0: şükür.
1: Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız.

0: وَقَدَّرْنَا ف۪يهَا السَّيْرَ سِيرُوا ف۪يهَا لَيَالِيَ وَاَيَّامًا آمِنِينَ
1: Biz Seba halkıyla içerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik.
0: فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ
1: Onlarsa, ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır.''

Gerçekten iblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı.

0: fi şek ve rabbuka ala kulli şeyin hafiz.
1: Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur.

0: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur.
1: وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ

0: Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" derler. Şefaat edecekler de "Hakkı söyledi" derler. O çok yücedir, çok büyüktür.
1: قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَاِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ

Ey Muhammed! De ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz, yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz.

De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz.

0: De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O, adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir.
1: قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ
0: De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır.

0: Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ
0: Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler.

de ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz.''

İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da ondan önceki kitaplara da asla inanmayız dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler, büyüklük taslayanlara, eğer siz olmasaydınız biz mutlaka iman eden kimseler olurduk derler.

Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten

0: الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
1: Zayıf düşürülmüş olanlar da büyüklük taslayanlara, hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zamanda pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler.

Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri, mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir.

0: Yine biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir demişlerdi.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ

Ey Muhammed! De ki, şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.

Sizin mallarınız da çocuklarınız da bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler.

0: Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, işte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır.
1: قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ

0: Rabbim.
1: De ki, şüphesiz ki benim Rabbim, kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız, Allah onun yerine bir başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır.
0: وَيَوْمَ

Allah insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere "Bunlar mı size tapıyorlardı?" der.

0: Melekler de, "Seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi," derler.
1: فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا

O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz.

Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır, dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır, dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür, dediler.

Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu?''

0: تَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذ۪يرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ
1: Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır.
0: قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ
1: De ki, ben sizden herhangi bir ücret

0: Ey Rabbi, innehu semi'un qarib.
1: De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki O her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır.

Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen. Artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır.

0: şekilde.
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقَذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
0: Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden, ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبِ.
0: Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter.

0: ba'dih ve huvel azizul hakim.
1: Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür. Hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Ya eyyühen nâsü zkurû ni'metallâhi aleykum.

0: وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz?
0: وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ
1: Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür.

Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın.

Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor.

İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır.

Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayete erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir.

0: فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ.
1: Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir.
0: Men kana yuridul izzete felillahil izzetu cemi'a. İleyhi yas'adul kelimut tayyibu vel amelus salihu yerfe'uhu.

Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır.

0: الْكِتَابِ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ
1: Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömür verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır.

0: İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz.
1: يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَم۪يرٍ
0: Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar.

0: يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ
1: Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez.

0: De in yasha yuzhibukum ve yati bi halqin cadid. Ve ma zalika ala Allahi bi aziz.
1: Ey insanlar, siz Allah'a muhtaçsınız. Allah'sa müstağnidir. Hiçbir şeye muhtaç değildir. Övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir.
0: Ve la taziru vaziratun vizra uhra. وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبًا

0: tezekka li nefsih ve ilallahil masir.
1: Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa, ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse, kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır.
0: وَمَا يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ.
1: Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölgeyle sıcaklık da bir değildir.

0: İn ente illa nezir.
1: Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın.
0: İnna erselnâke bil hakki beşîran ve nezîrâ. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٌ
1: Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir.

0: وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير.
1: Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu?

0: مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ.
1: Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik.
0: وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ.
1: İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır.

0: Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar.
1: لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ
0: Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir.
1: وَالَّذ۪ي

Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir.

Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur.

0: وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ ف۪يهَا حَر۪يرٌ
1: Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir.

0: Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz.
1: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ

cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız.

0: فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَصِيرٍ
1: Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar, önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim diye feryat ederler. Allah onlara, öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı, zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur der.
0: اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ
1: Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu O, kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir.
0: هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقَتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا
1: Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı, Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı, zarardan başka bir şey arttırmaz.
0: قُلْ اَرَأَيْتُمْ

0: بَلْ اِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا اِلَّا غُرُورًا
1: Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de, onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır. Zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar.
0: İnne Allaha yumsiku's semawati vel arda en tazula ve le in zalata in emsakahuma min ahadin min ba'di İnnehu kana halimen gafura.
1: Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır.

0: min ihdal umam falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura.
1: Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı.
0: İstikbaran fil ardı ve mekrü's-seyyi ve la yahiqu'l mekrü's-seyyi illa bi ehlihi.

0: tehvila.
1: Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın.

0: هم قوة وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا.
1: Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir. Onun her şeye gücü yeter.

0: bi'ibadihi basira.
1: Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarına hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre, ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi, Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla, Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede inanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir.

0: Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin.
1: Tenzilel azizirrahim.
0: Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir.

0: Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin.
1: لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler.

Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır.

Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler.

0: Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele.
1: İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum. وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ ف۪ي اِمَامٍ مُب۪ينٍ
0: Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir.

0: Ey Muhammed! Sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti.
1: اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ
0: Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler, şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi.

Antakya şehir halkı da, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi.

Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir.

0: بَيْنَكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ
1: Şehir halkı onlara, biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler.
0: قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ
1: Peygamberler de, sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler.

Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, ey kavmim, peygamberlere uyun, sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir.

0: ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin.
1: قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ
0: Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 22. Cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ey en büyük armağan sahibi, ey sonsuz bağışlama sahibi, ey sonsuz inşirah veren, ey karşılıksız ihsan eden, ey en büyük ihsan sahibi, ey karşılıksız hibe eden, ey Vehhab, ey yoluna ram olduğum Allah, sıkıntıları gideren yalnız sensin Allah'ım. Can veren yalnız sensin. Yalnız sensin şifa veren, rızık veren, huzur veren, selamete erdiren. Yalnız sensin Rabbim. Sen hiç karşılık beklemeden verensin Rabbim. Rabbim, sen ne büyüksün. Nimetinin, rahmetinin, af ve mağfiretinin, rızkının tamamını nasip eyle bize Rabbim. Tamamını ve devamını nasip eyle nimetlerinin. Tek ve hakiki nimet veren Allah adından, Vehhab olan adından isterim her ne istersem. Benim için hayır olanı nasip eyle Rabbim. Rabbim, yalnız senin rızan için ve yalnız sana rükû ederim. Yalnız senin için ve yalnız sana secde ederim. Hayrı ve ibadeti nasip eden sensin Rabbim. Affını, mağfiretini ve kurtuluşu umut ederim. Umutlarımı boşa çıkarma Rabbim. Dualarımı sen kabul et dergahında. Umutlarımı sen muhafaza eyle. Sübhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah. Bu eşsiz mücevherleri sinemde saklamamı, dilimden düşürmememi nasip eyle Rabbim. Dilimden ve kalbimden noksan eyleme zikrini. Hibe eden Vehhab adının hürmetine Rabbim. Ne varsa bahşettiğin bana yolunda senin ve rızan için paylaşmamı, harcamamı nasip eyle bana. Hibe ettiklerini heba etmememi nasip eyle rızan için. Rızan için Rabbim, senin yolundan bir an bile beni alıkoyma. Ahde vefa gösterenlerden eyle beni. Beni sana vefa gösterenlerden eyle. Ya Vehhab, bütün ihtiyaçlarımı bilen yalnız sensin. Kalbimden geçenleri bilen yalnız sensin. Ve ben yalnız senden yardım dilerim. Senden umarım dertlerimin devasını. Zilletten, acizlikten, muhannete muhtaç olmaktan yalnız sana sığınırım. Bir sonbahar, solarak uzun bir uykuya dalarken belki, belki bir bahar seslenirken dalların arasından pembe beyaz, beyaz bulutlar gibi akan bir nehir çağlarken uzaklarda belki, uçuşan yapraklar ışıldarken baharda ya da bir meleğin sessizce fısıldaması gibi, fısıldayacak ihtimal ki rüzgar vaktin geldiğini. Sağımda ve solumdaki meleklerin kapattığında defterlerini. İşte o gün Rabbim, o sonsuzluk arefesinde zikirlerim şahit olsun bana. Ruhumun en kuytu köşelerinden sızan dualarım şahit.

olsun. Şahit olsun Esmaül Hüsna'ndan medet uman dilim. Dergahına açılan ellerim şahit olsun. Karanlıktan korkan ve adından medet uman gözlerim şahit olsun. Ve şahit olsun okuduğum Kur'an. Medet sendedir ya Rab. Vehhab adının hürmetine, Allah adının hürmetine, beni kör karanlıklarda bırakma. Beni kör karanlıklarda bırakma. O gün beni kimsesiz, o gün beni sensiz bırakma. O gün beni sensiz bırakma. Ve meleklerin o gün bir müjde gibi dualarla getirsinler ruhumu sana. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine dikkat çekmek ve buyruğunu tutmak her ümmet için lüzumludur. Zira ahir zaman diye nitelendirilen, içinde bulunduğumuz şu kötü zamanın şerrinden, bilhassa şeytanın ve nefsin beraberce müminlere kurduğu tuzaklarından kurtulmanın tek yolu da ancak onun hadislerini takip ve bunlarla amel etmektir. Asırlarca sönmeyen İslam nuru günümüze kadar aydınlığını devam ettirmektedir. Bu ilahi nurun sönmemesi ve buna gölge düşmemesi için Fahri Kainat'ın tavsiyelerine uymak gerekir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin karanlığı aydınlatan güneş gibi sözlerini yaymak her Müslümanın görevidir. İman. Buhari ve Müslim'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayrıyla ve şerriyle kadere iman etmendir. Bütün hayırların ve saadetin başı imandır. Dünya ve ahiret saadetine ermenin yegane sebebi iman etmektir. Allahü Teala'nın ebedi rızasına ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ebedi beraberliğine vesile olan asıl sebep imandır. İman sebebiyle kalp ve ruh huzur bulur. Başına musibet gelen müminler ahiret sebebiyle Rablerinin rıza ve mükafatını, cennetini ümit ederek rahata kavuşurlar. Çünkü onlar iman vasıtasıyla saadetlerle dolu ebedi hayatı isterler ve ona hazırlanırlar. Onlar bilirler ki bu fani dünya sadece bir imtihan yeri olan mesuliyetli bir rüyadır. En büyük vazife iman ve iman üzere ölmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem birçok veli zatın rüyalarına girerek imanın muhafazası için sabah namazının 2 rekat sünnetini kıldıktan sonra farzı kılmadan önce 40 defa Ya Hayyu Ya Kayyumu La İlahe İlla Ente zikrini çekmelerini emretmişlerdir. Ebedi hayatımızın saadet ve selameti için bu zikri bir ganimet bilip amel ederek değerlendirmeliyiz. Bu zikrin sonunda şöyle dua etmek çok faydalıdır. Allah'ım, imanımı hayatım boyunca ve ölüm anında sana havale ediyorum.''

Resulünün hürmetine muhafaza eyle. İhlas. Buhari ve Müslim'in Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Ameller ancak niyetlere göre değerlendirilir ve herkese ettiği niyetin karşılığı vardır. Muhakkak ki her amelin kabulünün sebebi ihlastır. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün ibadetlerde ihlas şarttır. Allahü Teala hiç kimsenin zahiri güzelliğine, soy sopuna, zenginliğine, aşiretine, rütbe ve makamına bakmaz. O herkesin niyetine, ihlasına, sadakat ve samimiyetine bakar." Üstad Said Nursi bu konuya şöyle açıklık getirmektedir: "Bu dünyada hususen uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tariki hakikat, en makbul bir duayı manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet ihlastır." Büyük pir Şeyh Abdülkadir Geylani Hazretleri de şöyle buyurmaktadır: "Amellerinizi Allah için ve güzel yapınız. Zira kim ki yaptığını Allah için ve güzel yaparsa, hiç şüphe yok ki Allah ona kâr ettirir." Tövbe. Hasan bir isnad ile İbn-i Mace'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Eğer göğe ulaşacak kadar günah işleseniz, sonra da pişman olup tövbe etseniz, Allah tövbenizi kabul eder." Bu hadis-i şerifte biz günahkarların Allahü Teala'dan ümidimizi kesmememiz istenmektedir. Mümin ümit ve korku arasında olmalıdır. Allahü Teala'nın hem azabından korkmalı hem de rahmetinden ümit var olmalıdır. Şuna çok dikkat etmeliyiz ki tövbe geciktirilmemelidir. Büyük alim İmam-ı Gazali bu konuda şöyle buyurmuştur: "Geciktirmek suretiyle tövbede acele etmeyen kimse iki tehlike arasındadır. Birincisi, günahlardan gelen karanlık kalbinde birikir ve silinmeyecek bir leke olur. İkincisi, hastalık veya ölüm acele ederse onu silmek için uğraşacak bir zaman bulamaz." Ebu Turab ne güzel söylemiştir: "Bugünü düşünürüm. Dün geçti. Yarın var mı? Gençliğime güvenmem. Ölen hep ihtiyar mı?" Malum ola ki tövbenin bazı şartları vardır. Birincisi, o günahı terk etmek. İkincisi, onu yaptığına gönülden pişman olmak. Üçüncüsü ise bir daha yapmamaya kesin karar vermek. Eğer işlenen günah kul hakkını ilgilendiriyorsa, bu tövbenin dördüncü şartı da vardır ki o da hak sahibiyle veya varisiyle helalleşmektir. İlim. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Tirmizi'nin Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: "Her kim ilim elde etmek arzusuyla bir yola koyulursa, Allahü Teala ona cennete götürecek yolu kolaylaştırır. Muhakkak ki melekler ilim öğrenene yaptığı işten razı oldukları için kanatlarını indirirler. Şüphesiz göklerde ve yerde olanlar, hatta sudaki balıklar bile alime Allah'tan

mağfiret dilerler. Alimin abide olan üstünlüğü, ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Muhakkak ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüş miras bırakmazlar. Ancak ilmi miras bırakırlar. Onu alan bol nasip ve pay almıştır. İlim, dünya ve ahiret saadetinin aydınlığı ve yol göstericisi, cehalet ve zilletin düşmanı, şeref ve izzetin sebebidir. Bu fani dünyada en mühim şey dindir. Dinin emir ve yasaklarını öğrenmek ve öğretmekse ilim ile olur. Bu nedenle ilmin rütbesi çok büyüktür. Muaz İbni Cebel radıyallahu anh ilmin fazileti hakkında şöyle buyurmuştur. İlim öğreniniz. Çünkü Allah için ilim öğrenmek, ilim sahibine Allah korkusu verir. İlim elde etmek ibadettir. İlmi müzakere etmek tesbihtir. İlmi araştırma yapmak en büyük cihattır. İlmi bilmeyene öğretmek sadakaların en geçerlisidir. Allahü Teala bizlere hayırlı ilim ve salih amel ihsan eylesin. Namaz. Ebu Davud, İbn-i Mace ve Nesai'nin rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. 5 vakit namazı Allah Celle Celaluhu kullarına farz kılmıştır. O namazların hakkını hafife almayarak ve onlardan birini zayi etmeyerek eda eden bir kimse için Allah nezdinde cennete girmesi hususunda vaat vardır. O 5 vakit namazı kılmayan için ise Allah nezdinde herhangi bir vaat yoktur. Allahü Teala isterse azaplandırır, isterse cennete dahil eder. Bu hadis-i şeriften de anlaşılacağı üzere ahiret hayatının saadet ve selameti için namazın ehemmiyeti ve önemi gayet büyüktür. En büyük ibadet namazdır. Namaz müminin miracı, kabrin ve ahiretin aydınlığı, sırat köprüsünün selameti ve en önemlisi de Allah ve Resulünün huzurunda yüz beyazlığıdır. Dürüst ve düzgün namaz sebebiyle mümin kabir ve cehennem azabından kurtulur. O öyle bir ateştir ki dünya ateşinden en az 70 kat daha şiddetlidir. Bir kimsenin Müslüman ve mümin olduğunun en önemli göstergesi namazdır. Namaz sebebiyle aile ve toplumda sevgi, saygı, sadakat, güven ve huzur oluşur. Günde 5 defa Rabbinin huzuruna şuurlu bir şekilde çıkan Müslüman, her türlü davranış ve hareketinde dürüstlük, adalet ve güzel ahlak çizgisinden ayrılmayan, güvenilen, sevilen ve sayılan muteber bir şahıs olur. Oruç. Buhari ve Müslim'in Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Muhakkak ki oruç kalkandır. Sizden biriniz oruçlu olunca kötü söz söylemesin, cahilce hareket etmesin. Eğer bir kimse kendisiyle dövüşürse veya ona kötü söz söylerse desin ki, ben oruçluyum, ben oruçluyum. Nefsim kudret elinde bulunan zata yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah katında misk kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç vardır. Birincisi iftar ettiği zaman, ikincisi ise Rabbine kavuştuğu zaman tuttuğu orucun mükafatıyla sevinir. Oruç gerçekten bir kalkandır. Çünkü oruçlu mümin tuttuğu orucun büyük ecir ve sevabı sebebiyle

cehennemden uzaklaşır. Ayrıca oruçlu mümin, oruç sebebiyle, özellikle yaz mevsiminde yorgun ve bitkin düştüğü için, gıybetten, yalandan, hile ve aldatmadan, fitne fesattan, mücadele ve çirkin sözlerden, kısacası her türlü kötülük ve günahtan uzak kalır. Böylece oruç sebebiyle takvası artmış ve haramlardan korunmuş olur. Oruç sebebiyle kişi, en büyük düşmanı olan nefsinin istek ve arzularıyla mücadele eder. Hayır ve mükafat kazanır. Mü'min sabrı oruçla iyi öğrenir. Tok, açın, zengin, fakirin perişan ve sıkıntılı halini anlar. Merhameti çoğalıp hayır ve yardımlarda bulunur. Böylece toplum içerisinde yardımlaşma, merhamet, sevgi, saygı ve huzur meydana gelir. Oruçlu mü'min, iftar zamanındaki ilk sevinci dünyada tattığı gibi, nefsiyle mücadele edip, feraha ererek, Allah'ın huzurunda da mükafat alınca çok sevinir. Hac. Buhari ve Müslim'in Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Kim hac eder ve hac esnasında fahiş, kötü söz konuşmaz ve haram işlemezse, annesinin onu doğurduğu günkü gibi günahlarından arınmış olarak döner. Makbul haccın mükafatı ise ancak cennettir. Bu ne büyük bir müjde ve ne büyük bir ibadettir ki, bütün günahlara kefaret oluyor, müminin affına sebep oluyor. Ancak burada ince bir nokta vardır ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, her zaman olduğu gibi yüce hac ibadetinde de bizi inceliğe, kibarlığa davet ediyor. Kötü, kaba ve çirkin sözlerden ve davranışlardan bizi men ediyor. Mü'min, hac ibadetini ifa ederken, kötü söz ve davranışlardan sakınması gerektiği gibi, kaba davrananlara da sabırlı ve geniş ahlaklı, halim selim olmalıdır. Çünkü malum olduğu üzere, hacda kalabalık ve izdiham vardır. Dünyanın dört bir yanından gelen, genci yaşlısı, kadını erkeği hepsi, Allah'ın evini tavaf etmek, Hacerül Esved'i ziyaret ve selamlamak, Zemzem suyundan kana kana içmek, Arafat Dağı'na çıkmak ve sair mekanları ziyaret etmek ister. Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellemin uygulayıp gösterdiği ibadetleri yapar ve o günleri hatırlayıp gözlerinden yaşlar akıtır. İşte bu sevinç, coşku ve aşkla izdiham oluşur. Allah'ım ne büyük coşkudur o. Hele o beyaz ihramı giymek ne kadar güzel bir duygu. Müminler lebbeyk Allahümme lebbeyk. Buyur Allah'ım, emrine geldim. Emrine amadeyim ya Rabbi. Annemi, babamı, eşimi, dostumu, ailemi, çocuklarımı, malımı ve mülkümü bırakıp yalnız sana geldim. Emret Allah'ım diyerek Cenab-ı Hakk'a rücu etmektedirler. Zekat. Buhari, Müslim ve Nesai'nin Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Allahü Teala kime mal verir de bu malın zekatını o kişi ödemezse, bu mal kıyamet gününde iki keskin dişli ve üzerinde siyah iki benek bulunan kel bir yılan suretine dönüştürülecek ve bu yılan kıyamet gününde onun boynuna dolanıp her iki çenesini yakalayacak ve sonra da şöyle diyecek. Ben senin malınım, ben senin biriktirdiğinim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şeriflerinde bize zekatı vermenin ne kadar

kadar önemli olduğunu bildirmektedir. Dünya malına muhabbet besleyip zekatını vermeyenlerin, sadaka ve hayırlarda bulunmayanların ve dolayısıyla fakirlere, yoksullara, muhtaçlara acımayıp merhamet etmeyenlerin cezası elbette ki büyüktür. Üstelik zekat, bütün farz ibadetlerde olduğu gibi Allah'ın emridir. Zekatını ödemeyen kişi, Allahü Teala'ya karşı asilik ve nankörlük etmiştir. Çünkü o malı veren Allah'tır ve o mal aslında Allah'ındır. Zekatla yükümlü tutulan kişi ise bir emanetçidir. 3 günlük dünyadaki serap misali mal bir imtihan vesilesidir. Akıllı kimse fani dünyaya ve mala bel bağlamaz, kendini kaptırmaz ve gaflete dalmaz. Bu malın aslında bir emanet olduğunu bilerek malın gerçek sahibi olan Allah'a itaat eder ve onun emrettiği şekilde kazanıp infak eder. Zikir. Tirmizi, İbn Mace ve Hakim'in Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: size amellerinizin en hayırlısını, melikinizin katında en çok ve en temiz olanını, derecelerinizi en fazla yükselteni ve sizin için gümüş ve altın dağıtmaktan ve düşmanınızla karşı karşıya gelip onların boyunlarını vurmanızdan ve onların da sizin boyunlarınızı vurmalarından sizin için daha hayırlı olana haber vereyim mi? Sahabe-i kiram, evet ya Resulallah, o amel nedir diye sordular. Bunun üzerine kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: devamlı olarak Allah'ı zikirdir. Mü'min her saatinin, hatta her anının kıymetini bilmeli ve onu hayırla değerlendirmelidir ki, bunun da en faziletli yolu, hadis-i şerifte de buyurulduğu gibi, Allah'ı zikirdir. Çok zikir ile kalp mutmain olur, huzura kavuşur, meleklerin ilham durağı olur. Zikirden gafil kalan kalbe ise mel'un şeytan vesvese verir. Çok zikretmekle ise vesveseler gider, yok olur. Vesveselerden kurtulmak için vesvese dualarını da bol bol okumak gerekir. Allah'ı çok zikretmekle kalpteki iman ve ihlas çoğalıp kuvvet kazanır. Allah'ı çok zikredenlerin rızıklarına ve ömürlerine hayır ve bereket girer ve onlar dünya ve ahirette muhafaza olup ebedi saadet ve selamete ererler. Muaz İbni Cemel radıyallahu anh şöyle buyurmuştur: cennet ehli Allah'ı zikretmeksizin geçirilen saatlerin dışında dünyanın hiçbir şeyine üzülmezler. La ilahe illallah zikri. Tirmizi ve İbn-i Mace'nin Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır: zikrin en faziletlisi La ilahe illallah'tır. La ilahe illallah, yani Allah'tan başka ilah yoktur sözü, zikrullahın, hatta Allah'ın bir kalasıdır. Ona hakkıyla ve devamla sığınan, elbette ki nefsin, cinni ve insi şeytanların şerrinden, kabir azabından ve cehennem azabından korunur, muhafaza olur. Bir defasında Ebu'r-Rabi Hazretleri 70 bin defa La ilahe illallah zikrini çekmişti. Onu bir yemek ziyafetine davet ettiler. O da kabul edip davet edildiği eve gitti. Gittiği evdeki cemaatin içinde keşif ve keramet ehlinden genç bir zat bulunuyordu.
Bu genç

saat tefekküre dalıp aniden dehşetli bir çığlık attı. Yanındakiler ne oldu diye sorunca o genç zat da annemi cehennemde gördüm dedi. Bunun üzerine Ebu'r-Rabi Hazretleri kendi içinden, "Ya Rabbi, eğer bu genç doğru söylüyorsa, çektiğim 70.000 la ilahe illallah zikrinin sevabını annesine hediye ettim," dedi. Kısa bir süre sonra o genç zat tekrar tefekküre dalıp sevinçle haykırdı. Yanındakiler ne oldu diye tekrar sorunca, o genç de, "Annemi cehennemden çıkardıklarını gördüm," dedi. Alimler 70.000 defa la ilahe illallah zikrine cehennemden azat, kurtuluş demektedirler. 70.000 taneyi üst üste bir defada çekmek şart olmayıp günde en az 100 defa çekmek de uygundur. Salavat-ı şerife. Hasan bir isnad ile Tirmizi'nin İbn Mesud radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Kıyamet gününde bana insanların en yakını olanları ve şefaatime hak kazananları en çok üzerime salavat getirenlerdir." Alimlerden bir kısmı şöyle buyurmuştur: "Amellerimizin hemen hepsinin kabul olunup olunmamasında tereddüt vardır. Ancak salavat-ı şerife müstesnadır. Çünkü salavat-ı şerifede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz konusudur. O peygamber ki bizim ebedi cehennemden kurtulmamıza ve ebedi saadet yurdu olan cennete girmemize inşallah vesile olandır. Hatta bizim Müslüman olmamıza sebep olandır. Öyle ya, onu anmak ve tasdik etmek kelime-i şehadetin bir parçası değil midir? İlmin şehri olup bize hayatı boyunca ilim irfan öğreten, salih amelde örnek olan, dünya ve ahiretimize ışık tutan o değil midir? Bize düşen görev onun gösterdiği yolda gitmek ve ona bol bol salavat-ı şerife getirmektir. Bir defasında bir şahıs ve babası beraberce haç yolculuğuna çıktılar. Ancak yolculuk esnasında babasının eceli gelip öldü ve yüzü acayip bir halde siyahlaştı. Babasını bu halde gören oğlu dehşete kapılıp ne yapacağını şaşırdı. Vakit akşam vaktiydi. Sabaha gömmeye niyetlendi ve sonra büyük bir hüzünle uyuyakaldı. Henüz yeni uyumuştu ki rüyasında merhamet deryası sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördü. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ona şöyle sesleniyordu: "Senin baban her gece yatmadan önce üzerime 100 defa salavat getiriyordu. Bu sebeple ona şefaat ettim." Bir yandan bu müjdeyi veriyor, bir yandan da mübarek elini babasının yüzünün üzerinden geçiriyordu. Adam uyanınca gerçekten de babasının yüzünün yine insan şekline girdiğini ve nurlandığını görüp büyük bir sevinç ve mutlulukla Allahü Teala'ya hamd etti ve ömrü boyunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bol bol salavat-ı şerifeler getirdi. İstiğfar. Ebu Davud ve İbn Mace'nin Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh'tan rivayet ettiklerine göre kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: "Kim istiğfara devam ederse Allahü Teala ona her darlıktan bir çıkış, her kederden bir ferahlık ihsan eder ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. İşlediğimiz günahların ve yaptığımız hataların başlıca ilacı tövbe ve istiğfardır. İstiğfar